Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: just like
1: bye-bye.
2: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo, İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

我有痴迷你，我有痴迷你。Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günaydın değerli izleyenler. Bugün 2 Eylül Çarşamba. Ben Zeynep Erataman Önal. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Amerikan Merkez Komutanlığı İran'daki hedeflere saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Amerika askeri harekat için İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan personeline yönelik saldırı girişimlerini gerekçe gösterdi. İran'da misilleme operasyonu kapsamında füze ve İHA'ların fırlatıldığını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'ın karşılık vermesi halinde çok daha ağır saldırılar gerçekleştirileceği tehdidinde bulunmuştu. Diğer yanda Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'tan da Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalar geldi. Yakında petrol boruları aracılığıyla Hürmüz Boğazı'nın bypass edilebileceğini öngördü. Bakan Bessent, G20 toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada bu geçit 2 yıl içinde devre dışı kalacak. 2 yıl içinde Hürmüz Boğazı değersiz bir su parçası gibi olacak dedi. Bessent ayrıca İran'a ekonomik yaptırım kapsamında bu hafta bir bankaya yönelik yaptırım açıklayabileceklerini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'le Şangay Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşme öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Akkuyu Nükleer Santrali'nin bitmesini beklediklerini ve yeni santraller içinde adım atmak istediklerini söyledi. Putin de Türkiye ile ileri seviyede ekonomik ilişkileri olduğunu vurguladı. Türkiye barışçıl ve şeffaf uzay araştırmalarında uluslararası işbirliği yapılmasını öngören Artemis Anlaşması'na imza attı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Artemis Anlaşmalarına 71. ülke olarak katılan Türkiye'yi tebrik etti. Artemis Anlaşmaları pratik ilkeler bütünü olarak 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ilk döneminde oluşturuldu.
2: Reklam. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişiniz.com.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Reklam.
9: Çocuklar okula dönüyor. Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
13: Kazancım net, Sigortam Net.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
15: Reklam.
16: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: ISM imalat ve JOLTS verilerine rağmen Amerika'da bu ay faiz artacağına ilişkin görüşte hiçbir değişim olmadığını da belirtelim. Dün yine Fed yetkililerinden Michael Barr konuştuğunda da enflasyon %2'lik hedefe doğru düşmezse faiz

0: Ve 55.94'lerle yeni güne başladık. Parite hareketi bu esnada 1.1577, sterlin ise tam 1.35'ten işlem görmekte. Ve bir taraftan da Rusya'nın nakit döviz çekimleri için kısıtları 6 ay uzattığını hatırlatalım. Ve gidelim buradan bir de Avrupa kapanışlarına. Stoxx 600'ün %0,6 ile ikinci günde değer kaybıyla grafiklere devam etti. Amerika ile İran arasında tansiyonun tekrar yükselmesi petrol fiyatlarını yükseltti. Enflasyon endişelerini körükledi derken uzun vadeli tahvil faizleri yüksek kalmaya devam etti. Dolayısıyla borsalar bir kez daha dün baskı altında kaldı. Makro veri ajandasında dün Euro bölgesinde gelen verilere baktığımızda işsizlik Temmuz ayında %6,4 ile piyasa beklentisinden biraz yüksek gelirken dün Euro bölgesinde gelen Ağustos tüfesi yıllık %3,3 seviyesiyle yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyelerine işaret etti. Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Simkus dün konuştuğunda faiz artırımının enflasyonu %2'ye geri getirmek için tek başına yetmeyeceğine işaret ederken Nagel enflasyon ikinci tur etkilerle karşımıza çıkmıyor dedi. Fransa tarafına döndüğümüzde dün borsa düşüşünde özellikle enflasyon kaygıları lüks perakende hisselerini baskıladı. Enerji tarafında maliyetler yükseldi. Dolayısıyla enerji hisselerinde dün bir miktar yukarı yönlü hareketlilik takip edildi. Novartis bu arada MS hastalığı ile ilgili başarılı bir hap üzerinde çalıştığını, bu konuda ilerlemeler kaydettiğini açıkladı. İngiltere tarafında dün yine imalat PMI verisi de geldi. Onu da unutmayalım. Ağustos'ta 51,7 ile hem tahminlerin üzerinde hem de sektörde büyümeyi teyit etti. Euro bölgesinin de yine imalat PMI'ında 52,7 sektörde büyüme gösterdi ama tahminlerin hafif altında kaldı. İtalya'da Ekonomi Bakanı'nın dün açıklamaları vardı. Tremonti'nin değerlendirmelerine baktığımızda finansal maceralara karşı yatırımcıları uyaran bir takım değerlendirmeleri söz konusu oldu. İtalya'da da bankalar değer kaybederken Eni gibi hisseler günü artılarda tamamladı. Amerika tarafına geldiğimizde dün az önce saydığımız unsurlar yüzünden eksilerde bir kapanış biz takip ettik. Bununla beraber kapanış sonrası gelen bilançolar Dell hem karı hem de geliriyle piyasa beklentisinin üzerinde yer aldı. 2027 mali yılına ilişkin öngörülerini de yukarı yönlü güncelledi. Apple'ın yeni CEO'su John Ternus'tan da açıklamalar vardı. Önümüzdeki süreçte yeni iPhone'ların kutularından eskisi gibi şarj aletleri ve kablolu kulaklıklar çıkabileceğine ilişkin sinyaller verdi. Gelecek hafta Apple'ın tanıtacağı yeni ürün lansmanıyla alakalı olarak da harika bir etkinlik beklentisi içinde olduğunu söyledi. MSCI Dünya Endeksi bir ayın en düşüğüne gelirken yine G20 zirvesine video konferansla katılan Elon Musk yapay zekanın küresel büyümeyi %20 ila 30 arasında büyütebileceğini öngördü. Aynı zamanda yine Meta CEO'su Zuckerberg gün konuşmasında da açık platformların kalıcı olması ile ilgili çağrılar yer aldı. Chevron tarafına döndüğümüzde Venezuela'da yine Orinoco kuşağında yer alan iki farklı petrol sahası ile ilgili nihai anlaşmaya yakın olduğu mesajı geldi. 25 yıllık bir enerji anlaşmasını hatırlayacaksınız. Amerika ile Venezuela geçen haftayı kapatırken imza atmıştı. Dün gelen veriler iyi değildi dedik. ISM imalat verisi Ağustos'ta 54,6 seviyesinde geldi. Piyasa beklentisinden biraz düşük ama bu arada 2022'den bu yana da en yüksekte olduğunu belirtmek lazım. Jobs verisinde de açılan iş pozisyonları 7.271.000 ile piyasa beklentisinin altında yer aldı. İmalat PMI bu esnada Ağustos'ta 53,9'da tahminlerden daha iyi geldi. Hal böyleyken dün yine gelen şirket haberleri tarafında bir de Anthropic vardı. Fable AI ile ilgili olarak yeni bir model ortaya koyduklarını söylediler. Özellikle kodlama ve bilimsel araştırmalar açısından kullanıcıya kulak verdiklerini, burayla ilgili ilerlemeler kaydettiklerini ifade ettiler dünkü değerlendirmelerinde. Vadeli piyasalarda sabah saatlerinden bu yana yatay ve karma bir seyir takip ettik. Şu anda ise eksiği tercih etmiş vaziyette piyasalar ve %0,29'a varan Nasdaq önderliğinde düşüşler var. Dünkü değer kayıplarına da yine teknoloji önderlik etmişti. Tahvil tarafı dün çok hareketliydi. 10 yıllık kağıtta faiz 4,81 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyelere geldi. 30 yıllık Amerikan tahvil faizi Amerikan Hazine Bakanı Bessant'ın açıkladığı likidite destek programının öncesindeki seviyeleri bir kez daha test ediyor. Şu anda 5.28'de 30 yıllığı, 4.80'de 10 yıllığı ve yine 4.39'da FED fiyatlaması açısından önemli kısa vadeli de ise 4.39'da 2 yıllığı takip ediyoruz. Peki FED ile ilgili bu sabah piyasada fiyatlamalar nasıl? Hemen bir de oradan bahsedelim. FED'in şu anda 3.63'le piyasaya yansıyan faizinin seneyi 4.02'lerde kapatması yönünde beklenti olduğunu belirtelim. Hal böyleyken JP Morgan Amerikan hisse senetleri ile ilgili taktiksel bir temkinlilik önerisinde bulundu. Ne demek istiyor, paylaşalım.
1: Andrew Tyler liderliğindeki JP Morgan traderları faiz

0: görünümüne ilişkin belirsizliklerin yarattığı baskı nedeniyle Fed'in 16 Eylül'deki politika kararı öncesinde şimdilik yükseliş beklentisinden vazgeçti. Bununla birlikte ekip ekonomik veriler ve şirket karlarının desteğiyle piyasalardaki güçlü zeminin devam etmesini bekliyor. Tyler'a göre Fed'in faiz artırması halinde yatırımcıların olası bir faiz artırımı döngüsünün boyutu veya ne kadar süreceği konusunda net bir fikri olmayacak. Tyler müşterilerine gönderdiği notta taktiksel olarak temkinli, nötr bir görüşe geçiyoruz. Hisse piyasasının temel dinamikleri güçlü kalmaya devam ediyor ancak kısa vadeli değişkenlerin piyasaların bir süre yatay ve dalgalı seyretmesine yol açması muhtemel dedi. Haziran başında Amerikan hisselerinde birkaç hafta süren satış dalgası öncesinde doğru şekilde taktiksel olarak temkinli pozisyona geçen Tyler, faiz belirsizliği, mevsimsel zayıflık ve güçlü yükseliş kaydeden yapay zeka hisselerinde ivmenin tersine dönmesini kısa vadeli baskılar arasında gösterdi. Tyler, hisse piyasasındaki net pozisyonlanmanın ise büyük ölçüde nötr kaldığını belirtti. Cuma günü açıklanacak aylık istihdam raporunun kritik olacağı belirtilen notta, 11 Eylül'de açıklanacak tüketici enflasyonu verilerinin daha da önemli olacağı iletildi.
1: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
10: 24 Temmuz'dan bu yana ilk defa 90 dolar çıtasının üstündeyiz. 90 dolar 75 sent geldi ekrana. Brent petrol tarafında da bir ayın zirvesini 94 doların hatta 95 doların üzeriyle ekranlara getirdik. Kabaca 95,5 dolara doğru hamlelerle bugün Brent petrol ekranlarımızda canlı rakamlarla. Kripto para evrenine de döneceğiz. Buraya geldiğimizde Amerika'da vadelideki kırmızılara eşlik eden, dolayısıyla teknoloji hisseleriyle korelasyonu olan bir performanstayız. 77.313 dolarda bir Bitcoin'i, piyasa değeri açısından ikinci büyük Ethereum'da ise 2407 doları takipteyiz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Rakamları turladıktan sonra ardından dış basında tekrar buluşacağız. Biz de kalın.
2: Reklam.
11: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
12: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
13: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit...

0: miktarsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Hemen bir de dış basın köşemizde tur atalım. Bir tarafta jeopolitik tansiyon, diğer tarafta borsalara tahvile gelen satışlarla beraberken biz Financial Times'ın manşeti de Amerika'nın yine İran'a saldırılarına devam ettiğine işaret etti. Aynı zamanda Rusya İran'a süpersonik yine füze imalatında gizli şekilde yardım mı ediyor? Bununla ilgili başlıklar mercek altında alındı. Amerika'da yakıt fiyatları yükseldi. Suudi Arabistan ve Güney Kore'ye ait petrol tankerleri de Hürmüz Boğazı'nda vuruldu. Çin tarafına döndüğümüzde ucuz ihracatla ilgili ifadeleri kabul etmek istemiyor dendi. Dolayısıyla G20'nin nihai yine metnine katılmaktan imtina eden bir Çin'le karşımıza çıkıyor. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları toplantısına ilişkin başlık. Amerikan Hazine Bakanı Bessent da bu anlamda Çin'i bir miktar izole eden açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük dış ticaret fazlasını veren ülke karşı çıkıyor bu cümleye dedi. CEO tarafında yine Apple tarafında CEO'da değişiklik vardı. Tim Cook'un 47 milyon dolarlık ücret aldığına işaret edilmiş. Amerika'da üniversite mezunları, taze mezunlar yapay zeka ile boğuşmak durumunda kalacaklar. Mezun olur olmaz ve Massachusetts tarafında 80 yaşındaki senatör ileri yaşına rağmen yine de öne çıkmış vaziyette aldığı oylarla beraber rakibini geride bıraktı. Wall Street Journal'ın bugünkü yine kapak sayfasına döndüğümüzde G20 tarafında tahvil piyasalarının satışı zirveye gölgesini vurdu şeklinde detaylar var. Yine tahvil piyasasındaki satışlarla beraber dünya liderlerine aslında eksi not vermiş oldu piyasalar. Amerika ile İran arasında yine saldırılar karşılıklı şekilde gerçekleşirken 80 yaşındaki Massachusetts'taki senatör Ed Markey burada da mercek altına alındı. Bir taraftan da yine detaylara baktığımızda Maldivler gibi bir coğrafi noktanın da Rus yaptırımlarını bertaraf etmek için kullanılan adeta bir cennet adası olduğuna dikkat çekmişler bugün Wall Street Journal'ın kapak sayfasında. Ve dönelim bir de Bloomberg'e, son durağımız olacak dış basın köşemizde. O tarafta da Amerika ile İran arasındaki saldırıların yoğunlaştığına, iki taraf tarafından da yeni saldırılar gerçekleştiğine işaret etmişler. Amerikan Hazine Bakanı Bessent G20'de kapanış konuşmalarını yaparken tahvil tarafında kazanımların iade edilmiş olması dikkat çeken başlıklardan biriydi. Faizler tekrar sıçradı dediler. Bununla birlikte acaba alarm veren seviyelere geldik mi gelmedik mi? Küresel çapta Amerika'nın 10 yılda %5'i geçer mi? Burası takipte. Bir yandan da Bessent'in Hürmüz Boğazı'nın yakında 2 yıl içerisinde anlamsız olacağını öngören açıklamaları burada da yerini aldı. Değersiz bir su parçası haline gelecek Hürmüz Boğazı dedi. Asya tarafında yine hisse senetlerinde tahvil değer kayıpları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'nın hava sahasını dronlarla kapatma tehdidinde bulundu. Yeni Zelanda Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek için ikinci kez arka arkaya faiz artırımıyla karşımıza çıktı. Ve Japonya Merkez Bankası'nın yönetimindeki Şahin üyeler hadi faizi artıralım çağrısında bulunuyor yine bu sabahki haber başlıklarında. Dış basında kısa bir tur attık sizler için ve şimdi hemen yurt içi basın diyeceğiz. Orada da ilk durağımız her sabah olduğu gibi Bloomberg Business Week Türkiye dergisi olacak.

0: Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'ın yazısıyla devam edeceğiz. İndirim sonrası döviz mi, para piyasası fonu mu, bu sorunun yanıtını arıyor dergimiz. Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerini tekrar açmasıyla faizlerdeki düşüş ve dolar kurunun görece aylık yükselişindeki artış iki enstrümanın yıl sonuna kadar beklenen getirilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Yüksek faiz ortamında yatırımcının gözde yatırım aracı olan para piyasası fonlarının faizlerdeki düşüşe karşın yıl sonuna kadarki beklenen getirisi döviz kuruna ilişkin aynı dönem tahmini getirisinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yine grafikler ve tablolar eşliğinde haberin detayları Bloomberg Business Week Türkiye dergisinde diyelim. Ve büyüme verilerine ilişkin ne kadar kaliteli, ne kadar sürdürülebilir, gelir dağılımında eşitlik, eşitsizlik anlamında nasıl bir veri setiyle karşılaştık? Dün TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la konuştuk.
1: İttici gücü net ihracat olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla orada bir farklılaşma var belirgin şekilde. Tam bir tüketimle büyüyoruz demek tabii ki ağırlığı fazla olduğu için öyle gibi gözükse de aslında bu seferki büyüme rakamı önceki büyümelere kıyasla bayağı bir farklılaşmış durumda ve net ihracat itici gücü şu anda büyümenin. Ama dediğin gibi ihracatla ilgili şöyle bir detay var. Hatırlayacak olursak Nisan ayında ihracatta %22'lik bir artış gerçekleşmişti savaşa rağmen. Ardından da onu izleyen aylarda da yani Mayıs'ta birazcık yumuşama vardı ama gene de kötü bir ihracat performansı görmemiştik değer olarak konuşacak olursak. Gene de hacimsel olarak baktığımızda Türkiye'nin ihracatı daralıyor. Dolayısıyla büyümeye katkı açısından veya çeyreklik veri açısından baktığımızda kantitatif olarak net ihracat katkısıyla gerçekleşen bir rakam var ve tüketimin katkısı anlamlı değil, onu söyleyebilirim. Ama toplamda Türkiye'nin dinamiklerine baktığımızda ihracatın da rekabet gücünün de iyi seyretmediğini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu iki datayı birazcık farklı okuyoruz. Esas daha da önemli bir konu. Bunun kadar önemli bir konu tüketim belirgin şekilde yavaşlıyor Türkiye'de. Üçüncü çeyrekte de bunun devamını göreceğiz bu arada. Türkiye büyümesi %3,5-4'lerden 2,5-3 bandına oturmuş gibi gözüküyor şu anda. Son 4 çeyreklik büyümemiz ortalama %3,1 civarında. Dolayısıyla bu veriyi böyle okuyoruz Zeynep. Biraz kompozisyon olarak öncekilere kıyasla farklı bir veri. Merkez Bankası'ndan gelecek hamleler artık bu yılki büyümeyi çok etkilemez. Zaten hani dediğim gibi sadece para politikası değil büyümeyi Tabii. etkileyen unsur elbette ki. Hele ki geçtiğimiz dönemde para politikasının büyümeyi etkileme gücü de farklılaşıyor bu arada her seferinde. Yani marjinal olarak etkileme gücü birazcık daha farklılaşıyor. Bu yıl %3 civarında bir büyümeyle bitireceğiz gibi gözüküyor. Önümüzdeki yıl belki bundan böyle bir puan daha yüksek bir büyümeyle çalışılabilir. Ama tabii ki de Zeynep birinci yarı yıl büyümemiz zayıf. İkinci yarı yıl bu yıl için birazcık daha kısmen rakamsal olarak iyi bir büyüme kaydedersek 2,5-3 bandına oturmuş bir büyümeyle, 3'e yakın bir büyümeyle tamamlama ihtimalimiz var. Önümüzdeki yıl herkes daha yüksek bir büyümeyle çalışıyor. Çünkü seçimlere gidiyoruz. Bir parasal gevşeme zaten hepimiz hesaplıyoruz. Bu sadece faizlerin düşmesi olarak nitelendirilmemeli. Finansman ihtiyacının karşılanması, başka makro ihtiyatilerde gevşeme bunların hepsi olabilir. Dolayısıyla bunları topladığımızda 2027 yılında büyümenin 2026'dan daha iyi olacağını hesaplıyoruz. Eğer ki ekstra bir şok dışsal veya içeride yaşamaz isek.
0: Gazetelerle devam ediyoruz. Habertürk.com'da Çobani'den 1,2 milyar dolarlık yatırım başlığı var. Çobani Amerika Pensilvanya eyaletine bağlı Allentown kentinde yaklaşık yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla yaklaşık 140 bin metrekarelik son teknoloji üretim ve depolama tesisi kuracağını duyurdu. KDP ile geniştirilen işbirliği kapsamında hayata geçirilen ve bölgede 900'ü aşkın kişiye istihdam sağlayacak olan tesis Pensilvanya tarım tarihi en büyük özel sektör yatırımı niteliğini taşıyacak diyor Habertürk'ten satırlar. Bir başka başlık için Ekonomi Gazetesi'nin manşetiyle devam edelim. ÖTV'de savaş faturası 94 milyar TL'yi aştı. Eşel Mobil sisteminin sınırlayıcı etkisine rağmen akaryakıt fiyatlarında artış yaşanırken vergi gelirinde önemli kayıp gerçekleşti. Aylık ÖTV tahsilatında %80'lere varan azalış kaydedildi diyor bugün gazeteden detaylar. Hürriyet'in ekonomi sayfasıyla devam edelim. Milli Tren'de yeni rekor dediler. Milli elektrikli hızlı tren test sürüşlerinde saatte 250 km hıza ulaşarak yeni bir başarıya imza attı. Sabahın ekonomi finans sayfası ise yarım trilyonluk borç yapılandırıldı diyor bugün. Vergi borç yapılandırmasında süre bitti. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasında süre bitti. Vergi dairelerine 705.262 mükellef borcunu taksitlendirmek için başvurdu. Toplam taksitlendirilen tutar 531,5 milyar lirayı geçti. Yapılandırmada ilk taksit 30 Eylül'de ödenecek. Hacizler de kaldırıldı. Milliyet'in ekonomi sayfası av sezonu palamut bolluğu ile açıldı diyor. Dün av yasağının bitmesiyle denize açılan balıkçılar bol miktarda palamutla döndü. İstanbul'da 400 gramlık palamudun 125, yarım kiloluk olanların 150 liradan tezgah değerini aldığı bilgisi var. Ve balıkçılar sezondan umutlu diyor bugün Milliyet gazetesi. Son durağımız Tur'da Cumhuriyet Gazetesi olacak. Tarladan rafa 8 kat fark başlığını attı bugün Cumhuriyet Gazetesi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ağustos verilerine göre üretici ile market arasındaki fiyat makası açılıyor. Ağustos'ta en yüksek fiyat farkı %748,4 ile limonda görüldü. Üreticide 10 lira olan limon market raflarında 84 liraya ulaştı. Üretim maliyeti ise artmaya devam ediyor dedi bugün Cumhuriyet Gazetesi. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Saadettin Bağcı bu sabah bizimle beraber. Saadettin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi iki hafta önce de buluştuğumuzda önce bir tahvil faizlerinden sohbete başlamıştık. Arada işte Amerikan Hazine Bakanı Bessent'in bir likidite desteği söz konusu oldu. Bir ara başarılı oluyor mu acaba işte swap piyasasıyla tahvili karşılaştırdığımızda dedik ama geldiğimiz nokta itibariyle tahvil faizleri her tarafta dünyada yine yüksek, yine yüksek, yine yüksek. Ne olacak bu işin sonu diyeceğim çünkü 10 yıllıkta herhalde kritik kırmızı çizgi %5'e doğru mu gidiyoruz?
2: Bence 5'i sanki geçeceğiz gibi duruyor Zeynep Hanım. Yani şu andaki görüntü o yönde. Onun sebebi de aslında mesela bugün sabah ki petrol fiyatlarına baktığımızda 94 dolarlara kadar geldiğini görüyoruz. Haftalık yükseliş neredeyse %10'u da geçmiş durumda. Hani bu şekilde devam edecek olur ise ki mesela hani o zamanki yayında da konuşmuştuk. Biz 85 dolar gibi bir ortalama ile çalışıyorduk Brent petrol seviyesini kendi modellerimizde. Şimdi tabii bunun getirmiş olacağı bir şey olacak. Enflasyon baskısı olacak ve biz bunu sadece Amerika'da değil bütün dünyada görüyor olacağız. Türkiye'de de değil yani dünyaya yayılan bir durum olacak. Keza mesela Japonya'ya baktığınız zaman orada da bono faizlerinin %3'leri geçtiğini görüyoruz. Ya da %3 sınırına kadar geldiğini görüyoruz. O nedenle sizin bahsettiğiniz gibi bu yüksek enflasyon tehdidi bence global anlamda enflasyon hadlerini daha yukarıya çekecek gibi görünüyor. Avrupa tarafında da benzer bir durum mesela söz konusu. Dünkü rakamlara baktığımız zaman oradan gelen açıklamalar hani faizleri daha yukarıya alma eğilimi var. Fed'den keza beklenti mesela bir hafta önce neredeyse faizi arttırmayacağına dair beklentiler varken 16 Eylül'deki toplantıda bunu biraz daha yukarıya doğru çekti. Yani daha doğrusu ihtimaller tam tersine döndü. Tamamen yukarıya çekeceğine dair beklentiler var. O nedenle de hani tahminim şu ki eğer petrol fiyatları bu şekilde yüksek kalmaya devam ederse ya da petrol de demeyelim aslında mesela bizim açımızdan bakıldığında TTF fiyatları, doğalgaz fiyatlarına bakıldığında onun da sert bir şekilde yukarıya gittiği görülüyor. Bu da bence beraberinde enflasyon ve faizi yukarıya doğru alan bir görüntü arz edecek diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii enerji maliyetleri yüksek kaldıkça sizin de dediğiniz gibi enflasyon beklentileri yükseliyor. Bunun da elbette piyasa üstünde etkisi var. Şimdi mesela kısa vadeden başlamıştı hareket Jackson Hole toplantısı sonrası. Dediğiniz gibi çünkü Fed'den bir faiz artırım ihtimali hemen kuvvetlendi. Evet. Hatta Eylül ihtimali aralığın üstüne çıktı. Bu sabah aktardık %70 ihtimal Eylül'de var. Faiz artırımı için olasılık swap piyasasından Bloomberg'un derlediği hesaplamalarda. Aralık ayı için %60'larda. Şimdi bir taraftan işte Avrupa'da %58, Japonya'da %102 ihtimalle faiz artacak diyor piyasa. Şimdi ne olacak o zaman? Bir onu konuşalım. Hani hem Avrupa'da hem Japonya'da hem Amerika'da hepsinde birden böyle hani politika faizleri bir anda yükselir mi? Bunun bize etkileri neler olabilir?
2: Şöyle Zeynep Hanım, hani bizim tarafa baktığımız zaman, hani bizdeki sadece faiz çerçevesi olarak bakarsanız bizde mesela biraz daha tersi bir görüntü var. Ama ben mesela kendi adıma sizinle bundan iki hafta önceki yayında biraz daha umutluydum. Açıkçası dışarıda da faizin bu kadar yüksek gitmeyeceğini tahmin ediyorum ya da yükselmeyeceğini tahmin ediyorum. Ya daha doğrusu Amerika'daki faizin 5'in altı, 10 yıllık için konuşuyorum, 5'in altında kalabileceğini tahmin ediyordum. Ama şu andaki görüntü burayı biraz daha yukarıya doğru zorlayan bir şekilde geliyor. O nedenle bizim burada mesela biz neyi konuşuyoruz? İçeride enflasyon dinamiklerinin daha olumluya döndüğünü konuşuyoruz. Ama mesela bakıyorsunuz, az evvel motorun fiyatlarına baktık. Orada 3,5 lira civarında bir artış vardı. Bu tek başına bakıldığında nereden bakarsanız bakın %2'lik bir artışa tekabül ediyor 1 Eylül itibariyle. Şimdi bunun taşımacılık üzerinden gelen bir yansıması olacak. Yani o nedenle bütün çerçevede bakıldığında ben yine bundan birkaç hafta öncesinde aşağı yukarı yani 30'lar civarında bir enflasyonla seneyi kapatabileceğimizi düşünürken şu anda biraz daha 31-32 bandına doğru kayıyor gibi görünüyor. Çünkü enerji fiyatları ve tek başına şey değil aslında, hani petrol fiyatı değil aslında. Bunun yanına doğalgazı da koymak lazım. Çünkü onun da mesela bir sebebi var. Avrupa'daki doğalgaz stokları mevsimsel olarak bakıldığında normalde yıllık tüketimin %25'i ile 30'u civarında olması beklenirken şu anda %20'leri civarında ve kış mevsimine doğru gidiyoruz. Bu nedenle orada da fiyatlar yukarıya doğru gidiyor. Bunun da bize bir yansıması olacak. Global taraftaki faiz yükselişinin yansıması ise dış fonlama açısından bir miktar belki risk getirebilir ama onun etkisini ben daha uzun vadeye yayılmış olarak görüyorum. O nedenle kısa vadede etkisi olmaz diye düşünüyorum. En azından daha sert bir etkisi olmaz. Ama enerji fiyatlarının yansımasıyla bence sanki enflasyon beklentilerini bir puan kadar yukarıya almak gerekecek diye düşünüyorum senenin sonuna doğru giderken.
0: Şimdi gelişmiş ülkeler tarafında özellikle hani hisse senedini sat, tahvili sat. Peki para nereye gidecek? Gelişenlere gelir mi?
2: Gelişenlere gelir mi? Güzel soru. Şimdi hani veriler de çok enteresan geliyor bu arada Zeynep Hanım. Onu da kabul etmek lazım. Çünkü mesela dünkü gelen PMI'lere baktığınızda Avrupa tarafındaki PMI'lerde İspanya haricinde hemen hemen Almanya mesela bayağı güzel geldi yani. O PMI verileri bence daha böyle destekleyici olarak geliyor. Hani bunu bizim açımızdan da söylüyorum biraz. Hani para nereye gidecek diye sorduğunuz için. Hani aslında üretim var gibi duruyor. Yani o PMI'ların gelişiyor olması bence olumlu taraftan önemli. Amerika'ya bakıyorsunuz, büyüme tahminleri bence hala gayet iyi seviyelerde. Çin'e bakıyorsunuz gayet iyi. Onlar sadece iş tüketimden dolayı bir miktar zorlanıyorlar. Para nereye gidecek? Bence şöyle. Hani tahmin ediyorum ki gelişmekte olan ülkelerden ziyade biraz daha sanki bölgesel bir ayrım olabilir Zeynep Hanım. O nedenle de hani paranın gideceği yer şu anda doların da biraz kuvvetlendiğini düşünürsek ki mesela sizinle daha önceki yayında baktığımızda biz bir acaba euro dolar paritesi 1.20'lere doğru gidebilir mi konuştuk konuşmadık hatırlamıyorum ama o dönemde böyle bir konuşma vardı. Şimdi tekrar 1.15'lerin neredeyse altına doğru sarkar mı sarkmaz mı böyle bir volatiliteden bahsediyoruz ve tahmin ediyorum ki bu dolardaki ya da dolara olan tekrar güçleniyor olması diyeyim dolara olan güven muhtemelen biraz daha belki Amerika tarafına doğru paranın kaymasına neden olabilir fikrindeyim. Diğer taraftan Asya tarafındaki ekonomik aktivite bence yapay zeka destekli olarak geldiği için biraz daha o tarafa doğru kayabilir. Gelişmekte olan piyasalar içerisinde Türkiye olumlu yönden şöyle ayrışabilir diye düşünüyorum. Geçen sefer söylediğimin arkasındayım. Evet yani biz şu anda bir enerji fiyatlarıyla alakalı bir enflasyon yaşıyoruz ama en nihayetinde baktığımızda büyük ihtimalle 2027'de biz enflasyonu buradan çok daha aşağıda bir noktada görüyor olacağız diye tahmin ediyorum. Ve bu şekilde bakıldığında da bizdeki faizlerin kademeli de olsa, yavaş da olsa aşağı geliyor olması bence diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla söylüyorum. Paranın yani Türkiye tarafına biraz daha gelmesine imkan sağlayabilir fikrindeyim.
0: Şimdi izleyicimiz Murat Keskin de diyor ki bütün dünyada yüksek faiz dönemi başlamışken acaba biz nasıl faiz indirimine gideceğiz? Bu çölde serap görmeye mi benziyor biraz demiş izleyici. Ne dersiniz?
2: Orada Murat Bey şöyle hani hak veriyorum. Hani baktığınız zaman evet bütün dünyada faizler yukarıya giderken Türkiye'nin bundan kaçınarak ters yönde aşağı doğru getirmesi biraz zor görünüyor. Ama orada ben dinamiği biraz daha dediğim gibi farklı cepheden okumayı tercih ediyorum. Bizim şu anda kullandığımız faiz oranı %37 para politikası tarafında ve hani demin bahsettiğim sene sonu enflasyonu %31 civarında bekliyoruz. Büyük ihtimalle önümüzdeki sene %25'e daha yakın bir yerlerde bir enflasyon olması olasılığı olacak. Üzerine reel faiz faizi koyduğumuz zaman bizde hala indirim için bir alan olduğunu düşünüyorum. Ve bunun yanı sıra hani şeye baktığımız zaman Zeynep Hanım, özellikle bütçe tarafına baktığımız zaman bence 2023 yılındaki depremin deprem felaketinin yaralarının sarılması neticesinde ciddi bir bütçede deformasyon olmuştu. O bütçe deformasyonunun artık geride kaldığını görmeye başlıyoruz ve ekonomik aktivite eğer biraz daha toparlanabilirse Avrupa destekli olaraktan, bence bütçe tarafında da daha iyi bir performans olacaktır diye düşünüyorum ki zaten şu anda hani özellikle faiz dışı tarafa baktığımız zaman pozitif bölgede seyrediyor yıllıklandırılmış tarafta. O nedenle önümüzdeki 4 aylık dönem içerisinde, geçen sefer de söylemiştim, hazinenin borç çevirme ihtiyacı ya da iş borçlanması daha düşük seviyede olduğu için bence o da faizler üzerinde biraz daha aşağı doğru yönlü bir etki yapacaktır diye tahmin ediyorum ve bütünüyle bakıldığında Eylül toplantısında değil ama muhtemelen hani Ekim toplantısına ya da Aralık toplantısına Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gidebileceğini tahmin ediyorum.
0: O zaman bankalarda portföylerindeki tahviller için pozitif yazabilirler diye anlıyorum.
2: Yani çünkü 42'lerden aşağı yukarı 2 yıllık bono için konuşuyorum. 42'lerden 40'ın altına gelen bir oran söz konusu. Ben en çok orayı takip ediyorum kendi adıma açık konuşmak gerekirse. Çünkü orası bence daha belirleyici olacak. Yani Türk insanındaki daha kısa vadeli, ki bu da çok normaldir yani bu yaklaşım. Orayı bence en fazla takip edilmesi gereken nokta yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü 10 yıllıklardaki, bizim kendi 10 yıllıklarımızdaki gerileme daha yavaş olacaktır. Çünkü orada cidden bir inancın geliyor olması lazım. Yani biz enflasyonu işte %20'nin altına doğru çekebileceğiz inancının tam olarak oturuyor olması lazım diye düşünüyorum. Ama 2 yıllık daha kısa vadeyi fiyatladığı için o tarafta 40'ın altının daha olumlu seviyede kalmamıza destek sağlıyor. Orada nerede endişe ederim? Hani 40'ın tekrar üzerine atıp orada kalıcı olursa o zaman biraz daha endişe ederdim.
0: Şimdi bir yandan tabii sabit getirili enstrümanları takip ediyoruz. Diğer yanda da bu hafta içinde mesela Interactive Brokers'dan bir yorum verdik. Diyorlar ki Amerikan piyasaları için tarım dışı istihdam verisi kötü gelirse piyasa yükselir. Bize böyle bir kötü istihdam raporu lazım diye bir yorum vermişlerdi. Dün izleyicimiz de demişti ki peki bizim piyasanın yükselmesi için ne olması lazım? Bir de onu konuşalım. Çünkü risksiz faiz hala aslında cazip seviyelerde kalıyor.
2: Doğru söylüyorsunuz. Risksiz faiz hala cazip seviyelerde. Hani deminki konuştuğumuz konsept çerçevesinde bakıldığında hani risksiz faizi aslında 10 yıllığı biz normal analistler referans noktası olarak alıyoruz, değerlemelerde kullanıyoruz ve şu anda 34-35 seviyesinde dalgalanan bir resim var bizde ve aslına bakarsanız hala oldukça cazip. Yani bence buradaki ana nokta şu olacaktır diye tahmin ediyorum. Hani mesela dün gelen İTO rakamları vardı, mesela 1.66 geldi. Enflasyon beklentisi eğer aklımda yanlış kalmadıysa 1.9'lar seviyesinde şekilleniyor Ağustos ayı için. Şimdi İstanbul tarafında 1.66 gelen enflasyon, tabii onu doğrudan referans noktası alamayız ama büyük ihtimalle şöyle bir şey olabilir. Hani beklenti altı gelebilecek olan bir enflasyondan bahsediyoruz ve bu belki beklentileri biraz daha aşağı doğru çekebilir. Lakin demin de bahsettiğim şöyle bir şeyimiz var. Hani motorun fiyatlarından bahsettim ve tam da okula dönüş sezonu içerisindeyiz. Yani bunun getirebileceği bir çarpan etkisiyle beraber daha hani normaldeki beklentilere kıyasla, mesela dediğim gibi kendi adıma ben 29-31 bandında bekliyordum enflasyonu. Bunu muhtemelen 30-32 bandına doğru çekmek gerekecek sene sonu için. Yani o nedenle izleyici bu anlamda kesinlikle hak veriyorum. Lakin şöyle bir durum var. Kademeli olarak bu faizin aşağı doğru geliyor olması lazım. Çünkü bir noktada baktığımızda aslında hani Avrupa toparlanma emareleri gösteriyor. Bizim bundan olumlu etkilenmemiz bekleniyor. Ama bizim bu finansmanı sağlarken hani daha ucuz maliyette sağlıyor olmamız lazım. Ve o nedenle bence ikisi bir arada gidecek olan bir patikaya oturacağız diye tahmin ediyorum.
0: Yıl sonu ile ilgili telaffuz ettiğiniz hani o enflasyon tahmini bandında mesela petrolü nerelerde, hangi bantta öngörüyorsunuz?
2: Bir öncekinde 85, yani bütün yıl için 85 dolar olarak öngörüyordum Zeynep Hanım ve hani açıkçası senenin sonuna doğru giderken de yani işte aşağı yukarı son 4 aylık dönemde de 85 dolarlar civarında kalabileceği idi ortalama. Ama şu anda baktığımızda bu, hani eğer şu andaki baz alırsak 94-95 dolarlar seviyesi Brent için, bence orada bize yansıması olarak 10 dolarlık bir fark var. Onun getirebileceği son 4 ay içerisinde muhtemelen, hani ben kendi adıma hani çok mükemmel bir hesaplama yapmıyorum ama
0: zaten
2: yani bir
0: hassasiyet,
2: yani bambaşka şeyler oluyor. Yani hassasiyetine baktığımız zaman tahmin ediyorum ki 1 puan civarında bir etkisi olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani dün bu saatlerde biz mesela Pezeşkiyan'dan diplomasi yolunun açık olduğu ile ilgili son dakikalar verdik. Ondan sonra bakıyorsunuz tekrar karşılıklı misillemeli saldırılar gerçekleşmiş. Tansiyon düşmemiş. Dolayısıyla hani hakikaten tahmin yapmanın çok zor olduğu bir süreç petrol fiyatları açısından.
2: Bir de şöyle bir şey, demin gördüm Zeynep Hanım, bunu daha önce telaffuz edilse ben kaçırmış olabilirim. Mesela kim yaptı açıklamayı bilmiyorum ama 2 yıl içerisinde Hürmüz Boğazı'nın
0: Amerikan Hazine Bakanı
2: Besant'ın söylediğini
0: galiba. Evet, boru hattı diyor. Burayı artık pas geçebiliriz.
2: Ben bunu daha önce duymamıştım açıkçası, ya da ben kaçırmış olabilirim ama demin ilk defa okudum. Bu bence hani İran üzerine gerçekten ciddi bir şey aslında baktığınız zaman. Hani yaptırım demeyeceğim ama hani yumuşamasını gerektiren bir durum gibi geliyor. Ama bu kolaylıkla yapılabilecek bir şey mi? Ondan da çok emin değilim. Yani o sonuç itibariyle o petrolü o taraftan geçirmediğiniz zaman muhtemelen böyle bir hatla belki bizim Türkiye üzerinden geçecek bir durum söz konusu olabilir. Yani o nedenle gerçekten hakikaten enteresan bir dönem. Yani bu bence tek başına petrol fiyatlarını yukarıda tutmaya yeterli olabilir. O nedenle sanki bu açıklama hani önümüzdeki dönemde mesela biz kaç konuşuyoruz? Petrolün kalıcı olarak yukarı, talepten dolayı yukarı değil. Yani arz şokuyla ve o arzın yerine gelmesinin zaman almasıyla hani önümüzdeki dönemin de petrol fiyatlarını biraz daha yukarıda tutabilir. Yani beklentileri biraz daha yukarıya çekebilir gibi geliyor.
0: Şimdi biz de hani yayının başından beri G20 kapsamını mümkün mertebe aktarmaya çalışıyoruz. Orada işte Bakan Şimşek de bizi temsilen gitti. İşte bir tarafta Merkez Bankası başkanları, Maliye Bakanları var. İşte Besant da bu anlamda önemli açıklamalar yaptı. Bir taraftan işte ucuz ihracatla ilgili ifadeler metne koymak istedik. Çin bize katılmadı falan diyor. Bir taraftan da tabii petrol tarafına atıflarda bulunuyor. İşte yapay zeka ile ilgili başlıklar paylaşılıyor. Büyümenin önemine dikkat çekiliyor. Bir taraftan da tabii hani borçla ilgili problemleri de biz büyüyerek aşacağız diyor. Bakalım yani o tarafı tabii görmek lazım. Çünkü gelen maliyetler çok ciddi. Bu faizler kesinlikle kalıcı olursa hani 40 trilyon dolarlık bir portföyün üstünde oturuyor Besant. Sıkıntılı bir durum tabii. Yani kimse o koltukta oturmak istemez herhalde.
2: Kesinlikle. Çok zor. Yani ben Amerika'yı hani uzun dönemli grafiklere baktığınızda daha net olarak anlamak mümkün aslında. Sadece Amerika değil aslında. Dünyadaki politik gelişmeleri anlamak mümkün. Ülkeler ne yapmaya çalışıyor şeklinde bakıldığında. Mesela Çin'in teknoloji endeksi, daha doğrusu teknoloji kullanma endeksi mi diyelim ona, ciddi anlamda iyileşmiş durumda ve hani uzun dönemli trendine baktığınız zaman şu anda kendi bölgesindeki ülkelerin de üzerine çıkmış durumda. Aslında hani burada İran'la biz Amerika arasındaki bir sürtüşmeyi görüyoruz ama hani arka planında daha farklı bir durum söz konusu gibi geliyor. Çünkü Çin'in bu teknolojiyi kullanma ya da teknolojiyi iyileştirme eğilimi yukarıya doğru giderken hani mesela Amerika'da bunun biraz daha aşağılara doğru geldiğini görüyoruz ya da en azından son dönemde biraz stabil kalmış ama Çin'de ciddi bir iyileşme var. Ve o nedenle de hani demin sorduğunuzda konuda Amerika'nın bu borç çevirmesi ile alakalı sorduğunuz soruya cevap vereyim. Eğer katma değerli üretime dönemezseniz bu noktada Amerika gibi bir ülke için tabii o borçları çevirmek zor olacaktır ve hani acaba faiz daha yukarıya gider mi sorusuna hani bir cevabı da belki bu cepheden vermek lazım Amerika tarafında. Sanki orada bir anlamda zorlanma olacak gibi görünüyor eğer o katma değerli üretimi getiremezler ise.
0: Diğer taraftan da tabii İran'la ilgili yaptırımlarda hep söylüyorlar işte İran'da iş yapan da yanar diye, aslında bir anlamda Çin'e de bir mesaj. Bakalım orada Şii ile görüşmeden ne çıkacak, o da tabii ayrıca bir başka başlık olur tahminimce. Diğer tarafta da işte bizde bu hafta enflasyon verisi gelecek dedik. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bir anket yaptılar. Terminalde de 1.92'lik bir aylık beklenti var. 31.60'lık yıllık beklenti var. Çekirdek tüfeğiyle ilgili %30.10'luk bir beklenti var. Çekirdek bizim ankette sormadığımız bir soru. Ama yıl sonu tahmini soruyoruz ve bir sonraki seneyi soruyoruz. O yüzden biz de anketi bir hatırlayalım. Yarın alacağımız enflasyon verisinde piyasa neler bekledi paylaşalım.
3: Bloomberg HT'nin Ağustos ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1.91 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Ağustos'ta yıllık enflasyonun da %31.61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29.5 olurken 2027 yılı için tahmin %23 oldu. Ağustos'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1.25 olurken en yüksek beklenti %2.10 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ağustos için en yüksek enflasyon tahmini %32.19 olurken en düşük tahmin %31 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29.5 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31.5 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %25, en düşük beklenti ise %20 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1.90, yıllık bazda ise %31.60 artış kaydetmişti.
0: Şimdi tabii tüm bu varsayımlarla beraber hani yatırımcı ne nasıl yansır kısmına geldiğimizde dergimizde de vardı. TL cinsi enstrümanlara bakıldığında yine de cazibesinin döviz cinsi enstrümanlara kıyasla daha cazip kalması yönünde bir beklenti yine finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'ın kaleminden işlendi. Şimdi bu hafta içerisinde özellikle serbest fonlar başta olmak üzere SPK'dan da geçen cuma akşamı itibariyle gelen fon rehberi güncellemelerini yayınlarda bolca biz de konuşmaya çalışıyoruz. O konuyla ilgili aslında sizden kısa bir görüş almak isterim Saadettin Bey. Sizin piyasa tecrübenizle nasıl bir rehber okudunuz? Beklenenden biraz daha belki geç mi geldi? O yüzden frenler biraz sert mi geldi? Özellikle sermaye koşullarının çok yüksek bulunduğunu takip ediyoruz konuklarımız tarafında. Neler düşündünüz Philip Capital'de?
2: Açıkçası şöyle

0: Zeynep Hanım, ama evet yani bakıldığında daha geç mi yerli açık, buna yorum yapması zor. Yani
1: Şubat'tan beri kabaca
0: evet,
1: hani
0: yani
1: görüşler.
0: 6 aydır bekleniyor ama sonuç evet. itibariyle piyasada bunun epeyce bir aslında geri planda çalışması da yapıldı. Yani bu çerçeve gelirken aslında tamamen piyasa oyuncularına sorulmadan kendi başına gelmiş bir çerçeve de değil. Yani piyasa oyuncularıyla da konuşulduğunu biliyoruz. O nedenle ama daha sert mi geldi? Evet, daha sert geldi. Onu kabul etmek lazım. Ve hani geciktiği konusunda dediğim gibi çok emin değilim. Yani orada 6 aylık bir çalışmanın neticesi var. Ama ben şunu görüyorum orada. Sermaye koşulları tabii ki portföy yönetim şirketleri açısından biraz daha böyle hani daha fazla sert olarak anlaşıldı. Yani bu da çok normaldir diye düşünüyorum. Benim düşüncem şöyle ki, hani piyasaya yansıması nasıl olur? Pazartesi açılışta mesela böyle daha yumuşak bir açılış vardı hemen seansın başlarında. Çok yatay bir görüntü vardı ve açıkçası şaşırmıştım. Seansın sonuna doğru biraz daha böyle satışların daha derinleştiğini gördük. Dün de aslında kısmen devam etti. Ve hani geçiş süreleri de dikkate alındığında farklı kriterler için farklı geçiş süreleri var ama hani düşündüğüm şöyle bir şey. Bu piyasa piyasadaki dengelenme arayışının bir süre daha devam edeceği yönünde. Hani bu tahmin ediyorum ki bu hafta içerisinde bitecek ya da bir sonraki hafta içerisinde bitecek şeklinde çok yorumlamıyorum. Ama net net de bakıldığında ortaya çıkan görüntü, hani siz dediniz ya piyasada eskisiniz, belki o taraftan bir yorum yapar mısınız? Bizim eski dönem hisselerimizin biraz daha ön plana çıktığı bir döneme doğru gidiyor olabiliriz fikrindeyim. O beni biraz daha açıkçası bu tarafta daha fazla düşündürmeye sevk ediyor. Bunun da sebebi hani o portföylerin dengelenmesi esnasında, hani ya da geçmiş dönemdeki portföy oluşumları esnasında bizim dönemin hisseleri, eski dönem hisseleri biraz daha geride kalmışlardı. Şimdiki dönemde sanki biraz daha onların ön plana çıktığını görüyor olabiliriz diye tahmin ediyorum. Bence bu çıkarımlardan bir tanesi. Diğeri ise şu, özellikle portföy yönetimleri cephesinden bakıldığında bu gelen sermaye düzenlemeleri sonrasında ve aynı zamanda personele ilişkin değerlendirmeler sonrasında bence şöyle bir görünüm ortaya çıkacak. Hani gerçekten portföy yöneticilerin üzerinde de belli bir yük vardı. Yani bazı portföy yöneticilerin üstünde gerçekten çok daha fazla fon adetleri olduğunu görüyorduk. Bence onların biraz daha yumuşama eğilimi, azalma eğilimi daha hani kontrollü ve daha böyle nasıl söylemek lazım, temele daha fazla bakılarak, gerçekten arkasında daha fazla çalışma yapılarak gelen portföyler oluşacak diye düşünüyorum. Ama tabii bu bugünden yarına olacak bir konu değildir. O nedenle biraz daha bu dengelenme tarafından hani biz bu volatilitenin bir süre daha devam ettiğini görüyor olacağız diye tahmin ediyorum. Ama net net de hani düşüncem, hani genel olarak bakıldığında eskinin hisseleri diyelim sanki biraz daha ön plana çıkacaklar gibi
1: yani
0: geliyor.
1: Biz 30 tarafına o zaman hisseler alınırken belki farklı kriterler, evet, bilemiyorum, karşımıza çıkabilir mi? Böyle
0: muhtemelen,
1: bir regülasyonda bekler
0: muhtemelen
1: misiniz?
0: Muhtemelen olabilir. Yani şimdi şöyle ki, hani endeks yapıcıları çerçevesinde bakıldığında belki o taraftan da değerlendirmek
1: çünkü
0: lazım.
1: Çünkü MSCI'den, FTSE'den, şuradan buradan gelen uyarılar da vardı.
0: Vardı. Bence ben şöyle düşünüyorum. Hani çok belki şey olabilir, hani çok sert söylüyor olabilir ama bence bu düzenleme MSCI'ın bizi hani bir sonraki, yani Frontier diyelim, evet, ama Frontier'a çekme ihtimali bence tamamen ortadan kaldırdı diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi biraz iddialı bir yaklaşım olabilir ama hani gerçekten gelen düzenleme bence o anlamda geldiği gibi düşünüyorum. Ve bunu da piyasa açısından olumlu olarak değerlendiriyorum. Yani bütünüyle bakıldığında hani mevcut tarafta kalmak mı, Frontier'e gitmek mi? Bence mevcut tarafta devam ediyor olmak, orayı iyileştirmek bence bizim için daha elzemdi diye düşünüyorum. Ve gelen düzenlemeyi de o açıdan olumlu olarak değerlendiriyorum ben.
1: Şimdi bu arada Merkez Bankası'nın blog sayfasında yeni bir yazı çıktı. Merkezin güncesi üzerinden yapılan iletişimi de sabah saatlerinde sizlerle paylaşıyoruz. Hemen oradan notları da aktaralım. Merkez Bankası blog sayfasında deprem sonrasında konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmelerini mercek altına aldı. Kamu öncülüğünde yeniden imar edilen, yine konut arzının böylelikle hızlı artışıyla karşımıza çıkan faaliyetlerin de etkisiyle deprem illerinde kira enflasyonunun belirgin biçimde yavaşladığı, bu ayrışmanın 2026 yılında depremden dolayı etkilenen kentlerde daha da görünür hale geldiği gözlemleniyor. İnşaat sektörü kapasitesinin deprem bölgesi dışındaki illere yönelmeye başlaması da konut arzındaki artışın daha geniş bir alana yayılabileceğine işaret ediyor dedi Merkez Bankamız. Bu görünüm konut arzındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyebilecek unsurlardan biri olduğuna da yine işaret ediliyor. Daha fazla detayı da grafikler eşliğinde Merkez Bankası'nın blog sayfası

0: Merkezin güncesinde okuyabilir izleyicilerimiz. Onun da bir kez daha biz de buradan altını çizmiş olalım. Şöyle yatırımcı için hani bir iki tane gösterge verecek olsanız, az önce biraz ipucu verdiniz mesela Amerika'da ben işte iki yıllığa, Türkiye'de düzelteyim, iki yıllığa bakıyorum dediniz mesela Saadettin Bey. Şöyle bir hani barometre neresi olabilir hem küreselde hem bizde, hangi rakamları en yakından takip etmeli izleyici, yatırımcı, onu da sorayım size.
1: Valla küreselde Zeynep Hanım benim en çok baktığım yer hani Amerika 10 yıllık tarafına bakıyorum. Amerika'daki özellikle hani baktığım diğer bir endikatör de aslında bu PC, yani bu hepimizin takip ettiği bir nokta. Ama hani açıkçası buradan bir yatırım tavsiyesi tarafına doğru gidecek olursak, ben Amerika'nın bu anlamda hani değerlemeler de cephesinden bakıldığında eğer faiz yüksek gidecek ise, ya da daha doğrusu yükselecek ise Amerika cephesinde ya da globalde diyelim, global hisse senetleri piyasasının ben biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. O nedenle hani bunu da hani globalden özele gelirsek daha Amerika'nın biraz daha pahalı olduğunu düşünüyorum hisse senedi cephesinden faizlerle beraber bakıldığında. İçeride ise şöyle, hani dediğim gibi net olarak aslında iki yıllığı ve hani bankaların mevduat faizlerini takip ediyorum. Bankaların mevduat faizlerini Merkez Bankası her hafta zaten bir hafta gecikmeyle yayınlıyor. Ve o nedenle oradaki trend çok önemli. Bunu sadece hani Merkez Bankası'na da takip etmiyoruz. Yani hepimizin telefonlarına gelen mesajlar var ya da basit olarak araştırabiliyorsunuz. Ve kısa vadeli faizlerin orada gerileme eğilimi olursa, bence bu hani ana dinamik olaraktan şöyle çalışacaktır diye düşünüyorum. Borsa tarafını destekleyici olacaktır. Yani bu hem değerleme cephesinden gelecektir, hem de mesela bu anlamda hani paranın yön değiştirmesi olarak bakıldığında biraz daha hisse senedine kayacaktır. Ama borsadaki problemimiz bence şu, hisse senetleri tarafında hani net olarak bir hani sanayi sektörü ya da bankacılık sektörü fark etmez, hani iyileşecek, işler daha iyiye gidecek inancı net olarak tam olarak oturamıyor. Yani o inancı oturttuğumuz zaman bence daha farklı bir noktaya gideceğiz diye tahmin ediyorum. Bence hani bunu da görmesi zor. Hani demin sizinle konuşurken de söylediğim gibi, yani o kadar çok volatilite var ki, yani o kadar çok değişken var. Eskiden mesela bu kadar çok değişken yoktu. Yani daha basit olarak bazı şeyleri görebiliyorduk ve hani trendler daha basitti. Şimdi çok daha farklı noktalar ve hani jeopolitik taraftan gelen ekstra koşullar var. O nedenle de biz çok böyle değişken bir ortamın içerisindeyiz. Ama net net de ben Türkiye'de baktığımda bir kez daha söyleyeyim, gördüğüm şey şu: önümüzdeki dönemde muhtemelen faiz çok daha aşağıda olacak. Eğer böyle bir görüntü olacak ise benim teorik olarak şu anda bono tarafında alım yapıyor olmam lazım. Bono tarafında alım yaparken de bir taraftan da hisse senedine yavaş yavaş bir alokasyon da yapıyor olmam lazım. Bono da sermaye piyasası kazanç gelirleri, daha doğrusu fiyat farkı gelirlerini almayı planlarım, düşünürüm, beklerim, ya da hisse senedi tarafında da faiz aşağı gelirken değerlemenin yukarıya gitmesi ve bununla beraber operasyonel olarak marjların, yani bütün sadece bankalar için söylemiyorum, sanayiler için de geçerli, marjların toparlamasını beklerim. Yani benim beklentim bu şekilde evriliyor açıkçası ve bunu da şöyle destekliyorum: Avrupa yavaş da olsa toparlıyor. Yani o nedenle bizim de bundan bir fayda sağlamamız beklenir fikrindeyim.
0: İzleyici demiş, yani %37'lik bir faiz, %30'luk bir enflasyon hani varsayımıyla hareket edersek diyor, stopajı düşünce reel getiri gerçekten var mı diye sorgulamış izleyici. Siz de aslında biraz da buradan yola çıkarak hani tahmin veya borsa.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü oldunuz. İzleyici çok haklı, sözünüzü kesin, kusuruma bakmayın lütfen. Hani oradaki stopajı düştüğünüz zaman geriye çok fazla bir şey kalmıyor reel anlamda. O nedenle hani bizim enflasyonu daha aşağı doğru çekiyor olmamız lazım ki o reel getiriyi vatandaşa sağlayabilirim. Onu sağladığımız noktada bence daha rahat olacağız. Ama hani açıkçası makro çerçeveden endikatörlere baktığımda benim gördüğüm şey şu: bütçe tarafındaki performansımız fena değil. Demin de konuştuk üzerinde. Rezervlere baktığımızda olumlu bir seyir var orada. Özellikle son haftalara bakıldığında daha yukarıya doğru dönen bir trendten bahsetmek mümkün. Ve görüntü itibariyle hani petrol fiyatları, ya daha doğrusu genel olarak enerji tarafının bir negatif etkisi olsa da cari açık tarafının bence fena gitmediğini görüyoruz. Ve geçtiğimiz mesela 10 seneye bakıldığında şu andaki bizim enerji tarafında, özellikle elektrik üretimi tarafında bakıldığında, hidroları bir kenara bırakırsak yıllık enerji üretimi içerisinde yenilenebilir enerjinin payının %20'lerin üzerine doğru çıktığını görüyoruz. Ki hidroları dahil ettiğimiz zaman daha yukarıya doğru geliyor bu. Yani bu da bence bize enerji fiyatlarından gelebilecek olan baskıyı absorbe etme anlamında da bir alan açıyor diye düşünüyorum. Ve net net de hani tekrar bir daha söylüyorum, benim fikrim önümüzdeki döneme doğru giderken enflasyonu biraz daha aşağıda olabileceği yönünde.
0: Son not, izleyici diyor ki

0: Peki fon düzenlemeleri sonrası acaba yan tahtalardan daha çok para BIST 30'a mı kayacak?
1: Mesela son, daha doğrusu iki günde gördüğümüz hikaye bence biraz şu. Biraz likitte koşulları etkili oluyor. Ve likitte koşulları etkili olurken mesela biz hani yan tahtalarda evet bir miktar satışlar görüyoruz ama BIST 30 kağıtlarında ya da ana endeks kağıtlarında da satışlar olduğunu görüyoruz. Çünkü likitte koşullar onun dengelenme çabası ve yakın dönemde hani dediğim gibi bu dengelenme çabası devam edeceği için hani evet bence en nihayetinde para daha BIST 30 hisselerine doğru kayacak ya da dediğim gibi bizim eski endeks hisselerine doğru kayacak ama hani bu çok da kolay olmayacak. O likitte koşulların sağlanması gerekiyor. O dengelenme yapıldıkça bence onun etkisini biraz daha orta uzun vadede göreceğiz diye tahmin ediyorum.
0: Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok değerli katkılarınız için. Ve dün aldığımız makro veriler içerisinde bir de Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi vardı. Bunun son kalemi özellikle iş taleple ilgili önemli bir gösterge ve altınla korelasyonunu yakından takip ettiğimiz bir eğilim göstergesi. Onun için hemen endeksi de gelin beraber bir hatırlayalım.
2: Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %4.46 oranında gerileyerek 74.73 değerini aldı. Endeksin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısıyla 12 aylık beklentilerinde gerileme görülürken tüketim eğiliminde artış izlendi. Endeksin alt sorularında izlediğimiz işsizlik eğilimindeki artış ekonomik aktivitedeki yavaşlama algısının düşüşte etkili olabileceğini gösterdi. Enflasyon beklentilerindeki yükselişte servet etkisi yoluyla harcama potansiyeli olanların tüketim eğilimini artırdı. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre %7.15 azalarak 74.47 değerini aldı. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksinin ise %6.95 artarak 76.55 seviyesine geldiği izlendi.
0: Ve dün 3 ayın zirvesinde gelen İSO İmalat PMI verisi yine de 29. ay 50 eşik değerinin altında kaldı. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamızla yorumladık.
3: Neredeyse 2,5 yıldır 50'nin altında 45, 46 ile 48, 49 arasına gidip gelen alıştığımız PMI verileri o seyrini sürdürüyor. Yani sonuç, birinci sonuç, sanayideki sıkıntı, sorun devam ediyor. Mevsimsel olarak biraz hareketlenme, siparişler artacak falan demesini beklediğimiz sanayinin de bunu çok diyemediğini görüyoruz. İkincisi, 10 sektör altta izlenen, hepsi 50'nin altında. Mesela geçtiğimiz aylarda böyle biraz gıda gibi, ana metal gibi bazı sektörler hafif yukarı 50'nin üstünü görmüştük. Bir iki sektör hareketleniyor gibiydi. O da savaşın etkisiyle ortaya çıkan talepten de geldi. Ama Ağustos'ta tüm sektörler 50'nin altında. Yani bugün dünyada kaç ülke 50'nin üstünde, kaç ülke 50'nin altında desek, kabaca söylüyorum, bunu bir mutlak bir rakam olarak okumayalım ama %80-85'i 50'nin üstünde, kalanı da 50'nin altında ve biz onlardan birisiyiz maalesef. Yani bu çok net. ISO'nun, İstanbul Sanayi Odası'nın ihracat iklim endeksine baktığımızda da görüyoruz. Bizim ihracat pazarlarımızın çoğu 50'nin üstünde. İşte bugün Amerika'dan da geldi, Avrupa'dan da geldi.
0: Evet.
3: Amerika'nınki 55 bekleniyordu, 54 küsür falan geldi. Yani dolayısıyla bizimki çok zayıf. Artı bir önemli bilgi de şu benim gördüğüm alt detayda. Üretim maliyetlerinde ciddi bir, Burak Hocam da vurguladı da biz tüketici güven endeksine de onu gördük. Burada da görünüyor. Girdi maliyetlerinde ciddi artış olduğunu söylüyor sektörler. Yani anketler bu eğilimi yansıtıyor. Keskin artışlar var üretim maliyetlerinde Ağustos'ta. Ve en sert artışlardan birisi de gıdada. Yani ben yanlış söylemiyorsam 55'ten 64'e falan çıkıyor girdi maliyetlerindeki artış endeksi. Bu çok sert bir artış. Şu sinyali veriyor bize. Önümüzdeki birkaç ay içinde gıdada negatif sürprizler görebiliriz.
4: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken

0: Daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
11: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
12: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakot veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli

0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın. Odası verilerine göre İstanbul'da Ağustos ayı perakende fiyatları aylık enflasyonu %1.66 oldu. Önceki ay enflasyon aylık %2.06 olarak kaydedilirken perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ise %35.20'den 34.96'ya geriledi. Bir önceki aya göre en yüksek aylık fiyat artışı %9.77 ile sağlık harcama grubunda, en yüksek azalış ise %0.66 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ulaştırma grubunda %4.42, haberleşmede %3.69, eğlence ve kültürde %2.50 artış kaydedildi. Artış kaydedilen diğer kalemler ise %2.01 ile konut, %1.60 ile ev eşyası oldu. Lokanta ve otellerde %1.54, eğitim grubunda %1.47, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1.30, çeşitli mal ve hizmetler grubunda %1.03, alkollü içecekler ve tütünde de %0.77 artış izlenirken, giyim ve ayakkabı grubunda %0.66 azalış kayıtlara geçti.
1: Ve elbette Fed'le bir nokta koyalım. Fed'siz hiçbir ekonomi sohbeti sonuçta netice önemiyor efendim. Dün de aktardık, bugün de aktardık. %70 civarında Eylül'den faiz artırım beklentisi var diye Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Burak Arzova dün yayınlarımızda ifade etti. Artık Eylül'de faiz artırımı cepte görünüyor dedi. Yorumla beraber ilk sözü noktalayalım. Az sonra sabah raporunda tekrar beraberiz.
2: Amerika'nın bir özellikle Fed tarafından faiz artırım konusu bence en son Walsh'un konuşmasından sonra bir tane olmak üzere kesinleşmiş gibi gözüküyor. Avrupa Merkez Bankası cephesinde de ikinci bir faiz arttırımı daha gelme ihtimali çok kuvvetli. Dolayısıyla bir taraftan ortaya çıkan tahvillerdeki yüksek faizler, yani getiri eğrisinin uzun tarafı problem yaratırken makro ölçekte de getiri eğrisinin kısa tarafını kontrol etmeye çalışan merkez bankalarından oluşan yeni bir senaryonun içerisinde kendimize hareket alanı bulmaya çalışıyoruz. Tabii bizler açısından daha zor. Yani gelişen ülkeler senaryosu özellikle kırılganlıkların yoğun olarak enerji maliyetlerine bağlı olduğu bir yapıda ve şirketlerin ki bugün gelen PMI verilerinden de gördük aslında şirketlerin maliyet yüklerinin çok arttığı bir ortamda bir de sıkı para politikasının uygulandığı bir süreçte şirketler nasıl ayakta kalabilecekler ve bu süreci atlatabilecekler konusu da bence gelişen ülkeler açısından en önemli konular başlıklarını oluşturuyor diyebilirim.

0: Bloomberg HT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporu ile devam ediyor. ODMD'den rakamlar geldi. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı Ocak-Ağustos döneminde yıllık %11,91 daraldı. 719.996 adet oldu diyor. Ekranımızdaki son dakika. Sabah saatlerinden bu yana küresel piyasalarda satıştan bahsediyoruz. MSCI Dünya Endeksi bu sabah bir ayın en düşüğünde işlem görürken Amerika tarafında tahvil faizleri yükselmeye devam etti. Sebebinde elbette Amerika ile İran arasında tekrar karşılıklı saldırıların olmasına bağlamak mümkün. Petrol fiyatlarında bu anlamda yükselişin devam ettiği bir güne uyandık. Brent petrol bugün 95 doların üstünde. Amerikan tipi ham petrol de 90 doların üzerinde işlem gördü. 10 yıllık Amerikan tahvil faizinde bugün biz 4.81 ile Ekim 2023 zirvesini zorladık. Böyle bir ortam içerisinde yine de hem FED tarafında hem Avrupa'da hem Japonya'da bu ay faiz artırım beklentileri biraz pişti olmuş gözüküyor. O nedenle de dolarda ciddi anlamda bir endeks yükselişi böyle yüzün üstüne atan bir performans görmedik. 99-70'lerde bir seyir takip ediyoruz daha çok diyelim. Bu anlamda gözler tabii tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş vaziyette Amerika cephesinde. Öncesinde şöyle bir küresel piyasaları değerlendirelim. İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan bu sabah bizimle birlikte. Şant günaydın, hoş geldin yayınımıza. Çok da güzel denk geldik takvimde. Tam da küresel piyasaları konuşma zamandır bu hafta oldukça yoğun. Senin de hafta içerisinde yine göndermiş olduğun yazışmalarda saatli bomba gibi ifadesi vardı. İstersen oradan bir başlayalım. Çünkü biz bütün bu dinamikleri konuşurken bir taraftan da Amerika'nın ara seçimlerine geri saydığımız bir ortamdayız. Bugün yine vardı işte Massachusetts'ta 80 yaşındaki senatörün başarısını ele alan haberler. Böyle gün takip ediyoruz eyaletler bazında neler olmuş diye. Şimdi yeni güne başlarken öncelikle şöyle bir toparlayalım piyasaları. Tahvil faizlerindeki bu yükselişi sen nasıl yorumluyorsun? 10 yıllık kağıttaki faiz %5 ve üzerini hedefler mi bu noktadan sonra öncelikle?
1: Günaydın. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında orada ciddi bir tartışma var. Yani bu son bir aydır alevlenen bir tartışma var. Yukarı gittiği kesin, onu görebiliyoruz ama neden gittiğine dair çok sayıda teori var. Şundan dolayı çok sayıda teori var. Tabii akla gelen ilk unsur özellikle borçun da konuşmasının ardından enflasyonda istenen geri çekilme söz konusu değil. Hatta daha da yükselmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla onu yansıtan bir tahvil faizi var görüşü konuşuluyor. Ama biraz detayına baktığınızda örneğin enflasyona hassas göstergeleri, o break-even'lar olabilir, enflasyon swap'ları olabilir. Orada ciddi bir zıplama olmadığını görüyoruz. Vade primlerinde de çok ciddi bir artış yok. Dolayısıyla olan biteni tamamen oraya bağlamak çok doğru değil gibi gözüküyor. Öte yandan diğer başka bir bakış açısına döndüğümüzde orada da özellikle AI yatırımlarının, orada eskiden kendi pozisyonlarıyla, kendi nakitleriyle yatırım yapan şirketlerin artık serbest nakit akışlarının eksiye vesaire geçmesinin ardından ciddi anlamda borçlanmaya başladığını görüyoruz. Ve bu borçlanmalar da uzun vadeli, hatta bazen Amerikan hazinesinden daha uzun borçlanan şirketler var. Dolayısıyla onların getirdiği bir baskıyla Amerikan tahvillerinin yukarı gittiği argümanı var. Bunun da doğru olup olmadığı yine tartışılabilir. Bu açılardan baktığımızda tabii likidite tartışmaları var. Japonya'nın etkisi, Japonya'nın müdahale için Amerikan tahvillerini sattığı tartışmaları var biliyorsun. Burada tek bir nedenden bahsetmek bence mümkün değil. Aslında istersen hani bundan önceki 2020 öncesi döneme gidersek hatırlarsan bir meşhur 2000 yıllık bir tahvil faizleri vardı. Orada işte tahvil faizleri de artık sıfıra yaklaştı, tarihi bir dönemdeyiz diye. O açıdan baktığımızda aslında normalleşen o dönemde, yani 2000 yıllık döneme baktığımızda 5 seviyeleri normal bir gözüken seviyeler. Ama tabii ki 5'e geldiğimizde borç dinamikleri nasıl, önemli bir detay. Şu anda o 5'e gelme hareketi yoğun bir borçluluk ve kısa vadeli bir borç üzerinden olduğu için, bu da sadece Amerika ile ilgili değil, bütün tahvil getirileri ciddi bir yükseliş görüyoruz. Piyasa borç konusuna biraz daha hassas gibi gözüküyor. Ben burada biraz Besant'in söylediklerini daha ciddiye almak gerekir diye düşünüyorum. Yani gerektiğinde Amerikan hazinesi ve peşine takılacak bir Fed'le beraber tahvil piyasasında biraz daha ince ayarlar önümüzdeki dönemde daha çok karşımıza çıkacak gibi geliyor.
0: Şimdi buradan baktığında bizde içeride çokça konuşulan bir unsur tabii para politikası ve maliye ne kadar eşgüdümlü gidiyor diye. Şimdi yurt dışına baktığında Kevin Warsh diyordu ki bir önceki konuşmasında tahvil faizleri kendi yükselişini zaten yapıyor. O zaman Fed'in belki daha fazla bir şey yapmasına gerek kalmaya da bilir derken Bessent'in hamlesi geldi o faizleri aşağı çekmek için. İşte Bessent başarılı oldu olmadı burada bir tartışma yürüdü. Bu Operation Twist ile aynı şey midir daha farklı mıdır çokça tartışıldı. Her şartta bakıldığında tahvil oynaklığındaki yükseliş hisse senedi oynaklığındaki yükselişi geride bıraktı. Yani Move Endeksini VIX ile aynı yerden başlattığımız zaman mesela yılbaşından bu yana performansta baktığımızda Move'un yükselişi VIX'i geride bırakmış. Yani tahvil yatırımcısı aslında güvenli limanda olması gereken yatırımcı bir anda hisse senedindekinden daha çok korkar hale mi geldi?
1: Şimdi aslında orada bir unsur daha koymak lazım. Yani evet para politikası, mali politikalar vesaire ama özellikle büyük devletler açısından baktığımızda devreye bir de jeopolitik veya milli politikalar da giriyor. Eğer yapay zeka Çin'le olan mücadelede çok stratejik bir sektörse ki öyle olduğunu varsayıyoruz. O sektörde yatırımların önünü hiçbir şekilde kesilmeyecek. Dolayısıyla faizlerin yükselmesi yani Amerika'nın yeniden endüstrileşmeye çalıştığı bir dönemde daha yüksek faizler aslında ister demokrat ister cumhuriyetçi olsun kabul edilebilecek bir şey değil. O yüzden az önce Bessent'in hareketlerini biraz daha yakından takip ediyorum dedim. Olmaması gereken veya bizim serbest piyasada kabul etmediğimizi varsayabileceğimiz bazı adımları önümüzdeki dönem buralarda çok net bir şekilde görebiliriz. Çünkü Amerikalıların gözünde Çin'de benzer adımlar atan bir ülke. Dolayısıyla burada aslında üç bacaklı bir stratejiye bakıyoruz. Fed açısından baktığımızda orada en son tutanaklarda şunu net bir şekilde görmüştük. Gümrük vergileri enflasyonist veya olabilir. Petrol enflasyonist veya olabilir ve yatırım tarafı enflasyonist. Aslında bu üçü de bir bakıma arz yönlü problemler ve Fed'in burada faizle müdahale etmesi ne kadar işe yarayacaktır? O da tabii tartışılması gereken bir konu. Ama benim gördüğüm kadarıyla tahvil piyasasının hareketliliği portföyler üzerinde de çok ciddi anlamda etkili olacak. Çünkü bu son bir haftada yurt dışında tartışılan önemli konulardan bir tanesi işte klasik 40'a 60 yani hisse riski alıp bunu tahville hedge etme politikasının artık çalışmadığıydı. İki taraf da aynı şekilde kazanıyor veya kaybediyor. Böyle bir durumda alternatif bazı varlıklar bugün için geçerli değil ama örneğin Bitcoin'in Bessent sonrası performansı veya altının Bessent sonrası performansı biraz daha o ezberleri değiştirebilecek, alokasyonları değiştirebilecek bir noktaya götürebilir bizi.
0: Şimdi bir yandan da ara seçimleri geri sayıyoruz. Sen de her zaman yazışmalarda hani piyasaları toparlarken burayı da hani unutmamak gerektiğinin de altını çiziyorsun. Trump'ın onay oranına baktığımız zaman The Economist de bugün karşımıza -26 gibi bir değer çıkıyor. Trump'ın onay oranlarına baktığımızda 0.2 puan geçen haftaya göre düşüş olduğu belirtilmiş. Trump politikalarını %35 onaylıyorum derken %61 onaylamıyorum dedi. %5'i ise emin olmadığını ifade etti. Şimdi Trump'ın bu ara seçimlerden muzaffer çıkması veya çıkmaması arasında piyasa acaba nasıl farklı yönlere evrilecektir?
1: Şimdi aslında orada genel olarak baktığımızda yani son 100 yıllık veri üzerinden gittiğimizde 1 Eylül itibariyle ara seçime kadar olan dönemde S&P'nin gerilemesi beklenir. Yani bu hiçbir zaman bozulmayacak bir istatistik değil tabii ki geriye doğru bakıyoruz ama değer kaybedeceği bir dönem olduğunu görüyoruz. Ardından da mevsimsellik üzerinden yine gittiğimizde yeni bir rallinin başlaması söz konusu olacak. Diğer yandan Goldman Sachs'ın bir verisi vardı. Orada da S&P üzerindeki açık pozisyonların son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığıydı. Ben açıkçası orada ara seçim elbette etkili olacak ama ona çok fazla takılmıyorum. Çünkü günün sonunda baktığımızda artık belki Trump'ın etkili olduğu bazı kararlar, söylemler var. Ama demokrat bir kongre veya 28'de demokrat bir başkan gelse bile Çin'le olan bu mücadelenin çok kolay kolay yön değiştirmesi mümkün değil. Belki Kanada ile olan ilişkiler daha kibar bir şekilde gidecektir. Avrupa'ya olan yaklaşım veya savunma desteği biraz daha farklı olacaktır. Ama ekonomik anlamda baktığımızda ben ara seçimlerinde, ana bir seçiminde dünyanın içinde veya Amerika ile Çin'in içinde olduğu kavgayı, mücadeleyi çok fazla değiştireceği görüşünde değilim. Nitekim Avrupa'nın da Çin'e karşı artık yavaş yavaş bir adım atma isteği içinde olduğunu, ciddi tartışmalar olduğunu görüyoruz. Bu biraz politika dışı bir ekonomik dünyaya gittik gibi gözüküyor, seçim dışı veya.
0: Şimdi senin de söylediğin gibi mevsimsel etkiye baktığımız zaman son 5 yıl ortalamalarında zaten Eylül ayı en kötü ay olarak gözüküyor S&P 500 için. Bakalım böyle olacak mı? Ortalamada %2'nin üzerinde değer kaybıyla Eylül ayı genellikle karşılık bulmuş. Grafiğe de baktığımız zaman, terminaldeki ısı haritasına da baktığımız zaman. Yine de önümüzdeki sürece baktığında özellikle şirket karları ile ilgili beklentiler pozitif olduğu için bu taraf sürükleyici olur diyebilir miyiz mesela?
1: Evet, kar tarafına baktığımızda 99-2000 dönemine oranla ciddi bir gerileme olmadığını görüyoruz. Keza 2007'nin de aslında öncü göstergelerinden bir tanesi karların birkaç çeyrek önceden aşağıya doğru gelmesiydi. Ama tabii ki hiçbir dönem bir öncekiyle aynı olmuyor. Şu anda da insanların tartıştığı şey aslında karların ne kadar sağlıklı olduğu. Yani Böyle'nin tartışmaları üzerinden onu bir gösterge olarak alırsak veya temsilci olarak alırsak oradaki tartışma iki yerde odaklanıyor. Birincisi bizim bilançolarda gördüğümüz işte o amortizasyon oranları vesaire doğru mu? Yani aslında 5 yıllık bir ömrü olan varlığın 3 yıllık bir ömrü olabilir mi? Ona göre değerlemeler yapılıyor. İkinci konuda elbette o circular financing dedikleri aslında şirketlerin, birkaç şirketin kendi arasında yarattığı hacim kar gerçek bir kar mı? Çünkü o şirketlerden birinin etkilenmesi durumunda diğerinin de etkilenmesi, bunu dotcom örneği olarak verirsek Lucent'ın benzer ilişkileri vardı. Oradaki ilişkiler gerçek mi tartışması. Yani kar rakamına baktığımızda bir sorun görmüyoruz ama arka tarafta böyle bir tartışma olduğu görünüyor. Benim fikrim karların yüksek gelmeye devam edeceği ve endekslerin de yükseleceği yönünde ama böyle bir tartışma ve kuvvetli argümanlar olduğunu da izleyicilerin unutmaması lazım.
0: Şimdi tabii karlarla ilgili iyimser olmak açısından tabii büyümenin de hani kuvvetli gelip gelmediğini bir taraftan izlemeye devam ediyoruz. Emtia cephesine baktığımızda altın bölü bakır dediğimizde tekrar aşağı dönen bir grafikle karşılaştık. Şimdi ortada savaş var diyoruz, enflasyon kaygısı var diyoruz. Yine de altının yukarı gitmediği de bir performans var. Amerikan tahvil faizinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda. Şimdi buradan baktığında önümüzdeki süreçte büyümelerin kuvvetli gelmesini bekler misin? PMI'ler 50'nin üzerinde seyrederken enflasyon bir büyüme gelmesi ihtimalini ne kadar kuvvetli görürsün?
1: Şimdi aslında tahvil faizlerinin yükselmesinin bir nedeni de büyümede daha yüksek bir platforma oturmamız argümanı da var. Yani orada işte R yıldız vesaire teknik bazı terimler var. Oralarda değişiklikler oldu. Dolayısıyla tahvil faizlerini yukarı itiyor şeklinde. Büyümenin şu aşamasının enflasyonist olması doğal. Az önce söylediğim gibi Fed'de özellikle yapay zeka yatırımlarının ilk başta enflasyonist olduğunu kabul ediyor. Çünkü o ciddi bir talep yaratıyor ve onun da getirdiği bir en azından bazı sektörlerde bir fiyat yükselişi var. Ama ardından orada iki tartışma var. Birincisi ciddi bir verimlilik artışı gelecek. Dolayısıyla bahsettiğim gibi dezenflasyon veya enflasyonun olmadığı bir büyüme göreceğiz ki son enflasyon verilerine baktığımızda ben doğru yöne doğru gittiğini düşünüyorum. İkinci belki daha önemli bir konu Besant'te Trump da aslında borç sorununun büyüyerek çözüleceğini iddia ediyor. Biraz evet, siyasetçi iddiası bu. Diğerleri daha zor kararlar çünkü. Ama büyümenin o açıdan da kritik olduğunu söyleyebiliriz. Ben son gelen büyüme verisinin detayına baktığımızda orada da bir sorun görmüyorum. Yani yatırım ve taleple iç piyasanın kendi büyümesi 4.2 gibi çok ciddi bir seviyede aslında.
0: Şimdi hemen şöyle bir bakıyoruz. Atlanta Fed'in de büyüme hesaplamasında Amerika'da %4,8 gibi adeta bir gelişen ülkeye benzeyen rakamla da karşılaştığımızı belki hatırlatmakta fayda var. Şimdi zaman yine yeterse Amerika tarafında bir kez daha geri dönüş yaparız ama bu içerisinde tabii sadece Fed'in toplantısı yok. Aynı zamanda Avrupa ve Japonya merkez bankalarından da çok kuvvetli ihtimallerle faiz artışı geleceğini fiyatlıyor piyasalar. Bir de bu taraflardan biraz bahsedelim istersen. Para politikası anlamında gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamında böyle topyekün bir faiz artırım döngüsü içerisine mi giriyoruz şant ve bu anlamda acaba nakit kraldır unsuru geri dönecekse hangisi burada güzellik yarışmasının kazananı olur diye soracağım sana. Zaman zaman mesela Volkan Sarı Çin Yuan'ından bahsediyor. Bilemiyorum bu görüşü paylaşır mısın? Tabii Yuan'a yatırım yapmak çok kolay bir meziyet olmasa gerek ama yine de görüşünü merak ediyorum.
1: Şimdi tabii baktığımızda aslında Amerika konusunun ben Cuma günü biraz daha netleşeceğini düşünüyorum. Yani yeniden eksi bir istihdam verisi görürsek Fed açısından o kadar kolay olmaz faiz arttırması. O yüzden ben henüz kararımı o tarafta vermedim ama piyasa arttıracak şeklinde net bir tavır. Şimdi Japonya'ya baktığımızda aslında orada Besant'in ilginç bir açıklaması oldu. Yani ben asimetrik bilgi sahibiyim, bilgi haberiniz olsun tarzında. O asimetrik bilgi aslında bence Bojun faiz arttıracağı. Dolayısıyla orası neredeyse kesin gibi gözüküyor. Ama Boj tarafındaki sorun faiz arttırıp arttırmadığı değil. Hangi tempoda faiz arttıracağı. Dolayısıyla faiz artışından ziyade orada adımların hızlanacağına dair bir sinyal gelirse Japonya'nın da bir toparlanma görürüz. Avrupa tarafında tabii bazı ülkelerde yani cep cep ciddi yükselişler görüyoruz. Gelen açıklamalara da baktığımızda orada da bir faiz artışı olacak gibi gözüküyor. Ama şu anki tabloda bu en azından 2026 için son faiz artışı olabilir gibi. Şimdi Çin konusuna gelirsek tabii sermaye hesabı kapalı bir ülkede o klasik yorumları yapmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani yuan alalım oradan oraya geçeriz vesaire diye ama aslında yuan'daki ana konu bir süredir işte Plaza anlaşmasının ikincisi gerekiyor. Burada %20'lik %21 IMF'in bir çalışmasında vardı. İşte Setser'in %25 civarında bir değerleme gerekir beklentisi var. Ardından Wall Street Journal'da çıkan %35 değerlendirmesi gerekir tarzında bir açıklaması var. O tip bir spekülatif beklenti söz konusu. Ben Çin'in böyle bir adımı kesinlikle kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Çin evet ufak ufak yavaş yavaş kuru değerlendiriyor ama hadi yuan'a geçelim orada ciddi bir hareket olacak düşüncesi bana şu anda şu aşamada çok mantıklı gelmiyor.
0: Şimdi bir yandan tabii para piyasalarındaki durumu takip ediyoruz. Faizlerle ilgili gelişmeler boy içerisinde dediğin gibi fiyatlanırken ne kadarına inanırız ne kadarına inanmayız ayrı bir konu. Ve fiyat sonuçta oraya yansımış vaziyette swap piyasasından terminleri geliyor. İşte Japonya için %100'ün üstü, işte Avrupa Merkez Bankası için %58, işte Amerikan Merkez Bankası için şu anda %66,6 diyor. Sabah biz yayın yaparken ilk sözde %70 diyordu mesela hesaplama. Şimdi tahvili satıyorlar, borsayı satıyorlar. Gün gün bazen dediğin gibi altında kriptoda kımıldamalar oluyor ama işte bunu da benim sinirlerim kaldırmaz diyen yatırımcı için böyle risk profili düşük bir yatırımcı düşünelim. Güvenli liman neresi olur? Şöyle dil altı pastil gerektirmeyen neresi var?
1: Tabii bu işin içine bir de İran Savaşı'nı da koymak lazım. Yani İran Savaşı'nın ilk aşamasının bize gösterdiği şey bir likidite problemi yaşandığıydı. Bunu yeniden bekleyen bir yatırımcı açısından aslında gidebilecek tek yer nakitte durmak gibi gözüküyor. Ama onun dışında baktığımızda ben Amerikan tahvillerinin bu role tekrar geri dönme potansiyelinin diğerlerinin oranında daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten hani olay bir pastil koymaya geldiyse İsviçre gidebileceğiniz tek yer şu anda. İsviçre tahvilleriyle Alman tahvilleri arasındaki ilişki bile kopmuş durumda. Orada kendi başına duran bir yer. Bir de tabii yine rahat işlem yapamadığınız için, çok kontrollü olduğu için aslında Çin 10 yıllıkları da tamamen yatay hareket eden bir tahvil piyasası.
0: Şimdi gelişen ülkeler tarafını biraz daha açalım istersen. Çin'le bir girizgah yaptık zaten ama gelişmiş ülkeler evreninde durum böyleyken acaba gelişen ülkeler tarafı için belli fırsatlar doğabilir mi? Para burayı tercih edebilir mi?
1: bir dolar zayıflaması görürsek evet sonuç olarak orada da hala petrolle ilgili problemler var. En azından bazı ülkelerde var. Brezilya gibi önemli ülkelerde bir seçim göreceğiz. Dolayısıyla orada kenara çekilmiş olan bir grup var. Çin'in Şangay konferansında Başkan Jinping'in yaptığı açıklamalar var. Asya tarafı ayrı bir yerde. Ama bunların hepsi petrol konusunun bir risk olmaktan çıkıp doların sakinleştiği bir ortamda karşımıza fırsat olarak gelecektir. Ki ben geleceğini düşünüyorum ama tabii ki İran konusu hala ciddi bir sorun olarak duruyor piyasaların karşısında.
0: Şimdi varsayımlarda petrolde nereyi kerteriz almak lazım onu da konuşalım. Çünkü Besant'ın açıklamalarında aynı zamanda Hürmüz Boğazı da vardı. Kabaca 2 yıl içerisinde alternatif boru hatları sayesinde işte önemsiz bir su parçası olacağına inanıyorum Hürmüz'ün şeklinde ifadeleri var. Böyle bir boru hattı hani nereden geçer, nasıl hayata geçer bu tabii bir başka merak konusu. Diğer yanda da baktığın zaman petrol fiyatlarında yine bu sabah 90-95 dolarların üzerine konuştuğumuz bir ortamdayız. Hem Hürmüz'le ilgili düşüncelerini merak ediyorum Şant, hem de petrolde sen hangi seviyelerle çalışıyorsun?
1: Şimdi tabii 2 yıl dayanabilir miyiz bilmiyorum. Yani uzun vade hepimiz ölmüş olacağız. Umarım o kadar beklemek zorunda kalmaz piyasa. Ama burada birkaç tane dinamik var. Birincisi işte Kepler gibi önemli göstergeler bile oradaki akışın aslında piyasada konuşulandan çok daha fazla olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Yani neredeyse 2/3'ü şu anda geri dönmüş durumda. Tabii ki bu son gelişmelerle o yeniden geri çekilecektir. İkinci nokta petrol tarafı. Çin'in nasıl hareket edeceğine bağlı. Eğer stratejik rezervleri kullanmayı tekrar kabul ederse o zaman fiyatlardaki yukarı hareket çok fazla kuvvetli olmayacaktır. Üçüncü konu aslında eş zamanlı olarak yaşadığımız Rusya'nın rafineri problemi. Yani savaşta neredeyse hasar oranı değişmekle beraber rafinerilerin %80 ile %90 arası bir şekilde vurulmuş durumda. Dolayısıyla onun global olarak petrol türevlerinde ciddi bir baskı

0: yarattığını görüyoruz. Bu şayet petrol geri gelse bile çok hızlı çözülemeyebilecek bir sorun. O açıdan dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Amerika'daki o zirve seviye dediğimiz yaz aktivitesi bitti. Ama Kuzey Yarımküre'nin kışa girmesiyle beraber Avrupa'daki enerji problemini biz Hürmüz'den bağımsız olarak yine konuşuyor olabiliriz. Ben çok fazla yukarı hareket olacağını zannetmiyorum. Çünkü Çin'in de çok işine gelen bir gelişme değil bu. Ama elbette ki savaşın büyümesi, Amerika'nın fiziki olarak bir müdahalede yani çıkartmaya vesaire başlaması gibi gelişmeler çok ciddi sorunlar yaratır.
1: Şimdi vakit kalırsa yine rotayı Amerika'ya çeviririz demiştik. O yüzden hemen oradan bir iki tane aslında şirketle ilgili görüşlerini de merak ediyorum. Tabii senin öne çıkarmak istediğin başka hisler olursa onu da zevkle dinleriz. Ama tabii insan mesela bir Nvidia'ya baktığında hani 79 kurum al tavsiyesi vermiş. Çok etkileyici geliyor kulağa. İşte iki kurum tut, bir kurum sat demiş. O tabii ne düşünmüş bilmiyorum veya geçmiş bir tavsiye midir ama en güncel tavsiye deyince mesela 1 Eylül itibariyle verilenlere baktığında $465 varan mesela Evercore tarafından gelen bir tavsiye ile karşılaşıyoruz. Diğer yanda mesela Apple tarafında CEO değişimi oldu. İşte tekrar bakalım kutulardan işte şarj aleti çıkar mı, yok işte kablolu kulaklık çıkar mı iPhone'lardan falan diye merak etmeye başladık. Burada da 34 kurum al demiş, 18 kurum tut demiş, 6 kurum sat demiş. Burada da yine 2 Eylül tarihli Morgan Stanley tavsiyesi $360 hedef vermiş. Şimdi böyle tek tük şirketlere baktığın zaman dikkatini çekenler var mı? Buradaki değerlemeleri nasıl buluyorsun diye de sormak isterim. Şans zaman zaman bu şirketlerde balon vardı yoktu, özellikle çip üreticileri, yarı iletkenler tarafında çok konuşuluyor.
0: Zeynep, ben şirket ismi telaffuz etmek istemem. Sonuç itibariyle yarın bir gelişme olduğunda güncelleyemeyeceğim izleyicileri. Doğru. Ama şunu söyleyeyim, o gösterdiğin tabloyla...
1: O yüzden sosyal medyadan ilgili seni takip etsinler diyelim mesela.
0: Orada da çok eskisi kadar aktif değilim ama şu unutulmaması gereken bir şey. Yani trendin bu noktasında çoğu kurum momentumu takip etmek zorunda kalacak. Dolayısıyla her aşamadan al tavsiyesi verildiğini görüyoruz. Veya işte ekranlardan duyduğumuz çoğu şirket aslında X'de popüler birkaç tane hesabın öne çıkardığı şirketler ve boğa piyasalarında herkes dahi gözükür. Ama iş döndüğünde yani Buffett'ın sözüyle dalga çekildiğinde kimin mayosuz olduğunu da görüyor olacağız. Benim gördüğüm kadarıyla bu bir süre daha evet yapay zeka konusu gündemde kalmaya devam edecek ama onun hemen yanında yapay zekanın fiziki hale dönmesi, yani humanoidler, robotik teknolojisinin gidişatı, burada Çin'den de gelen çok yoğun bir baskı var. Unitary IPO'su muazzam bir primle sonuçlandı. AIG Bot orada yine bir numaraya geçmiş durumda. Bu sektörlerin liderleri tarafından desteklenen biyoteknoloji tarafı yine ön plana çıkıyor. Ciddi anlamda insanların geriye çekildiği, konunun başında tartıştığımız faiz hareketi nedeniyle faize hassas sektörlerin olası bir faiz gerilemesinde teknoloji olsun olmasın ön plana çıkması yine söz konusu olacaktır. Demografik gelişmelerin ben göz ardı edildiğini düşünüyorum. Çok ciddi, hızlı bir şekilde yaşlanan global bir nüfus var. Bunların sağlıktan tutun da tüketim alışkanlıklarına kadar çok ciddi değişiklikler olacak. Dolayısıyla onlara yönelik olarak bu konut olabilir. Yani sağlık evleri, huzur evleri gibi veya tüketim malları olabilir. Bütün bu sektörlerin önümüzdeki dönemde öne çıkacağını düşünüyorum.
1: Şimdi Çin tarafında tabii ters takla atan insansı robotun hisse senedine getirmiş olduğu performansı takip ettik. Ama diğer tarafta da halka arzlar deyince Amerika'yı da yine konuşmadan bitirmeyelim sohbetimizi. Dev halka arzlar yolda. OpenAI'dir, Anthropic'tir, her gün konuşuluyor, işte dış basında yazılıyor, çiziliyor vesaire. Bu halka arzların bir baskısını piyasa hisseder mi?
0: Zannetmiyorum. Yani SpaceX'te ne kadar hissettikse burada da o kadar hissedilecektir. Tabii yavaş yavaş PR çalışmalarının hızlandığını da görüyoruz. Özellikle Anthropic bu işleri iyi yapıyor. Ama ben çok büyük bir baskı olacağını zannetmiyorum. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Yani tabii ki tahvil getirileri ve savaşla beraber bir baskı varsa o zaman o trend takip edilecektir. Ama yukarı trendin içinde olduğumuz bir noktada SpaceX'te gördüğümüz gibi öyle bir IPO'nun ben dalgayı devam ettireceğini düşünüyorum.
1: Son not, dün de konuştuk yayınlarda, Interactive Brokers dedi ki piyasanın yükselmesi için bize kötü tarım dışı istihdam verisi lazım.

0: Şimdi baktığımızda önceki ay -23.000 gelen verede 55.000'lik bir artış beklentisi var. İşsizlik oranında saatli güce tartışılığında çok ciddi oynamalar beklenmiyor. Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinden beklentini de alarak sohbetimizi noktalayalım Şant.
1: Ben dün gelen ISM verisinin detayına baktığımda en azından imalat tarafında -1 veri geleceğini düşünüyorum. Tabii burası çok volatil hareket ediyor. İddialı da olmamak lazım ama bence manşette de zayıf veya -1 veri görme ihtimalimiz çok artmış durumda.
0: İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, çok teşekkür ederiz her zamanki gibi çok değerli sohbetin için. Kısacık bir reklam arası veriyoruz.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Amerika'daki faiz oranlarından yapay zekaya kadar pek çok başlığı Şantmanukyan'la az önce ele almaya çalıştık. Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan da benzer konulardaki görüşlerini yine Bloomberg'e aktarmıştı. Bu özel röportajla birlikte biz de sabah raporunu bugün noktalayalım. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşalım.
2: FED toplantısı 2 hafta var. Siz ne yapardınız?
3: Toplantıya kadar olan sürede açık fikirli olmaya çalışırdım. Bu hafta sonuna doğru bir istihdam raporu ve bir de TÜFE raporu gelecek. Her iki raporda da yumuşak bir sürpriz olmadığını varsayarsak Eylül toplantısına faiz artırma fikrine yakın bir şekilde girerdim.
2: Zamanlama konusuna gereğinden fazla takılma eğilimindeyiz. Ve o kadar da değil. Sıkılaşma döngüsü diyebileceğimiz şeyin büyüklüğüne pek bakmıyoruz. Bu sefer harekete geçmezlerse dahaki sefere geçebilirler. Sizce Fed'in önünde daha kaç faiz artışı var?
3: Şöyle bir arka plan bilgisi vereyim.
2: Tabii.
3: Bu ekonomi Amerika Birleşik Devletleri. Ekonomisi sermaye harcamaları ve yapay zeka altyapısı odaklı. Yapay zeka, yapay zeka adaptasyonu veya savunmayla ilgiliyseniz ekonomi gayet güçlü. Konut, otomotiv ve düşük orta gelirli tüketiciyle ilgiliyseniz durum çok durgun. İşte bu yüzden daha sabırlı davranıyorlar. Benim görüşüme göre eğer doğal nötr oran yani reel nötr oran yaklaşık %0.75 ile bir arasındaysa bundan daha az değildir. Biraz daha fazla olabilir. Enflasyon oranını eklediğinizde bu nominal nötr demektir. Şu an o civarlarda. Enflasyon 3 civarındaysa nominal nötr muhtemelen 3.75 ile 4 arasındadır. Yani Fed'in çok uzak olmadığını ancak nötr orandan muhtemelen artı eksi 50 baz puan uzakta olduğunu söyleyebilirim. Bence şu anda ya nötrler ya da hafifçe destekleyici bir konumdalar. Bu yüzden bir adım atılacaksa Eylül'de bir hamle yapıp ekonominin nasıl geliştiğini görürdüm. Ve tahminimce Ekim ayında bir hamle yapmayacaklardır. Çünkü seçimden hemen öncesi sonra Aralık ayında konuyu tekrar değerlendirirler.
2: Şu an piyasalar bununla boğuşuyor. Ve Amerikan tahvilinde eğrinin uzun ucunu sınırlamak isteyen, görünüşte birbiriyle çelişkili durabilir. Piyasalar görünüşte zıt olan bu politikaları nasıl yorumluyor?
3: Bence piyasa şunun farkına vardı. Fed'in eğrinin kısa ucu üzerinde muazzam bir etkisi var. Uzun ucun ise çok daha fazla bütçe açıkları ve beklenen açıklar tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Bununla şunu kastediyorum. Sağlam ama harika olmayan bir büyüme, biraz daha yüksek nominal gelir ve İran'daki savaşla birlikte piyasa bu yıl bütçe açığının biraz durulacağını ummuştu. Bunun yerine profesyonel bütçe ofisinin beklentileri açıkların daha yüksek olacağı yönünde savaşın maliyeti artıyor olabilir. Bu yüzden piyasanın Amerika Birleşik Devletleri'nin mali açığı temelden yönetip yönetemeyeceğine dair soruları fiyatladığını ve bu açığı aşağı çekip çekemeyeceğini düşündüğünü sanıyorum. Ve bu şüphecilik nedeniyle daha fazla telafi gerektiriyor. Bunun Fed ile pek bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Tahvil geri alımlarıyla marjinal bir destek alabilir ama bu gerçekten temelden ele alınması gereken bir mesele.
2: Bu pek de hızlı bir çözüm gibi görünmüyor.
3: Değil. Bu sadece Amerika'nın sorunu değil. Robot az önce devrildi. Bu küresel bir sorun. Japonya'nın ciddi bir kaldıraç sorunu var. Avrupa'nın da, Çin'in de. Ve durumu zorlaştıran şey Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü artışının çok yavaş olması. Bu yüzden bu eğriyi düzeltmek için verimlilik artışına ve verimlilikten gelen daha yüksek bir gayri safi yurt içi hasılaya ihtiyacınız var ve harcamaları kontrol etmelisiniz. Ve bence evet bu birkaç yıl sürebilir.
2: Görünüşe göre bu yüksek seviyede takıldık. Buna daha uzun süre yüksek mi demeliyiz? %5,5 seviyesindeki uzun vadeye alışmalı mıyız?
3: Bu bir özellik mi? Cevabım bilmiyorum ama şunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Piyasalar artık hazine kağıtlarının döngüsel unsurunu biraz ortadan kaldırıyor. Eskiden ekonomi zayıflardı. Jeopolitik bir olay olurdu. Güvenli limanlara kaçardınız. Bu kaldıraç seviyesi büyüme zayıfladığında veya jeopolitik bir olay olduğunda insanların hazine kağıtlarına hücum etmediği anlamına geliyor. Bu yüzden piyasanın sosyal haklar reformu, daha iyi iş gücü artışı, daha iyi verimlilik artışı kanıtı veya harcama disiplini kanıtı gibi temel reformlara iyi tepki vereceğini düşünüyorum. Bu yüzden uzun vadeli tarafın bu sebeple yapışkan olacağını düşünüyorum. Hala Çin'deki kapasite fazlasının ve ufuktaki yapay zeka adaptasyonunun altyapı hamlesinin muhtemelen enflasyonist olduğuna inanıyorum. Henüz başında olduğumuz adaptasyon hamlesi ise dezenflasyonist olmalı. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl içinde hala iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Enflasyonun %2'ye doğru gerilemesi için böylece ya da dik bir eğri elde edersiniz ya da bunun bir kısmını aşağı yönlü eğilim, insanların hazine eğrisinin uzun ucunda bu seviyelerde iyi bir getiri elde ettiklerini fark etmeleri anlamına da gelecektir.
2: Çin hakkında biraz daha konuşalım. Çünkü ekonomi dışa açılırken siz oradaydınız ve şimdi tamamen farklı bir ekonomi var. 90'lı yıllardan 35-40 yıl sonrası diyelim. Başlamadan önce Çin'in yapay zeka konusunda önde olduğunu ve bunun faizlerin neden düşük olduğunu açıklayabileceğini söylemiştiniz.
3: Yapay zeka adaptasyonu.
2: Dünya Çin'e gelecekteki düşük faiz oranlarının bir ön izlemesi olarak mı bakıyor?
3: Bence Amerika Birleşik Devletleri yarı iletkenlerde, altyapı kapasitesinde ve yapay zekayı besleyen bellek teknolojilerinde muazzam avantajlara sahip. Ancak Çin yapay zeka adaptasyonunda birkaç adım önde. Amerika Birleşik Devletleri'nin henüz yolun başında olduğunu söyleyebilirim. Şirketin 15 kullanım alanı var. Gelişmeye ve öğrenmeye devam edeceğiz. Amerika'da yapay zekanın yaygınlaştığını ve verimliliğin arttığını göreceksiniz. Çin bu konuda birkaç adım daha ileride. Çinli şirketlerin yapay zekayı nasıl kullandığından öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Ve bence Amerikan Goldman Sachs dahil tüm şirketler Çin'deki McDonald's, Starbucks ve diğer işletmelerde gördüğümüz bazı şeyleri inceliyoruz. Daha ileride olanları.
2: Peki yapay zeka adaptasyonunun aslında deflasyonist bir güç olduğu sizin için net mi?
3: Dezenflasyonist olmalı ancak şu anda yapay zekayı, altyapıyı ve adaptasyonu kurumsal marjlarda, kazançlarda ve beklentilerimizde görüyoruz. Benim beklentim örneğin S&P 500 kazançlarında çok yıllı bir iyileşme göreceğiniz yönünde. Mesele S&P marj ve kazanç iyileşmesini ekonomiye yansıtıp yansıtamayacağımız olacak. Peki neden yansıtamayabiliriz? Ekonomide yapay zekanın anahtarı şudur. Çalışan nereye gidecek? Bir şirkette bir çalışan belki bir şoför işini kaybederse şirket daha verimli olur ve kazancı artar. Ekonomi içinse o çalışanın başka bir verimli işte yeniden görevlendirilmesi gerekir. Bu yüzden Amerika'da çalışanları yeniden eğitme ve iş gücüne katma konusunda daha iyi olmalıyız. Böylece verimlilik artışını gayri safi yurt içi hasılaya yansıtabiliriz. Bunu yapabileceğimize eminim. Ancak bu muhtemelen erken çocukluk okuryazarlığı, orta öğretim ve beceri eğitimini iyileştirmeye ciddi bir bakış ve yapay zeka nedeniyle işinden olan çalışanları yeniden istihdam etmeye yönelik gerçek bir ulusal odaklanma gerektiriyor.
2: Size son bir sorum var. Eskiden Goldman'ın Japonya operasyonlarını yönetiyordunuz. O dönemdeki döviz kurunu hatırlıyor musunuz?
3: Size söylüyordum ben.
2: Hatırlamıyorum.
3: Ama sanırım şu an 160'sak o zamanlar tahminimce 100 civarındaydı. Ama dönüp bakmam lazım. Mesele şu ki Japonya'da işler kökten değişti ve dolar bazında hatırladığım her şeyden çok daha uygun fiyatlı hale geldi.
2: Peki bu yüksek faizi hak eden, hızla büyüyen bir ekonomi mi?
3: Japonya'da bir dizi çok olumlu gelişme var. Tasarrufları daha riskli varlıklara yönlendiriyorlar. Yönetişim reformları yapılıyor. Yardımcı olmak için başka bir dizi değişiklik daha yapıldı. Karşılaştıkları zorluk aynı. Hükümet düzeyinde çok borçlular ve iş güçleri sadece yavaşlamıyor, aksine küçülüyor. Ve bu büyümelerini artırmak açısından Japonya için hala en büyük zorluk.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
4: Reklam.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya, insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
9: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. I'm losing my self control.

0: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın 3. işlem günü başlatıyoruz. Küresel tahvil satışlarının devam ettiği bir gündeyiz ki 30 yıllık tahvil getirisi Hazine Bakanı Bessent'ın yapmış olduğu müdahalelerin de üzerine çıkan bir seviyeye aslında geri döndüğünü takip ettik ki küresel tahvil piyasasındaki satış baskısı kendisini arttırırken bu baskıyla birlikte yanında bir de ABD ve İran arasında gerçekleşen yeni karşılıklı çatışmalar ve bu tansiyonun yükselişi Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışına ilişkin endişeleri de beraberinde arttırıyor. Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin ardından tahvillerdeki satış dalgasına bu sabah ise senetleri de eşlik ederken altın da düşüşe eşlik etti aslında. MSCI Asya Pasifik'e baktığımız zaman %2'lik bir düşüşle birlikte bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Değer kaybeden hisselerin sayısı yükselenlerin 5 katına ulaştı efendim. Dolayısıyla tahvillerdeki satış dalgası hisse senetleri tarafında da etkisini göstermeye devam ediyor. Vadeli işlemlere bakıyoruz. Vadeli işlemlerde Avrupa tarafında baskı sürmeye devam ederken ABD vadeliler tarafında ise hafif eksi yönünde hareket görülüyor. Bunun bir diğer tarafı ise Brent petrol. Brent petrol tarafında 0.8'lik bir yükselişle birlikte 95 doların üzerine kadar çıkan Brent petrol fiyatlaması var ki son 5 günde 4. yükselişine yönelmiş bulunmakta. Diğer tarafta dizel fiyatlarına bakıyoruz. 4 ayı aşkın süredir en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa doğalgaz fiyatlarına bakıyoruz. 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmaya devam ediyor. Betası yüksek piyasalarda daha da sert dalgalanmalar var. Görüntü aslında faizler yükseldikçe cazibesi azalan altın tarafına da sirayet etmiş gibi duruyor. Önceki 3 günde yaklaşık %6 değer kaybetmesinin ardından 0.7'lik bir düşüşle birlikte altın tarafı 4.300 dolara kadar da gerilediğini takip ettik. Bloomberg dolar endeksi hafif bir yükseliş var. Burada güçlenme söz konusu. Dolar TL ise 48.29 seviyelerinden 48.30 seviyelerinden fiyatlamadan geçtiğini söyleyelim. Borsa İstanbul tarafında elbette bu riskli başlıklara eşliğinde değer kaybıyla günü kapatmıştı. 0.73'lük bir değer kaybıyla 14.229 puandan ise günü kapatırken hacim tarafında görülen hacim ise 195 milyar liralık bir hacme işaret ediyordu. Peki bugünden neler bekliyoruz? Hızlıca başlıklara bakalım efendim. Gelsin başlıklar. Evet, an itibariyle ABD tahvil faizlerinde yükseliş dedik. Bessent'ın uzun vadeli borçlanma maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla tahvil geri alım programı genişletmesinden hemen önce görülen seviyelere de geldiğini takip ediyoruz ki salı günü itibariyle baktığımız zaman 30 yıllıklarda 5.27 seviyeleri. Şu an itibariyle 5.28.04 10 yıllık tahvillerde ise 4.80 seviyesini takip ederken 5 yıllık tarafta 4.55 ve 2 yıllıklar tarafında hafif bir düşüş var. 4.39 seviyesine işaret ediyor. Şu ABD ve İran çatışmaları hız kazanırken G20 ortak bildirisine ise Çin engeli gerçekleşti. Hazine Bakanı Bessent Çin'in devasa ticaret fazlasına ilişkin anlaşmazlık nedeniyle G20'nin ortak bildiri yayımlamasını engellediğini söyledi. Piyasa temelli olmayan ekonomilerin bitmek bilmeyen ucuz ihracat akışı yaratması sürdürülebilir değil diye sert bir çıkış gerçekleştirirken bir diğer tarafta işte enflasyon endişeleri arttıkça yükselen enerji fiyatlarıyla Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artış sinyalleri gelmeye de devam ediyor efendim. Dolayısıyla ECB yetkililer tarafından gelen bu agresif açıklamalar bir kez daha aslında ve yükselen tahvil faizleri karşımıza şunu da getiriyor. Daha yüksek rejimli bir dönem mi olacak? Yani enflasyon daha kalıcı olabilir ve faizler daha uzun süre yüksek kalabilir anlayışı olurken 5-10 yılın yeni faiz rejimini mi fiyatlıyor aslında tahvil faizleri? Bunu program içerisinde yine değerlendiriyor olacağız diyoruz ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugünün özelinde mortgage başvuruları saatleri 14'ü gösterdiğinde 15.15'te ise önemli bir veri gelecek. ADP istihdam değişimi gelecek Ağustos ayına ilişkin ABD'den karşılarken 17'de ise fabrika siparişleri verisi Temmuz ayına ilişkin yine ABD'den dayanıklı mal siparişleri verisi ve Fed 5 kitap yine saatler Türkiye saati itibariyle 21'de karşılayacağımız veriler arasında olduğunu söyleyelim. Evet, bugünün manşeti yükselen tahvil faizleri. satışları diyoruz. Tahvil piyasasındaki satışların devam etmesi hem EM'leri hem bunun yanı sıra riskli varlıkları nasıl etkileyecek? Gerçekten yeni bir faiz rejimine mi giriyoruz? Tüm bu aslında gelişmeler karşısında portföy nasıl oluşturulmalı? Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın bizlerle birlikte. Altan hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, yayınlar.
0: Altan, şimdi baktığımız zaman bugünün de manşeti, aslında çok uzun zamandır bunu konuşuyoruz. Tahvil piyasası bize çok bir yani birçok kez net bir mesaj verdi aslında, ama bugün işte baktığımız zaman enflasyon daha kalıcı olabilir, faizler daha uzun süre yüksek kalabilir. Bugün tahvil faizlerinin fiyatladığı nokta 5-10 yılı yeni faiz rejimini mi fiyatlıyor aslında müdahalelere rağmen? Sen nasıl görüyorsun?
1: Yani aslında evet, bir mesaj verdi her zaman. Ama risk algısının arttığına dair veya işte biraz daha riskin arttığını ve riskten kaçınmaya dair bir mesaj verdi. Ama hiçbir zaman bu net bir mesaj diyemem bunu açıkçası. Çünkü altında yatan sebebi tam olarak anlayabilmiş değiliz halen. Çünkü birkaç şey var aslında faizleri yukarıya itebilen. İşte biliyorsun, öncelikle bu savaş ve sonrasındaki enflasyon beklentileri. Fakat tabii bunun hem büyüme üzerinde, hem enflasyon üzerinde, hem de para politikaları üzerinde yarattığı etkiyi tam olarak anlayamamışken tahvil faizlerinin çok yukarıda hala kalabildiğini görebiliyoruz. Tabii bunun yanı sıra aslında özellikle Amerika'da ve Japonya'da yaşananlarda bence yine buraya etki eden diğer faktörler. Amerika'daki Merkez Bankası Başkanı'nın değişiklikleri ve ondan sonraki açıkladığı ifadeler para politikasına dair birçok fikri aslında çok yüksek frekansla değiştirdi. Hazine Bakanı'nın yaptığı ifadeler de aslında tam tersi etki yapması gerekirken yapamadı bunu. Öte yandan Japonya'da tabii çok tarihi bir başka bir para politikası izliyoruz. Başka bir ekonomik alışık olmadığımız durum var. Oradaki enflasyon problemi ve oranın işte piyasaya müdahalesi ve bununla beraber de elindeki ABD tahvillerinin kompozisyonu şeklinde başka şeylerde düşünmenize sebep oluyor. Bütün bunları yanı sıra da yapay zeka teması var ve yapay zeka temelli şirketlerin artık devletlerden fazla borçlanabilecek kadar büyük boyutlara gelmesi ve bu borçlanmanın, daha doğrusu bu yatırım harcamalarının, ki bir kısmı borçlanmayla gelecek tabii, devam edeceğine dair fikir. Şimdi hepsini beraber topladığınızda aslında bir yandan faizlerin yükselmesi normal gibi geliyor. Diğer yandan da faizlerin daha yüksek kalması çok kolay gibi gelmiyor açıkçası. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi aslında bir sinyal verdi, evet, yani riskten kaçının veya işte riskli varlıklardan biraz daha uzaklaşabilirsiniz imajı, mesajı veriyor tahvil faizleri. Fakat neden

0: Trend abiler gibi, işte break-even'lar gibi. Öte yandan eğer problem işte büyüme ise, o zaman büyümenin bazı dinamiklerini de görüyor olmamız lazım gelen verilerde. Tabii burası biraz destekleyici. Enflasyonsa eğer ve buna bağlı olarak merkez bankalarının yapacağı şey arz kaynaklı bir enflasyon olması sebebiyle çok sınırlıysa, o zaman aslında tahvil faizlerinin de çok fazla yükselemiyor olması lazım gibi gibi. Bizim de
1: Evet.
0: kafamızı karıştıran, piyasanın da bence tam olarak net olamadığı, fakat ciddi anlamda endişe ettiği bir durum tahvil faizlerinin seyri. Yani biz de yakından izliyoruz ama örnek veriyorum, bir 10-15 faktörlük bir matris yaptığında ve hani bunu bir kriz senaryosu veya faizlerin tüm piyasaları kötü etkileyebileceği bir matrise döktüğünde, bu 15 faktörün belki 4'ü 5'i şu anda ısınıyor. Gerisi hala aslında alışık olduğumuz seviyelerde. O yüzden devamına dair net değiliz. Bence sadece ABD tabirleri üzerinden gideceksek, ABD ekonomi yönetimi de net değil.
1: Evet.
0: Biz de takip ediyoruz ama yüksek seviyeler tabii burada kalmaya devam ettikçe, yani yüksek seviyeye biz belki bir süre alışırız ama daha hızlı yükselişlere alışmak çok kolay değil. O yüzden onları yakın izlememek lazım.
1: Peki bu seviyelere baktığımız zaman tahvil almak için o zaman bir fırsattır şeklinde demek çok da doğru olmaz. Yani bugün baktığın zaman getirilerde daha fazla yükselişin bir başlangıcı da olabilir. Mesajını da alıyorum senden. Yani şu anda bir belirsizlik hakim tahvil piyasasında. O halde bir tahvil yatırımcısı hangi seviyelere bakmalı Altan almak için? Hangi risklere özellikle dikkat etmeli? Temel göstergeler nedir burada?
0: Yani tabii burada yine iki önemli gösterge var. Eğer sadece tahvil odağında ilerleyeceksek, bunlardan bir tanesi tabii ki petrol fiyatları ve bunun aslında ikinci, üçüncü etkileri. Yani baktığımız zaman biz tüm yatırım bankaları ve ekonomistlerin tahminlerine aslında şu an Amerika ile İran ve İsrail arasında yaşanan savaşın ikinci çeyrek sonuna kadar sona ermesiydi. Kötü senaryolar 3 ve 4. çeyreğe, hatta 2027'ye sarkmasıydı. Şu anda kötü senaryo biraz gerçekleşiyor gibi. Bu ne demek? 3. çeyreğin sonunda, hatta 2027'ye sarkan bir savaş olacaksa, petrol fiyatlarının 110 dolarlarda oturması, bunun da küresel enflasyon üzerinde 1-1,5 puan, yani küresel enflasyon üzerinde bütün ülkeler açısından baktığında etki yapması demek. Böyle baktığında belki sadece para politikası, evet, bu arz kaynaklı problemi çözmeye yetmiyor ama ikincil etkileri, işte daha önden olan talebi kısma olsun ve işte bütün bu enflasyon değil de belki petrol fiyatlarının yarattığı tüketim talebini biraz daha baskılamak olsun, buna yönelik bir adım atıldı aslında, atılması da bekleniyor. Dolayısıyla tahvil yatırımcıları için bence en önemli konu birincisi tabii para politikası, ama ikincisi de bence yükselişin biraz daha akaryakıtı diyebileceğim şey hazine tarafı, yani bütçe tarafı Amerika'da. Burayı da tabii çok kestirmek kolay değil. Çünkü Hazine Bakanı'nın yaptığı ifadelere, yaptığı açıklamalara baktığınızda sanki daha asimetrik bir bilgisi olduğuna ve özellikle burada vadeyi düşürmeye dair bir ABD hükümetinin bu konuda her şeyi yapabileceğine dair bir sinyal alıyoruz. Ama piyasa tabii bunu çok fazla satın almadı. Bu açıklamalardan sonra da 10 yıllıklar 4,80'e geldi. Benim açımdan tahvil yatırımcısı gözüyle baktığım zaman, ABD 10 yıllıkları açısından düşündüğümde, o tarafa baktığımda 5'in üstü biraz daha riski artıran nokta. Dolayısıyla bu geldiğimiz nokta tabii sadece seviyelere bağlı değil, bu seviyeleri tetikleyen şeyleri de izlememiz lazım, ama buradan tahvil alınır demek için çok doğru bir zamanda olduğumuzu
1: Değil.
0: düşünmüyorum açıkçası. Ama 5'i geçmez ve farklı veriler alırsak, o zaman tabii tarihi seviyeler olması sebebiyle de iyi bir fırsat doğurabilir. Fakat bunun için elimizde yeterli done yok henüz bence.
1: Peki şimdi Altan, diğer tarafta küresel tahvillerindeki çok sert yukarı yönü takip ediyoruz. Hareketleri görüyoruz. İşte dedi ki 10 yıllıklar tarafına baktığımız zaman 4,80 seviyesi. 30 yıllığa baktığımız zaman orada 5,30'a yaklaşan bir görüntü. Bu tablo Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yerel para cinsinden özellikle tahvillerine yabancı ilgisinin zayıflaması ya da bir satış baskısının arttırma riski var mıdır? Yani bugün TL tahvillerine gelen yabancı

0: Yabancı yatırımcı açısından özellikle mesela işte ek reel getiri ne kadarlık bir ek reel getiri talep edecek ya da işte devam etmesi için pozisyonun bundan sonraki süreçte risk primi ne kadarlık bir risk primi talep edecek? Ne diyorsun?
1: Yani tabii şimdi özellikle gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere para akışını takip ettiğimizde bazı ülkeler hariç yani eğer bir hikaye sunamıyorsanız çok ciddi bir potansiyel yoksa büyüme kanalında yoksa yani ekonomik olarak eğer bir tatlandırıcı yoksa çoğunlukla bu faiz oranlarıyla gerçekleşiyor. Bir nema ile gerçekleşiyor. Bizde de aslında olan son dönemde bu. Yani carry pozisyonlarının çoğunluğu zaten bundan kaynaklı. Onun dışında da gelen çok ciddi bir yatırım yok zaten. Şimdi böyle düşündüğünüzde tabii ki yani gelişmiş olan ülkelerdeki tahvil faizlerinin yukarıya gidiyor olması, oradaki faizlerin yani faiz farklarının biraz daha kapanıyor olması, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında özellikle gelişmekte olan ülkelerden para çıkışına sebep olabilir. Burada tabii yatırımcı nasıl bir risk primi ister veya nasıl bir üzerine bir prim ister? Bu tabii o ülkenin koşuluyla bağlı. Ama genel olarak baktığın zaman şu anda Türkiye açısından değerlendireceksem Türkiye'nin özellikle para politikası olarak düşündüğünde ve işte enflasyonun gidişatı anlamında baktığında diğer ülkelerden bir tık daha farklı bir yerde olduğunu söylemek mümkün. O yüzden biraz daha faizlerden ziyade daha hikaye tarafına yatırımcı gelirse gelir. Onun dışında da burada zaten henüz böyle bir sinyal henüz almıyoruz açıkçası. Onu da söyleyebilirim. Yani Türkiye'nin yatırımcının Türkiye'den isteyeceği prim diğer ülkelerden isteyeceği primden bir tık daha düşük olabilir ama bunun için biz özellikle şu savaşı geride bırakıyor olmamız gerekir. Biz bu süreçte belki enflasyon açısından biraz daha baskılıyız ama cari denge açısından düşündüğümüzden biraz daha da iyi noktadayız. Bunu görebiliyoruz. Her ne kadar enerji bağımlısı olsak da özellikle yenilenebilir enerjinin payının çok arttığını düşünürsek gelişmekte olan ülkeler arasında belki yapay zeka temasına çok ciddi adapte olamadık ama bu taraftan bir hikaye yaratılabilir. Ama bunun için çok uzun vade var. Yani bu kısa vadede çok kolay bir şey değil açıkçası.
0: Peki şimdi Türkiye'nin CDS'i açısından özellikle işte ABD tahvilleriyle petrol fiyatlarının aynı anda koreli bir şekilde yükselme hikayesi. Bu da aslında Türkiye için TL varlıklar için CDS için daha doğrusu oldukça olumsuz bir görüntü gibi duruyor. Şimdi Türkiye'de risk priminde yeniden yukarı yönlü hareketler görüldüğü noktada bunun ilk yansıması nerede olur mesela? Eurobondlarda mı, TL tahvillerde mi?
1: Ya ikisi üzerinde de tabii ki etkisi olacak ama Eurobond'da daha belli zaten anında yansıyacak bir durumu. Çünkü biliyorsun ya yani Eurobond'ların faizlerinde zaten genel olarak aslında yani biz Türkiye'deki Eurobond faizlerini nasıl okuruz? İşte ABD 10 yıllıkların üzerine koyabileceğimiz risk birimi zaten az çok bizim 10 yıllıklarımızın Eurobond'larımızın faizi. Şimdi böyle düşündüğün zaman işte arada tabii işte Z-spreadler biraz daha değişiyor. Ona göre zaten tercih ediyor Eurobondlar ama biz son dönemde yani savaşın bu varlıklara etkisine baktığımızda genel itibariyle petrol fiyatlarıyla dolar endeksinin ve ardından aslında ABD tahvillerinin beraber hareketlerini gördük. Ağustos ayındaki görüntü biraz daha farklılaştı bence. O biraz da tabii faiz farklarına dair beklentiyle de ilgili. Yani petrol fiyatları yeniden 95 dolarlara geldi. ABD 10 yıllıkları 4.80'lere geldi ki yani bu seviyeler gerçekten çok yüksek. Yani 5'in üstüne çıkarsa belki bizim için risk ama dolar endeksine baktığınızda 100'ü geçemedi. Bu tabii biraz daha faiz farkları ve diğer işte özellikle Euro bölgesine dair beklentilerle de şekillendi. Bize döndüğünüzde tabii yani özellikle Avrupa'daki görünüm ve ABD tahvil faizlerindeki bütün küresel faizlerdeki görüntü bizi de tabii negatif etkiliyor. Ama bizim CDS'lerimizde öyle henüz çok ciddi bir yükseliş yok. Yani aslında bizim Eurobond faizlerimizdeki yükselişin biraz daha şu anki ana katkısını ABD 10 yıllıkları veriyor. Bizim şu anda risk primimizde ekstra bir artış yok. Bunun içinde belki ekonomik faktörler dışında biraz da uluslararası ilişkiler ve Türkiye'nin bölgedeki ve son 5-6 yıllık savaştaki konumuna da bence biraz prim veriliyor diyelim. Yani CDS'in bu kadar aslında normal şartlarda daha yukarıda oluşması beklenirken böyle bir ortamda şu anda bence uluslararası ilişkilerin önemli bir katkısı var o tarafa. Eğer öyle olmasaydı geçmişte karşılaştığımız gibi daha hızlı bir CDS yükselişi görebilirdik. Bu da zaten direkt olarak Eurobond faizlerine yansırdı ama şu anda Eurobond faizlerindeki bir bozulma var ise ki bu nispeten de var. ABD 10 yıllıklarından ve ABD tahvillerinden kaynaklanan küresel faizlerden kaynaklanan bir bozulma şu anda.
0: Peki şimdi özellikle bankacılık endeksini sormak istiyorum sana böyle bir koşul karşısında. TL tahvillerinin yeniden yükselmesi bankaların menkul kıymet portföyleri ve değerlemeleri açısından nasıl bir risk oluşturuyor? Yani buna karşılık yüksek faiz marjları özellikle bankacılık hisselerine ne ölçüde tampon olabilir? Nasıl değerlendiriyorsun Altan?
1: Yani bankacılık sektörü tabii yüksek faiz aslında yükselen faizi sevmeyebilir belki. Ama yüksek faiz yani dediğim gibi faizin yüksek oluşuna piyasa bir şekilde adapte olur. Buna bankacılık sektörü de dahil tabii ki. Ama yükselen faiz ortamında bu bankalar için tabii çok olumlu bir görüntü değil. Yani yurt dışından kaynaklanan bu görüntünün bize yansıması yine bankacılık sektörü açısından da tabii baskılayıcı. Ama içerideki fonlamanın 40'tan 37'ye gelmesi aslında biraz daha rahatlatıcı bir görüntü. Tabii sadece faizlerin oradaki menkul kıymet pozisyonu veya işte hazine işlemleri, aktif pasif yönetimi gibi şeyleri direkt olarak etkilediğini görüyoruz ama çekirdek faaliyet alanında faizlerin seviyesiyle beraber aslında bu önlemlerin de işte özellikle daha önceden de hep makro ihtiyati önlemler adı altında baktığımız kredi kısıtları, büyüme kısıtları gibi önlemlerin de hafiflemesi gerekir ki bankalar buna daha rahat adapte olabilsin. Çünkü faizlerin nerede olduğundan ziyade bir de o faizleri nasıl kullandığınız önemli. Hem mevduat faizlerinde hem de kredi faizlerinde. Dolayısıyla bunu direkt yansıtabildiğiniz ortamda küresel ortama adapte olabilirsiniz. Mevcut durumda açıkçası bankalar için eğer savaş devam etmezse ya biz şu anda tabii en kötüyü konuşuyoruz. Yani savaşın devam ettiği, tüm tahvil faizlerinin yukarıya gittiği durumda tabii ki bizim bankacılık görüntüsü de çok iyi değil. Ama içeride baktığınız zaman aslında iç talebinde biraz daha baskılandığı, enflasyonun biraz daha aşağı gelinme ihtimalinin olduğu, faiz indirimlerinin konuşulduğu bir ortamda bizim bankacılık sektörünün en azından yılın geri kalanında 3-6 ay içerisinde diyelim biraz daha iyi performans göstermesi muhtemel. Tabii net faiz marjları hala istediğimiz ölçüde genişlemiyor. Öz kaynak karlılıkları hala düşük. Yani enflasyonla beraber kıyasladığınızda yüksek 20'li öz kaynak karlılıkları çoğu bankada yok. Dolayısıyla daha orta veyahut da biraz daha altın 20-25 gibi. Bu enflasyonla aslında bu bizim istediğimiz bir öz kaynak karlılığı değil. Yani reel bir karlılık yok hala. Dolayısıyla aslında bizim için çok iyi bir ortam değil. Dolayısıyla eğer tamamen kötü senaryoyu konuşacaksak biz de tabii bundan net olarak etkileneceğiz. Ama genel görüntü itibariyle beklentilerimi soracak olursan ben ne tahvil faizlerinin 5'i aşabileceğini, ne Fed'in birden fazla faiz arttırım yapabileceğini hatta bence faiz arttırım yapmaması gerektiğini düşünen taraftayım. Çünkü eğer bu biraz daha likidite kaynaklı bir artışsa, biraz daha borçlanma kaynaklı bir artışsa, ABD Hazine Bakanı Bessent'ın dediği gibi o tarafa müdahale edilmesi gerekir. Enflasyonun ikinci etkileri, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerine Merkez Bankası'nın etkisi çok sınırlı kalacaktır ve burada bence baskıyı geri çevirmek çok kolay değil. Burada tabii büyüme verilerini yakın izlemek lazım. Bütün bunlardan bize yansımadı da biz ne yaparız geldiğimizde beklentim olarak düşündüğünde 2026'nın sonuna kadar bizde minimum bir faiz indirimi ben açıkçası beklerim. Böyle düşündüğünde de aslında az önce konuştuğumuz senaryonun bizim bankacılık sektörü için en azından bu yıl sonuna kadar gerçekleşmeyeceğini, hatta Hatta daha önceki yayınlarda çok beğenmediğimizi söylemiştik ama bundan sonraki görüntüde bankacılık sektörünün tüm sektörler içerisinde yıl sonuna kadar biraz daha iyi performans göstermesi muhtemel gibi duruyor açıkçası.
0: Peki, şimdi bütün varlıkları düşünelim. Son sorum bu. Özellikle işte ABD 10 yıllığa baktığımız zaman orada 4,80 seviyesinde bir ABD 10 yıllık. Brent petrole baktığımız zaman 95 doların üzerindeki seyir. Dolar güçlü de XY tarafında 99,70 seviyesini takip ediyoruz. Küresel risk iştahı da zayıf. Şimdi böyle bir kombinasyon içerisinde TL varlıklarında en kırılgan fiyatlama hangi varlıkta olur? Tahvilde çok hareket bekler çünkü içerideki hareketi takip ediyoruz dedim. Kur mu? Eurobond mu? Eurobond'u az önce söyledin ama içlerindeki hangisi en kırılgan? Bankacılık mı yoksa genel olarak Borsa İstanbul mu?
1: Şimdi aslında bu saydığın koşulların hiçbiri çok hoş değil yani. Hiçbir varlıktayız. Böyle
0: En
1: anlattığında
0: kırılgan ama.
1: yani çok moral bozucu bir görüntü açıkçası. Yani en kırılganı soracak olursan açıkçası yine TL tahviller diyebilirim belki. Yani Eurobondlar çünkü evet yani ABD 10 yıllıklarından etkileniyor. CDS'lerden etkileniyor. Biraz daha oradaki tabii döviz kanalı var ama yani TL tahviller en kırılgan olabilecek durum. Nedeni de açıkçası buraya girmiş olan, carry trade ile gelmiş olan veya direkt olarak buradaki reel faizle gelmiş olan yatırımcıların çıkma riski. Yani buradaki pozisyonlanma. Dolayısıyla ben böyle bir koşulda hatta az önce bahsettiğim kötü koşulların daha da kötüleşmesi halinde en kırılgan veya ilk etkiyi görebileceğimiz yerin yine TL tahviller olabileceğini düşünüyorum.
0: Peki, şimdi son olarak bir de şunu sormak isterim. Borsa İstanbul şu koşulda cazip mi?
1: Zor bir soru. Bir
0: Ya bir
1: yıllık
0: tarafta
1: vadede
0: faiz indirim var çünkü çok özür diliyorum. Diğer tarafta da küresel koşullarda risk iştahı
1: yani her zaman cazip olduğunu söyledik biz
0: baskılanıyor.
1: açıkçası. Yine söylerim. Ama burada tabii neye göre cazibi anlatmak gerekiyor. Çünkü biz burada cazip dediğimiz zaman bazen gelen yorumlar sanki böyle hani en cazip şeymiş gibi anlattığımız yönünde. Şimdi Türk hisse senetleri cazip mi dediğinde yani bir yıllık vadede baktığında eğer senin enflasyon ve faiz beklentin önümüzdeki 12 ayda %30'un üzerinde değil ise evet Türk hisse senetleri cazip bence. Yani bu riskleri bir kenarda bırakırsak yoksa tabii ki 10 yıllıklar 5'i geçmiş Brent petrol 115 olmuş yani tüm majör merkez bankaları faiz arttırmış bu zaman o zaman bu bak beklentilerimiz tabii ki varsayımlarımız değiştiği için değişecek ama mevcut durumda bizim beklentilerimiz endeksin şu anda %10-15 üzerinde olması gerektiğini şu anda mevcut bilançolarla 12 ay sonrası tahminlerimize göre de %40 civarında yukarıda olması gerektiğine dair. Dolayısıyla bu cazip mi değil mi? Buna tabii yatırımcı karar verecek. Tabii bu endeks olarak bahsediyorum. Bazı hisse senetlerinde bu 50, bazı hisse senetlerinde -20. Dolayısıyla yatırımcı karar verecek ama biz kendi seçtiğimiz, kendi tamamen finansal analize göre değerlendirdiğimiz ve oluşan hedef değerlere göre baktığımız potansiyellere göre önümüzdeki 12 ayda oluşabilecek enflasyon ve faizin üzerinde getiri potansiyeli olan şirketler bizim açımızdan cazip açıkçası. Bu soruna böyle cevap verebilirim. Nasıl daha cazip olur? Farklı faktörler gerçekleşirse olur. Savaş biterse Brent petrol 85 dolarlarda kalır ise, ABD 10 yıllıkları yeniden 4,50'lere, 4,60'lara gelir ise ki aslında tüm yatırım bankalarının beklentileri de bu şekilde, o zaman daha cazip olur. Onu da söylemek lazım. Yani endeks buradan %10 düştüğünde daha az cazip değil, daha çok cazibe yaratan bir seviyeye geliyor. Yatırımcılara bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani düştüğünde değil, yükseldiğinde satmak lazım. Düştüğünde almak lazım. Çünkü aslında şirketlerin değerlerinde çok değişen bir durum olmuyor. Bunu göz önünde bulundurması gerekir yatırımcılar.
0: Peki, Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın. Altan çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylı anlatımın için diyoruz ve güzel bir seans günü diliyoruz hem sana hem de mesai arkadaşlarına. Efendim, kısa bir araya gidiyoruz şimdi.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam.
10: Bloomberg GT Radyo.

0: Ve Elif Canseven'le birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Evet, küresel piyasa odak noktası bir tarafta yükselen yine tansiyon, jeopolitik gerilim. Diğer tarafta bunun yansıması tahvil faizleri. Epey de sert bir yükselişe benziyor. Dolayısıyla yarattığı etkiler, piyasa fiyatlamalarını senden alalım.
1: Pelin, artık haftanın ortasına geldik ve hafta başında konuştuğumuz temanın hafta ortasında da devam ettiğini söyleyebiliriz. Hafta başını aslında birazcık daha satıcılı bir seyirle açmıştık küresel hisse senedi piyasalarında. Şu an geldiğimiz noktada hafta ortasında hala satıcılı seyrin devam ettiğini küresel hisse senedi piyasalarında görüyoruz. Özellikle bu sabah şu an açık borsalardan MSCI Asya Pasifik Endeksinde son bir haftanın en düşük seviyeleri olan %1.8'lik bir geri çekilme takip ettik. Ve burada alt sektörlere baktığımızda 11 sektörün 11'ine de, yani genele yayılmış bir satış dalgasının o tarafta derinleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle teknoloji hisselerindeki satış öne çıkan unsurlardan bir tanesi oldu. Bu noktada baktığımızda petrol fiyatlarının, enerji maliyetlerinin yukarı yönlü hareketlerini takip ediyoruz. Jeopolitik risklerin bir miktar daha gerilmesiyle beraber 95 doların üstünde bir sabaha, Brent petrol ile sabaha başladık. Altın fiyatlarında bir miktar geri çekilmeleri takip ediyoruz. Keza geçen hafta 4700'lü seviyelerin üstünü konuşurken şu an artık 4300 seviyesine oldukça yaklaşmış bir altın takip ediyoruz. Bu taraftan enerji maliyetlerinden bahsetmişken motorin fiyatlarına baktığımızda 4 aydan uzun sürenin en yüksek seviyelerine çıktığını, Avrupa tipi doğalgazın 2023'ten bu yana en zirve seviyelerinde olduğunu, keza biz Ağustos ayı içinde de aslında bir miktar daha yükselişinden %35'in üzerinde primlenmesinden bahsediyor olmuştuk. Bir miktar bunun yansımasını aslında dün Avrupa tarafından gelen enflasyon verisiyle beraber karşıladık. Beklenenin üstünde geldi enerji maliyetlerindeki artışla beraber. Bu da küresel hisse senedi piyasasında aslında bugünün ana gündemi olan tahviller tarafına doğrudan yansıdı. Şu an 10 yıllıklara baktığımızda aslında ABD Hazine Bakanlığı'nın müdahalesi, geçen haftaki müdahalesinden önceki seviyelerine geldiğini söyleyebiliriz. Dün de aslında hem Japonya tarafında, hem Avustralya tarafında, hem İngiltere tarafında çok uzun yılların zirve seviyelerini konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada yine buna eşlik eden, yükselişlerini devam ettiren bir tahvil faizi görüyoruz. Ki sabah saatlerinde ABD 10 yıllıklarının 4.81 seviyelerine kadar çıktığını söyleyebiliriz. Şu an 4.80-82 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor 10 yıllık tahvil faizlere. Bunların enflasyon üzerinde oluşturacağı baskı aslında bir miktar daha endişeler artmış durumda. Özellikle Eylül ayında Merkez Bankası toplantılarına baktığımızda, ki küresel çapta tüm neredeyse merkez bankalarını bu Eylül ayı içinde karşılayacağız. Fed'in artık yapılacağı toplantıda swap piyasalarında Eylül ayı için faiz artırım ihtimali %70'in üzerinde fiyatlanırken, ECB tarafında dünkü enflasyon verisinin arkasından artık neredeyse tam fiyatlama gördüğümüzü söyleyebilirim. Avustralya Merkez Bankası için, ki onun da toplantısı 29 Eylül'de olacak, faiz artırma ihtimali %65 seviyelerine geldi. Japonya için neredeyse 18 Eylül'de gerçekleştireceği toplantı için tamamen fiyatlanıyor diyebiliriz Pelin. Bu noktada birazcık daha Wall Street tarafına, küresel hisse senedinden bahsetmişken, Wall Street özelinde baktığımızda VIX endeksi ile VIX2 endeksi arasında ciddi bir ayrışma gördüğümüzü söyleyebiliriz. VIX2 endeksi bize bireysel yatırımcıların tek hisse senedi için oynaklığını gösterirken, VIX endeksi bize S&P 500'ün oynaklığını gösteriyor. Ve burada aslında yatırımcıların birazcık daha mikro risklere odaklandığını, ki önümüzdeki süreçte çok fazla makro riskten bahsediyoruz. Gelecek olan istihdam verisi, haftaya karşılayacağımız ABD istihdam verisi, hisselerdeki oynaklığı arttırması beklenirken, bireysel yatırımcıların birazcık daha tek hisse senedi üzerinde hedge uygulamaları, yani makro risklerdeki hedgelerin bir miktar daha düşmüş olması ana gündemlerden bir tanesi, dikkatimizi çeken unsurlardan bir tanesi oldu Pelin. Bundan sonraki süreçte küresel hisse senedi piyasalarında bizi neler bekliyor, neler karşılayacağız, birazcık daha onu takip edeceğiz. Ama bu haftanın ana gündeminde cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi olduğunu küresel piyasalarda söyleyebiliriz. Onun arkasından bir miktar daha swap piyasalarındaki aslında yansımalarını detaylıca konuşuyor olacağız.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Elif aktardıkların için.

0: Ve efendim vadeli tarafa baktığımız zaman küresel piyasalarla paralel bir fiyatlamaya işaret ediyor. Negatif bir fiyatlama var. Hemen gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan Hakan Mert'ten detayları alalım. Hakan Mert hoş geldiniz. Evet, nasıl bir açılış performansı görürüz?
1: Bu haftanın başlangıcından beri küresel piyasalara paralel olarak Borsa İstanbul'da negatif bir fiyatlama görüyoruz. Küresel olarak geçtiğimiz hafta yaşadığımız senaryonun biraz daha arttırılmış, biraz daha ciddileşmiş şekli devam etmekte. Riskten kaçış, güvenli varlıklara yöneliş. Yani aslında başta gelişmekte olan piyasalar olmakla birlikte riskli varlıkların tamamında satış görüyoruz. Borsaların çoğunda satış baskısı görüyoruz. Özellikle faizlerin yükselmesiyle birlikte tahvil faizlerinin küresel tarafta hem Amerika'da müdahale sonrasında aynı seviyelere tekrar gelmesi hem de özellikle hatta büyük krizlerde en büyük aslında başrol oyuncuları genellikle Asya piyasalarıdır. Normal biz dalgalı olmayan suda genellikle çok fazla Asya piyasalarına bakmazken krizlerin fitilini ateşleyen genellikle tarihte hep Japonya olmuşken burada Japonya'da da bu ayki toplantıda faiz artırım ihtimali çok yüksek ve tahvil faizlerinde son yılların zirvelerine gelmesiyle birlikte kriz havası piyasalarda, küresel piyasalarda bir miktar korkuyu tetiklemekte. Burada tabii ki genellikle volatilitenin yükselmesiyle birlikte işte jeopolitik riskler de şu an için gergin durumda. Genellikle bu tarz aşırı satım bölgelerinden son zamanlarda dönüş gördük. Yani buralarda biraz daha suların belki durulabileceğini görebiliriz kısa vadeli olarak. Ama Borsa İstanbul'a iç tarafa baktığımızda geçtiğimiz hafta bir hikaye yazarak kısa vadeli de olsa diğer küresel piyasalardan pozitif ayrışmayı başarabilmiştik. Yani negatif kapanışlar görmüştük çoğu piyasada. Borsa İstanbul haftalık olarak pozitif kapatmayı başarmıştı. Burada bir miktarda geçtiğimiz haftanın sonunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun fonlarla ilgili yayınladığı yeni düzenlemenin etkilerini de ekstra olarak görüyoruz. Bunu söyleyebilirim. Yani burada aslında piyasaya direkt olarak etki edecek maddeler olmasa da bir miktar belirsizlik oluşturduğu için belki kısa orta vadede bununla ilgili piyasa burada öngöremediği riskleri belki almak istemeyebilir. Bununla ilgili de ekstra olarak bir satış baskısı olabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte tabii ki yine bankacılık endeksinin devreye gireceğini görebiliriz. 16.000'li seviyeler, X-Bank'ta destek seviyeleri. Burada olası beklentiden iyi bir enflasyon verisi alırsak ve alt kırılımlar, alt kalemlerdeki detaylar da piyasanın beğeneceği veriler olarak gelirse 16.000 civarlarında destek bulan bankacılık endeksi Borsa İstanbul'u tekrar yukarı ateşleyebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunun için yarın açıklanacak enflasyon verisinde olmalı gözler. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde de 14.000'li seviyelere gelirken destek arayışlarında olduğumuzu söyleyebilirim. 14.000'li seviyelerden bir dönüş, hacimli bir alış görürsek burada tekrar desteğin çalıştığını ve yukarı yönlü fiyat hareketlerini izleyebileceğimizi konuşabiliriz. Ancak burada saydığım olumlu senaryoyu görmek için öncelikle küresel tarafta da biraz görüşümüzün açık olması, küresel piyasalarında bir miktar tekrar olumlu yönde dönmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hakan Mert aktardıklarınız için, detayları için diyoruz. Ve efendim dün İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verisini açıkladı. Ağustos ayında 48,1 ile birlikte 3 ayın zirvesine ulaştı ancak daralma bölgesinde kalmaya da devam etti.
2: İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anketinin Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre manşet PMI Ağustos'ta 50 eşik değerinin altında yer almaya devam etse de Temmuz ayındaki 47,7 düzeyinden 48,1'e yükseldi. PMI böylece son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti ve faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir yavaşlamaya işaret etti. Orta Doğu'daki savaş geniş bir ölçüye yayılan belirsizliğe bağlı olarak Ağustos ayında da talebin zayıf seyretmesine yol açtı ve imalat sektörünün performansını baskılamaya devam etti. Bunun sonucunda hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri yavaşladı. Yükselen yakıt ve petrol maliyetlerinin yanı sıra ham madde fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak girdi maliyetleri enflasyonu son 3 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Ağustos'ta son 5 ayda ilk kez tüm sektörlerde yeni siparişler yavaşladı. En sert daralma kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe, en ılımlı düşüş ise giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi. Toplam yeni siparişlerdeki gerileme, takip edilen 10 sektörün yarısında yeni ihracat siparişlerinin artmasına rağmen gerçekleşti.
0: Ve efendim Borsa İstanbul'a dönüyoruz. Borsa İstanbul'da bu kez gong töreni Bakırcı GEO için düzenleniyor. Borsa'da gong bugün 24, 25 ve 26 Ağustos tarihleri arasında talep toplayan Bakırcı GEO için çalıyor ki halka arzda satışa sunulan 167 milyon Türk lirası nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Halka arzda toplanan talep ise halka arz büyüklüğünün 1,77 katına kadar ulaştı. Dağıtım sonrasında fiili tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılarda %66,36, yüksek talepte bulunan yatırımcılarda ise %23,22, kurumsal yatırımcılarda %10,42 olarak gerçekleşti. An itibariyle ekranlarınıza da getiriyoruz efendim şu anda.
3: Şimdi gongumuz çalıyor. Hep birlikte sayacağız güçlü bir biçimde. Başlıyoruz. 9, 8, 7...

0: Ve efendim programı noktalıyoruz. Son 15'te görüşeceğiz. Hoşça kalın.
1: Reklam.

0: Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Önal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi hemen her zamanki gibi bir dünkü toparlamayı, şöyle dünkü fiyatlamayı bir toparlayalım. Bir de bugünden neler beklenir onu konuşalım. İçeride önemli bir veri ajandamız yok. Amerika'dan gelen verileri de öğleden sonra takip edeceğiz.
1: Evet, yani haftanın ilk günü de dün de gerçekten bireysel yatırımcı içinde olsun, kurumsal yatırımcı içinde olsun tarihi günlerden geçtiğimizi söylemek yanlış olmaz herhalde. Şu anlamda fon rehberi düzenlemesinden sonra BIST 100 dışındaki hisse senetlerinde, yani küçük hisse senetleri diyebileceğimiz hisse senetlerinde çok ciddi oynaklıkların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bireysel yatırımcının da ilgisinin genelde o tarafı olduğunu düşündüğümüz için öyle söylüyorum. Kurumsal tarafta da fonların özellikle son dönemdeki yatırımcılar nezdinde çok itibar gören bazı fonların da bu hisse senetlerde işlem yaptığını düşündüğümüzde buradaki oynaklık gerçekten piyasada neler oluyor, neler bitiyor, tarihi günlerden birinin geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi sadece BIST endeksine baktığımızda %0.7 bir değer kaybı çok önemli bir hareket değilmiş gibi görünebilir. Neden? Çünkü zaten bütün dünyada %0.6, 0.7, 0.5 gibi değer kayıpları, tahvil faizlerinde yükselişler, Amerika başta olmak üzere ve pay piyasalarındaki satışlar görülüyor. Dolayısıyla sadece endeks üzerinde, endeksin üzerinden bakarsak bunu da gayet normal bir geri çekilme gibi okumak gerekebilir ama 14.200 seviyesi hep uzun bir aradan sonra 14.500'ün üzerine attıktan sonra alçalan kanalın üstüne çıktığımız ve yeni bir yükseliş trendinin habercisi olabilir dediğimiz bu hareketin tekrar geri verildiğini görüyoruz. Bunda özellikle dünkü işlemlerde mesela sadece endeks 30 ve yüzde ağırlığı yüksek olan destek finans, factoring ve TÜPRAŞ'ı gibi TÜPRAŞ'a sadece 7 puanlık bir endekse katkısı var. BİM'in. Bunlar petrol fiyatlarından TÜPRAŞ destek buluyor. BİM açıklanan HSBC'nin raporunda hedef fiyatını yükseltmesinden BİM ve şok destek buldu. Bunları dışarıda bıraktığımızda destek finans faktörünün son 10 dakikalık, yani bütün borsa gününden işlem seansından bahsetmiyorum, son 10 dakikalık işlemlerde endekse katkısı 30 puanın üzerinde. Yani şu an günlük bazda baktığımızda 29 puan ama son 10 dakikaya kadar ki işlemler ve son 10 dakikadaki işlemlere baktığımızda endeksi tek başına 30 puan yukarı çekti, 30 puandan fazla yukarı çektiğini görüyoruz. Endeks zaten tamamı 100 puan kadar eksi kapattı günü. Dolayısıyla buradaki hareket olmasa 150 puan kadar gibi bir eksi bile görmüş olabilirdik. Bu tip hareketler önüne geçecek herhangi bir çalışma var mı yok mu bilmiyoruz ama piyasanın rahatsızlığı bu yönde. Yani gün içerisindeki hareketlerin anlattığı, borsada geneli tabana anlattığı başka bir şey, sadece kapanışta yapılan işlemlerle endeksin anlattığı başka bir şey. Öyle olunca endeksin benchmark olma özelliğini tartışılır noktaya geliyor. Benchmark'ın ne anlattığı, geneli yansıtıp yansıtmadığı, ne kadar şeffaf olduğu tartışılır noktaya geliyor. Bazı yatırım fonları, borsa yatırım fonları başta olmak üzere hisse senedi yoğun fonlar da benchmark olarak bu endeksleri aldığı için gerçekten bu anlamda sektörün üzerinde daha çalışması gereken, özellikle aracı konum ve portföy yönetim şirketlerinin ne yapılabileceği yönünde geri bildirim yapması gereken Borsa İstanbul'a ve Sermaye Piyasası Kurumu'na belki regülatörlerin de bu konuyu nasıl çözebilecekleri için biraz da kafa yormaları gereken bir dönemden geçiyoruz. Fon tarafındaki düzenlemeyle artık MSCI ile ilgili, MSCI'nin eleştirileriyle ilgili çok önemli bir kısım ortadan kalkmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak önümüzde 4. çeyrekle ilgili endekse girecek ve çıkacak hisse senetleri belirlenecek. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini en azından umuyoruz. Dünkü hareketlerde dediğim gibi TÜPRAŞ öne çıkmıştı. TÜPRAŞ petrol fiyatındaki yükselişten destek bulmaya devam ediyor. Bugün de Brent petrolün varil fiyatı yükseliş ivmesi azalsa bile devam ettiğini görüyoruz. tahvil faizlerindeki uluslararası arenada yükselmesiyle altın ons fiyatındaki gerileme, dün altın ve gümüşte sert değer kayıpları vardı %3, %4 civarında. Bugün de düşüşleri devam ediyor ancak daha orası biraz yavaşlamış ve denge bulmuş gibi görünüyor. Jeopolitik gelişmeler işte bütün gün takip ediyoruz, izliyoruz. Oradaki hareketlilik, özellikle iki taraftan gelen açıklamalar, sıcak çatışmanın tekrar hızlanabileceği, artabileceğine ilişkin beklentiler faizleri yukarı iterken diğer piyasalarda da satış baskısına neden oluyor diyebiliriz.
0: Şimdi şirket haberleri tarafından da bahsedelim. Birazdan açılışta gelecek. Öncelikle Garanti Bankası için nötr bir haber akışıyla başlayalım. Bloomberg'un haberine göre BBVA SA Türkiye'deki iştiraki Garanti BBVA'nın KOBİ kredilerinden oluşan bir portföye bağlı risk transferi gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Habere göre bu işlem yaklaşık 100 milyar TL değerindeki KOBİ kredi portföyünü kapsıyor diyelim. Emlak Konut tarafında yine bir nötr haber akışı var. Halkalı, İstanbul Halkalı Batı ikinci etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi ikinci oturumunda arsa satışı karşılığı toplam satış geliri için 9 milyar 191 milyon TL'li en yüksek teklifi verdiğini belirtelim. Arsa satışı karşılığı şirket payı %35 oran üzerinden 3 milyar 217 milyon TL olarak belirlenmiş olup değerlendirme süreci devam etmekte. Borsa açılışı geldi, hemen verelim. BIST %14.116 puandan açılış yaptık. Bu da 112 puanlık, yani %0,79'luk bir satıcılı seyre tekabül ediyor. 20 hisse yükselirken 69 hisse düştü. 11 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı. Mali endekste %1,12, sanayide %0,46, banka endeksinde %0,85'lik değer kayıpları var güne başlarken. Kırmızı ekranların devamı hizmetlerle geldi %0,66 ile, keza ulaştırma endeksi de %1,53 aşağıda. Pozitif yönde ayrışan diyebileceğimiz, yatay da olsa yükselen %0,08'lik bir artı yazan turizm endeksi de bu arada ekranlarımıza yansıdı. Dolar TL tarafında an itibariyle işlemler 48.29.75'ten devam ederken Asya seansına paralel bir hareketlilik diyebiliriz bu rakamlar için. Euro TL'de de 55.90.65'te işlem geçmekte. Bu esnada borsada en büyük puan bazlı katkılarda Aselsan, Petkim, Enerya, Greentürk, Ral Yatırım, puan bazlı baskılarda Katılım Evim, Odin Solutions, Pacific Eurasia, Europower Enerji ve Akbank hisselerini gördük. Yüzdesel olarak güne en çok artıda başlayan hisse Greentürk oldu. Arkasında Petkim, Enerya, Vestel Elektronik ve Kuagredit ile ilk 5'i tamamladık. Yine yüzdeselde en çok düşenler deyince taban yapan iki hisse olduğunu görüyorum. %9,90'ın üzerine değer kaybıyla biri Europower Enerji, diğeri de Girişim Elektrik ve sonrasında Katılım Evim, Pacific Eurasia ve Odin Solutions'la ilk 5'i turladık. Bakırcı Giyo bu arada ilk işlem gününde taban fiyatlamayla 11 lira 64 kuruştan işlemlere başladı. Halka arz fiyatı ise 12 lira 93 kuruş olmuştu. Yine şirket haberleri deyince Koç Holding ve Tüpraş ile ilgili başlıklar var. Onları da verelim. Koç Holding ve Temel Ticaret'in Tüpraş sermayesindeki toplam 16 milyon adet payı, yani sermayenin yaklaşık %0,8'ini pay başına 384,5 TL üzerinden Merrill Lynch International'a satmasına karar verildiğini açıkladı. Satış fiyatı pazartesi kapanışına göre %4,5 iskontoya karşılık geldi. Bank of America Yatırım Bank 2 Eylül'de Borsa İstanbul'a başvuracak ve toptan satış işleminin 3 Eylül'de gerçekleşmesi, 7 Eylül'de ise takasının tamamlanması bekleniyor. Haber başlığını yine Ziraat Yatırım nötr olarak değerlendirdi. Tüpraş üzerinde bir haber daha var. Şirketin bağlı ortaklığı Entek Elektrik'in ödenmiş sermayesi 2 milyar 65 milyon liradan 4 milyar 565 milyon liraya yükseltildi. Tüpraş sermaye artırımına 2 milyar 481 milyon TL nakit ödeme ile katıldı detayı var. Bir de borçlanma başlığını yine arkadaşlarımız kaleme aldı. Vakıfbank tarafında 91 gün vadeli 876,1 milyon TL tutarında bono ihracı gerçekleşti. Sabah yine ODMD rakamlarını da aldık. Sektör konuşursak belki o tarafa da geliriz. Bir de Ebebek'te Zonguldak'ta açtığı bir yeni mağaza, Mersin'de kapattığı bir mağaza ile beraber Türkiye'deki mağaza sayısının 316'da sabit olduğu haberi var Ağustos 2026 açıklamasında. Şimdi açılışta dikkatini çeken hareket var mı diyeceğim Bekir? Petrol yurt dışında çok hareketli.
1: Evet.
0: Yani, Petkim'de bilemiyorum etkisi açılış olduğunu diyebilir miyiz?
1: Açılış rakamlarında petrol fiyatlarının tabii ki etkisi devam ediyor. Koç Holding haberi önemliydi. Burada Koç Holding'e sen haberin detayını verdin. Buradaki hisse satışı Tüpraş'ta işlerin iyi gittiği bir dönemde Koç Holding'den gelen bu hisse satışı dikkati çekti. Ancak iskontonun sadece %4,5 olduğuna dikkat çekmek isterim. Yani şimdiye kadar ki son dönemde gördüğümüz satışlarda iskonto %7'leri iyi olduğunu düşünüyorduk. 9-10 daha üstünde iskontolar vardı. Tüpraş'ta bu son dönemdeki hızlı yükseliş ve tarihi yüksek seviyelerde olmasına rağmen hisse fiyatının iskontonun sadece %4,5 olmasını pozitif olarak okunabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında otomotiv tarafı, tabii otomotiv distribütörleri derneğinden yapılan açıklamada gerçekten işlerin iyi gitmediğini ortaya koyuyor. Bir kez daha bu son rakamlar.
0: Ocak, Ağustos. Bu arada Tüpraş'ta %1,37 civarı değer kaybı var diye görüyorum. Yine Koç Holding tarafı %0,51 kadar ekside hareket ediyor bu haber akışı
1: bu sonrası. Bu hisse satışları önemli bir oranda hisse satışları olduğu için ilk kısa vadeli hareketlerde negatif etkilemesi kaçınılmaz oluyor. Ancak dediğim gibi daha orta uzun vadede baktığımızda şirketin finansallarını etkileyecek bir durum olmadığı ve iskontonun da düşük olduğunu göz önüne aldığımızda orta uzun vadede herhangi bir fiyatlamalarda değişikliğe neden olacak bir açıklama olmadığı aşikar. Otomotiv tarafında dediğim gibi %12'ye varan bir daralma 8 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Sadece otomobil satışlarında %14'e yaklaşmış daralma. Tahvil ticarette de %4'ün üzerinde. Bir dönem otomobil tarafı dağılırken hafif ticari işleri toparlayan bir konumdaydı. Son iki ayda hafif ticaride de daralmalar var. Burada tabii finansal koşulların etkisi çok büyük. Finansal koşullar oldukça sıkı olduğunu söylemek mümkün. Dezenflasyon politikası nedeniyle hem finansmanın pahalı olması, hem erişimin zor olması, hem de insanların artık kemer sıkmaya diyelim başladığını gösteren işaretler. Beyaz eşya da başladı, otomotivle devam ediyor. Hizmet tarafı sadece ayakta kalıyor gibi görünüyor. Enflasyon tarafı ana belirleyici olmaya devam edecek. Dün İTO'nun İstanbul Tüketici Fiyatları Endeksi geldi. Orada %1,66. Bizim anketimizde TÜFE'ye ilişkin beklenti %1,9. Dolayısıyla burada 1,66 gelmesi İstanbul'da fiyatların biraz belki beklentilerden iyi enflasyon gelebilir mi sorusunu gündeme getirdi. Yarın alacağız, karşılayacağız rakamları. Ancak %1,9'un altına gelecek bir enflasyon iyimserliği biraz artırabilir. Burada bizde BIST 30 ile BIST 100 dışındaki küçük hisse senetleri arasındaki ayrışmanın da bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Dün biraz bunu işledik. BIST 30 küçük hisse senetlerine göre daha pozitif ayrışıyor. Son 1-2 günde bu hızlandı. Ağustos'ta aslında asıl bu hareketi yaptı. Ocak ayından beri en yüksek ayrışmasını gösterdi. Büyük hisse senetlerin küçük hisse senetlerine makası. Eylül'de de düşüşe rağmen, endeksteki düşüşe rağmen BIST 30, BIST 100 dışı hisse senetlerden daha iyi bir performans gösterdiğini ve olumlu ayrıştığını görüyoruz. Burada fon rehberinde işte yatırımcı fon rehberlerinde sonra yatırım fonlarının BIST 30 hisselerini tercih etmesi tabii ki önemli. Bir de yatırımcı algısı açısından bir süre küçük hisselerden uzak durup bu tarafa geçelim demiş olabilirler kurumsal ve bireysel yatırımcılar. Dolayısıyla bunun bir süre daha devam etmesi beklenebilir.
0: Şimdi enflasyon haftasındayız. Perakende ile ilgili de biraz konuşalım. HSBC'nin bir raporu geldi dün. Neler söylüyorlar?
1: Yani dün fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu gördük. Burada BİM'de ve ŞOK'ta hedef fiyatları yükseltmesi bu iki hisse senedini pozitif ayrışmasına neden oldu. Tüpraş'tan sonra BİM'de endekse 7 puan kadar bir artı katkıda bulundu. BİM'in %0,68'lik bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. BİM yılbaşından beri %50 gibi bir pozitif performans gösteren hisse senetlerinden biri. Şimdi HSBC zayıf tüketici talebi ve azalan alım gücüne dikkat çekmiş. Ancak bu marj baskılarının operasyonel tarafta karşılandığını ve şirketlerin bu anlamda olumlu bulduğunu ifade etmişler. 3 büyük gıda perakendecisine de al önerisi verdiğini görüyoruz. Hem BİM, hem Migros, hem Şok. Migros'ta ise diğerlerinden farklı olarak hedef fiyatının düşürdüğünü görüyoruz. 800 liradan 700 liraya düşürmüş. Migros'tan başlayayım. Haziran ayındaki zayıf mevsimsellik ve yüksek baz etkisi yakın vadeli görünümü baskılıyor. 2026 büyüme kılavuzunun yakalanması bu ortamda risk altında görülebilir. Ancak e-ticaret ve yan iş kollarındaki potansiyel uzun vadeli olumlu görünüm şirketi desteklemeye devam etmektedir ifadelerini kullanmış. Bir maç tarafında güçlü ilk yarı sonuçlarına şirketin iş yapış modelinin de dayanıklılığını kanıtladığını ifade etmiş. 2026 ciro büyümesi üst bandında, tahminlerin üst bandında olması bekleniyor. Dolayısıyla buradaki hedef fiyatı yukarı yönlü revize etmişler. Stok üretme sürecinin tamamlanması nedeniyle Şok tarafında işletme sermayesinin serbest kalması ile satışlarda ve karlılıkta sürdürebilir bir toparlanma eğilimi beklediklerini ifade etmişler. Satış büyümesini, hedeflerin üst bandında olmasını onun da tahmin ediyorlar. Şok'ta 72 liradan 85 liraya yükseltmiş hedef fiyatı. BİM'de 480 liradan 520 liraya. Burada bu marketlerde nakit akışı tabii ki oldukça önemli. Nakit akışı güçlü olanlar faizlerin yüksek olduğu dönemden çok ciddi fayda sağlıyorlar. Dolayısıyla bunlar da çok önemli bir nakit akışına sahip. Şok biraz bu anlamda geride kalmıştı ama toparlanmaya başladığını son gelen raporlar açıkça ifade ediyor.
0: Böylelikle piyasa masasının bu sabah da sonuna geldik. Yarın güne yine birlikte başlamak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, bugün borsada gong Bakırcı GEO için çaldı. Hemen şöyle Borsa İstanbul'a dönelim. O halde arkadaşımız Halka Arz'ın detaylarını Dilan Erdemir'le birlikte yanındaki konuğundan alalım. Bakırcı GEO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam olacak. Dilan, söz sizde.
1: İyi yayınlar Pelin. Borsa İstanbul'dayız. Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Sağlam'dan Halka Arz'ın detaylarını alacağız. Fatih Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çok teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olun. Halka Arz'ın detaylarıyla başlayalım. Nasıldı burada süreç?
2: Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta 24, 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde talep toplama sürecimizi yaşadık. Çok yoğun, güzel bir talep aldık. 502.108 yeni yatırımcımızla beraber bundan sonraki süreçte de yolumuza devam edeceğiz. Tabii bireyselden, yüksek talepte bulunmak isteyen yatırımcılardan ve kurumsal yatırımcılarımızdan da arzu ettiğimiz yoğun talep gerçekleşti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız sorumlulukla ve onların güveniyle beraber bundan sonraki süreçte de Bakırcı GEO'yu geleceğe taşıyacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
1: Peki elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız?
2: Biz Halka Arz'dan elde ettiğimiz gelirlerin tamamını şirketimize sermaye olarak katıyoruz. Şu anda İstanbul'da devam eden çok birbirinden değerli lokasyonlarda projelerimiz var. Elde ettiğimiz gelirin tamamına yakınını da bu projelerimizin finansmanında kullanacağız. Dolayısıyla 2027 yılının sonuna kadar projelerimizi bu aldığımız enerjiyle tamamlayıp onu bir kaldıraç olarak kullanıp şirketimiz için maksimum düzeyde karlılık oluşturmayı hedefliyoruz.
1: İstanbul içerisinde faaliyet gösteriyorsunuz genelde. Farklı pazar planlarınız var mı?
2: Biz çeşitlendirilmiş bir portföy yapısına sahibiz. İlk günden itibaren de bunun çok önemli olduğunu düşünerek yola çıktık. Bizim hali hazırda kira geliri elde ettiğimiz gayrimenkullerimiz bulunuyor. Diğer taraftan da İstanbul'un çok stratejik noktalarında lojistik merkezi, ticaret merkezi ve konut projelerinden oluşan toplamda 300 bin metrekare büyüklüğe sahip projelerimiz devam ediyor. Tabii şu anda bu projelerimize odaklanmış durumdayız. Tabii ki yeni geliştireceğimiz projelerin de bir yandan hazırlıklarını yapıyoruz. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde projeler geliştirme anlamında bir enerjimiz var. Uzun vadede de uluslararası projelerle de ilgileniyoruz. Yani 10 yıllık süreç içerisinde gayrimenkul ve inşaat tarafında global bir marka olmayı hedefliyoruz.
1: O zaman biraz da gayrimenkul sektörünü konuşalım. Yüksek faiz ortamından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor gayrimenkul sektörü. Ancak Türkiye için de önemli bir büyüme kalemi. İkinci çeyrekte bir daralma gördük inşaat tarafında ama ben hem sizin özelinizde ilk 7 ayı nasıl geçirdiniz hem de sektöre yönelik bundan sonra yılın kalanına ilişkin veya önümüzdeki yıla ilişkin beklentilerinizi alayım.
2: Gayrimenkul tabii ülkemiz için lokomotif sektör, alt sektörleriyle beraber birçok sektörü besliyor bildiğiniz gibi. Bu aynı zamanda bizim için çok önemli bir ihtiyaç. Her yıl hem İstanbul'da hem ülke genelinde belli sayıda konutun arz edilmesi gerekiyor bu ihtiyacı karşılamak için. Tabii piyasadaki dalgalanmalardan zaman zaman etkilenebiliyor. Geçtiğimiz dönemde bu anlamda etkilendiğimiz bir dönemdi. Fakat 2026 ile beraber faizlerdeki indirim beklentisinin piyasaya yansıttığını görebiliyoruz. Biz 2026 yılında her geçen gün hareketliliğin canlılığının arttığını verilerden gözlemleyebiliyoruz. Bize göre, biz planlamamızı tamamen buna göre yapmıştık.

0: Stratejilerimizi buna göre geliştirmiştik. Bu önümüzdeki dönem gayrimenkul dönemi olacak gibi görünüyor. Yani şu anda rakamlara da baktığımızda satış adetleri gayet iyi. Alıcılar için ciddi fırsatlar sunan bir dönem bize göre. Önümüzdeki dönem hem gayrimenkul yatırım ortaklıkları açısından hem de gayrimenkul sektörü açısından çok olumlu bir dönem olacak diye düşünüyoruz.
1: Sizin ilk 7 aylık performansınız nasıldı?
0: Gayet iyi. Bizim 2026'nın ilk 7 ayında hedefimiz projelerimizin inşaatlarına başlamak ve belli bir tamamlama seviyesine ulaştırmaktı. İkinci yarının satış performansları anlamında daha iyi olacağını düşündüğümüz için projelerin satışlarını ikinci yarıya bırakmıştık. Bu planlama doğrultusunda hareket ediyoruz. Önümüzdeki günlerde projelerimizin lansmanlarını da yapacağız. Çok iyi bir dönemin bizi beklediğine inanıyoruz.
1: Fatih Bey teşekkürler, sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim, hayırlı olsun.
1: Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Sağlam'dan halk arzının detaylarını dinledik. Söz sende Pelin.
3: Peki, çok teşekkür ediyorum Dilan, aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Ve efendim fiyatlamalara şöyle bir bakalım. Özellikle ABD'de 30 yıllık tahvil getirisine baktığımız zaman yükseliş performansı içerisinde olduğunu görüyoruz. Diğer bir taraftan ABD Hürmüz, ABD ve İran arasındaki çatışmaların yeniden karşılıklı tırmanması. Dolayısıyla buradaki aslında bir miktar daha riskli varlıklardaki baskıyı beraberinde getirmişti. Mesela Asya Pasifik %2 ile birlikte bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken burada içeride de yine tepkinin negatif olduğunu takip etmiştik. %1,44 biri geri çekilmeyle birlikte Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 11 hisse sadece yukarı yönlü, 88 hissenin ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Diğer bir tarafta bankalar tarafı 0,81'lik bir geri çekilme. Ulaştırma tarafına baktığımız zaman 1,77'lik satıcılı bir seyir ve sanayi tarafında ise %1,5'a varan satışların hakim olduğu süreç içerisinde DXY tarafında dolar endeksinde bir güçlenme hikayesi ki özellikle 99.80 seviyesine kadar gelen dolar endeksinde paritelerde de bir miktar daha baskı yarattığını takip ederken euro dolar çaprazı 1.1573 seviyesine kadar da gerilemiş bulunmakta. Hemen piyasaya dair bilgileri alalım ve Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'a gidelim. Murat Bey, iyi seanslar diliyorum. Küresel piyasalarda bir miktar daha Bessent'ın geri alım programının genişleteceği açıklamasının hemen önceki seviyelere geri döndüğünü gördük. Küresel tahvil piyasasındaki satış baskısı sürmeye devam ediyor. İçeriye yansıması da olumsuz oluyor. Peki ne kadar daha bir satış baskısı yaşar Borsa İstanbul?
4: Öncelikle herkese günaydın. Dün Amerika'da açıklanan PMI verileriyle başlamak istiyorum. Mesela sen burada 54.6 ile beklentinin altında kaldı. Yani Türkiye'de de üretici sektörel PMI'ler açıklandı. O da tamamı, tüm sektörlerin tamamı %50 eşik değerinin altında, 48.1. Yani 47.6'dan 48'e bir büyüme olsa bile hala eşik değerin altındayız. Yurt dışına baktığımız zaman önemli olan bence şu: normal şartlarda büyümenin bir miktar hız kaybetmesi, tahvil faizinin aşağı çekmesini bekleyeceğimiz bir gelişmeyken tam tersini görüyoruz. Yani Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri %4.80 seviyesine kadar yükseldi. Büyüme tarafında yavaşlamaya rağmen fiyat baskısının hala oldukça güçlü olması, ISM'in 71 seviyesinde kalmaya devam ediyor olması, petrol fiyatlarında yükseliş eklenince ister istemez enflasyon endişelerini dile getiriyor, ortaya koyuyor ve bu riski fiyatlıyor piyasalar şu anda. Nitekim Eylül ayında Fed toplantısında da 25 puanlık faiz artışı %65-66'dan dünden bugüne %70'e kadar yükselmiş durumda. Bunun etkisini sadece yurt içinde değil, yurt dışı piyasalarda da görüyoruz. Borsalarda genel olarak bir satış var. Uzak Doğu piyasalarında özellikle Japonya ve Güney Kore'de çok sert satışlar gördük. Amerika-İran arasındaki gerilim çerçevesinde bu petrolün arz güvenliğinin sağlanması konusundaki soru işaretleri de Brent petrolünü 97 seviyesine kadar yükseltti. Şu anda 95 seviyesinin üzerindeyiz. Yani Türkiye tarafına geçtiğimizde birkaç gündür esasen tahvil piyasasında belirgin bir hareket var. Özellikle sabit kuponlu tahvillerde hacim artışını ve alımları net şekilde görüyoruz. TLRF endeksi tahvil ve bonolarda da benzer bir talep var. Burada SPK'nın geçtiğimiz hafta yatırım fonlarına ilişkin yaptığı düzenlemenin doğrudan etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Fonların portföy kompozisyondaki değişiklik tahvil ve bono tarafında yeni bir talep ister istemez yaratıyor. Ancak sabit kuponlu tahvillerde SPK'nın yaptığı değişikliklerin haricinde zaten yabancı raporlarda olumlu alım tarafında olunması gerektiğini altını çiziyordu geçtiğimiz haftalarda. Enflasyon tarafı da bu görüşü destekliyor. Dün biliyorsunuz İTO İstanbul enflasyonunu açıkladı. %1.66 oldu. Yarın açıklanacak TÜFE'nin de eğer %2'nin altında gelmesi durumu söz konusu olursa Eylül-Ekim'de de devreye girecek baz etkisiyle yıllık enflasyonda daha belirgin bir geri çekilme görebiliriz. Böyle bir patika oluşursa da Eylül toplantısı olmasa da Ekim ayında Merkez Bankası açısından bir faiz indirimi söz konusu olur. Bu da piyasa için esasen destekleyici bir faktör olacaktır. Ama borsa tarafında tam ters bir durum söz konusu maalesef. Çünkü borsa tarafında bir likidite ile ilgili problem yaşıyoruz. Yani biz hala 13.800-14 bandının önemli bir destek bölgesi olarak görsek de gelen halka arzlar ve ikinci halka arzlar pay satışları mevcut likiditenin bir bölümünü çekiyor. Faizlerin yüksek olmasından dolayı zaten bir likidite problemi yaşıyordu borsa. SPK düzenlemesi kapsamında da fonların pay senedi repo pazarındaki açık pozisyonlarını yıl sonuna kadar kademeli olarak azaltmaya başlayacak olması da bu likidite problemine esasen biraz tuz biber ekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bizim açımızdan temel ayrışma şu. Tahvil tarafında hem regülasyon hem dezenflasyon beklentisi talebi desteklerken hisse senedi tarafında aynı regülasyon likiditeyi bir miktar daha sıkıştırabilir. Borsa İstanbul açısından da yatay pozitif, yatay negatif günler görmeye devam edeceğiz. Çok yüksek ihtimalle 13.800-14.800 arasında önümüzdeki aylarda gidip gelmeye devam edebiliriz. Çok teşekkür ederim. İyi seanslar diliyorum herkese.
3: Biz de teşekkür ediyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurhan Portföy ailesine ve sizlere. Efendim, evet, hızlıca araştırma masasına geçiyoruz.

0: Ve efendim hemen şöyle araştırma masasında yükselen tahvil faizlerindeki yansımaları biraz konuşalım. Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın.
0: Aslı, şimdi küresel tahvil faizlerinde çok sert bir hareketi, yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. ABD 10 yıllıklara baktığımız zaman 4.80 seviyelerinde, yine 30 yıla baktığımız zaman 5.30 seviyesine yanaşmıştı. Oradan bir miktar daha geri çekilme var, 5.28 seviyesinde. Dolayısıyla bu tablo Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler cinsinden özellikle baktığımız zaman yerel para cinsi tahvil faizlerine nasıl yansıyacak, bu birinci konu. İkinci konu, baktığımız zaman elbette böyle bir durumda mesela şunu söylüyoruz ya, TL tahvil almak için ne kadar yabancı yatırımcıya bir ek reel getiri ya da risk primi talep edecek. CDS'lerdeki yansımasını görüyoruz. Kere avantajı hala yeterince güçlü olacak mı bu yükselen tahvil faizleri karşısında? Bu da önemli bir soru. Diğer tarafta bakıyoruz ki Eurobond nasıl etkilenecek? Özellikle Eurobond'u, yani bugün ilk yansımasını Eurobond'da mı yoksa TL tahvillerde mi göreceğiz bu hareketin? Biraz bu tarafı konuşalım, değerlendirelim istersen.
1: Tamam. Yani önce herhalde şeyden başlayalım. Sonuçta bu ABD 10 yıllık tahvilleri, hı hı, ve daha doğrusu bütün risksiz diye değerlendirilen tahvil faizi aslında bizde de yurt dışındaki borçlanmalarda, özellikle ABD cinsi borçlanmalarda bir referans oluşturuyor. Sonuçta fiyatlar belirlenirken, döviz cinsi ya dolar cinsi fiyatlar belirlenirken bu risksiz fiyat üzerine, hı hı, Türkiye'nin risk primi spread'i genellikle de işte bu aslında CDS'e yakın bir seviye olabilir. Bunun üzerine bir risk primi konularak fiyatlanıyor. Dolayısıyla hem Eurobond tarafında hem de şirketlerin ya da bankaların borçlanmaları vesaire gibi her türlü borçlanma noktasında buradaki risksiz faiz, Amerika'daki işte 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık faiz oranlarının yukarıya doğru geliyor olması bir referans oluşturuyor tabii ki borçlanmada. Bu Eurobond faizlerini de etkiliyor, işte borçlanma faizlerini de etkiliyor döviz cinsinden. Şimdi Eurobond faizine geldiğimiz zaman ama şu anda kadar etkisinin görece bir miktar daha sınırlı olduğunu gördük. Mesela 5 yıllık tahvil faizi üzerinden hareket edecek olursak en son hazinenin ihraç ettiği, burada gördüğümüz 5 yıllık Eurobond şu anda işte 6.60'ın %6.7'nin biraz altında işlem görüyor. Buradaki 10 yıllık, pardon, 5 yıllık tahvil faizi Amerika'da 4.55 civarında. Hı hı. Şimdi buradaki yükselişin tamamı aslında bizde Eurobond fiyatına henüz yansımadı. Bunun da aslında sebeplerinden bir tanesi bu dönemde CDS'in de aşağıya, yani Türkiye'nin risk priminin bir miktar aşağıya gelmiş olması. Dolayısıyla buradaki etkinin bir kısmını absorbe ettiğini söylemek mümkün. Eğer biz tabii kendi içimizde bu risk primini aşağıya çekecek şekildeki politikalara devam ettirebilirsek buradaki etki bir miktar daha azalıyor. Ama yine de şunu, yani buradaki artışın devam ettiği bir ortamda, yani küresel olarak tahvil faizlerinin yukarıya doğru seyrettiği bir ortamda, CDS'in aynı kalması, yani risk priminin aynı kaldığı bir ortamda bu mutlaka Eurobond faizlerine de yansıyacaktır. Ve aynı zamanda işte borçlanmaların, yani hem şirketlerin döviz cinsi, dolar cinsi tahvil ihraçlarına da daha yüksek faiz olarak yansıyacaktır. Şimdilik ama bunun etkisinin görece sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi özellikle Türkiye'nin risk priminin görece düşük kalması. Çünkü şu anda CDS 220 civarında. Hı-hı. Bir ay önce baktığımızda aslında Temmuz'un ortasına, başına gibi baktığımızda 240 bas puanlardaydı. Dolayısıyla buradaki, dediğim gibi, buradaki yükselişin bir kısmını CDS düşüşü absorbe etmiş gibi. Türk lirası tarafına gelecek olursak, evet, aslında buradaki şey birebir değil. Yani birebir derken buradaki etki direkt değil. Neden? Çünkü aslında ikisini de etkileyen, tetikleyen faktöre bakmak lazım. İkisini tetikleyen faktör de aslında petrol fiyatı şu andaki ortamda. Birincisi bu, yani tabii ki çok faktör var ama şu anda petrolün tekrar 95 doların üzerine çıkmış olması enflasyon endişelerini hareketlendirdiği için tahvil faizi üzerinde de ekstra bir baskı oluşturuyor. Bunun da bizim enflasyon görüntümüze ilişkin de tabii ki etkileri olacak. işte yarın gelecek Ağustos ayı enflasyon verisinde gene akaryakıt ve işte enerji türü ve ilgili sektörlerin yukarıya doğru çekmesini bekliyoruz. Bu önümüzdeki dönemde devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradaki o dezenflasyon sürecini sekteye uğrattığı ölçüde de bizdeki Türk lirası cinsi tahvil ve faizlerine de olumsuz anlamda bu anlamda yansıyor. Yani direkt etki değil ama indirekt bunu etkileyen faktörler açısından belki gitmek lazım. Bunun dışında da yani ABD'deki tahvil faizlerini sürükleyen de birkaç tane etken var aslında. Bunları da konuşuyoruz. Yani sadece petrol değil buradaki faktör.
2: Doğru.
1: Özellikle borç stoğunun çok ciddi yukarıya doğru gidiyor olması, işte savunma harcamaları ve yapay zeka yatırımlarının sürüklediği bir ortam. Dolayısıyla şu ana kadar ki görüntü aslında bunu daha önce uzun bir süredir de konuşuyoruz herhalde. Geçtiğimiz 10 yıllara göre bu dönem, önümüzdeki dönem bir miktar daha enflasyonun görece daha yüksek kaldığı ve aslında bunun da faizleri de geçtiğimiz 10 yıllara göre biraz daha yüksek bıraktığı. Hı hı. Ama ondan önceki yani şimdi 2008 yani global finansal krizden 1-2 ortamı belki istisna gibi sayarsak, oradaki çok düşük faiz ve düşük enflasyon dönemini istisna sayarsak, aslında ondan önceki döneme bir miktar daha geri gittiğimiz bir sanki küresel konjonktüre gidiyor gibiyiz. Dolayısıyla buradaki ABD 10 yıllık ya da işte 30 yıllık bütün o getiri eğrisinin yukarıya doğru gidiyor olması bir süre daha sanki bizimle olacakmış gibi. Burada şunu göreceğiz belli ki, işte hazinenin, ABD hazinesinin de görece zaman zaman buraya müdahale edeceği açıklamalar ve belki burada geri alım programlarını arttırması gibi özellikle uzun vadeye şeylerini, müdahalelerini görebiliriz burayı sınırlamaya yönelik. Ama sanki uzun bir süre bu hikaye bizimle olacakmış gibi. Dolayısıyla bizde de Eurobond faizleri üzerinde bir baskı oluşturacak. Ama şimdiye kadarki olan, geri dönüp tekrar edersem, şimdiye kadarki olan etki görece sınırlı kalmış gibi gözüküyor. Onun da sebebi bizim risk primimizdeki bu dönemdeki düşüş.
0: Peki. Aslı çok teşekkür ediyorum. Yarın da enflasyon yayınımız var. Yayın başından bu yana aslında beraber olacağız. Oradaki ayrıntılarını da konuşacağız. Bugün normalde konumuz enflasyondu ama daha da manşeti oluşturan küresel tahvil faizleri TL'yi nasıl etkiler efendim? Cevabını aradık. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve yükselen tahvil faizleri, TL varlıkları, özellikle TL varlıklarının içerisinde çeşitlendirme nasıl yapılmalı? Bu seviyeler bir fırsat mı yoksa yükseliş devamlı beklemek mi gerekiyor? Tüm bu detayları Arzu Odabaşı ile birlikte konuşacağız ama öncesinde kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, hemen gidelim Avro Portföy Yönetimi yönetici ortağı Arzu Odabaşı bizlerle birlikte. Arzu Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar Pelin, selamlar.
0: Arzu Hanım, şimdi tahvil piyasası bize çok net bir mesaj veriyor, önümüze getiriyor. 10 yıla baktığımız zaman hafif bir düşüş var bugün. Bir miktar daha aslında orada iyileşme ama sınırlı. 4.79 seviyesi 4.80 seviyesinden gelmişti 10 yıllık. 30 yıla baktığımız zaman orada yükseliş devam ediyor. 5.27 ama burada da 5.30 seviyesinden gelmişti. 5 yıllık 4.54 ve bununla birlikte 2 yıllık tarafında ise 4.38, daha net bir geri çekilme var 2 yıllık. Şimdi enflasyon daha kalıcı olabilir, faizler daha uzun süre yüksek kalabilir gibi bir mesaj veren piyasalar açısından bugün tahvil yatırımcısı özellikle 5 ile 10 yılın yeni faiz rejimini mi fiyatlıyor sizce? Ne dersiniz?
1: Yani hem onu fiyatlıyor. Şimdi şöyle ana resme baktığımız zaman Pelin, Mart ayından beri aslında 3.5'tan itibaren ciddi bir ay veya çıkış trendinde Amerikan faizleri. Bunu bütün vadeler için söyleyebiliriz. 2 ve 5 yıllıklar da aynı işte 3.5-4.5'e doğru hareket ettiler. Dolayısıyla burada bütün bu aslına bakarsan savaşı fiyatlayan bir stresi fiyatlayan bir tahvil piyasası olduğunu görüyoruz. Şubat ayının sonunda başladığını düşünürsek Hürmüz'deki savaşın. Böyle bir resimde bence bu piyasada tabii ki yani tahvil fiyatlamaları da bununla birlikte yukarı yönlü hareketini yani fiyatların değer kaybettiği bir piyasa görüyoruz bu tarafta.
0: Peki Arzu Hanım, bugün bu tablo Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yerel para cinsi tahvillerine nasıl yansıyacak? Biraz bu tarafı bugün konuşmak istiyorum programlarımda da. Yani bugün TL tahvillerde yabancı ilgisinin zayıflaması ya da satış baskısının yaşanacağını düşünüyor musunuz siz?
1: Şöyle tabii her ülkenin kendine ait dengesi var ama analizinde baktığımız tabii ki bizim çok istemediğimiz bir durum bu sonuçta. Gelişmekte olan ülkelerde aldığın risk, geçmiş ülkede aldığın riskle karşılaştırdığında nerede ne kadar getiri sağlarsın onun analizini yapmaya çalışılır. Dolayısıyla böyle bir resimde şu anda eğer Amerika gelişmekte olan ülke gelişmiş bir ülke olarak böyle bir yüksek bir faiz verecekse nakdin oraya doğru gitme olasılığı yüksek ama ben zaten nakit oraya doğru gitmiştir ve bir süre daha gitmeye devam edecektir yaklaşımını satın aldığımızı düşünüyorum Pelin. O nedenle bizim tarafta artık yani neyi yaşadıysak yaşadık diye düşünüyorum. Yani bundan sonrası için biraz daha yani şu kadar kötümserim, şu kadar şudur diyecek bir yerimiz olmadı, olmadığını düşünüyorum. Ama tabii ki zaman gösterecek nelerde olacağımızı. Bugün konuşmalarda görüşüp baktığımızda Amerika'da bir faiz artışı fiyatlanıyor ki ben beklemiyorum açıkçası Amerika'da bir faiz artışı. Tam tersi artık sonuna doğru hatta bir faiz indirimine gitmesine yönelik bir süreç de görebiliriz diye düşünüyorum. Bu 2027'nin ilk çeyreğinde de olabilir. Dolayısıyla resim birazcık böyle olacak. Yani şu anda konuştuklarımız bence daha önceden satın alınmış bir resmi bize getiriyor. O nedenle ekstra bir stres yaratır mı? Ha evet, savaş bitmedi. Bitmesine tam böyle bitmesini beklenirken öyle bir imaj yaratılırken bir daha bombaların atıldığı, işte tankerlerin bombalandığı bir dönemden de geçiyoruz. Bu da tabii stres katsayısını ara ara arttırıyor. Bu gelişti gelişti bu volatiliteyi yaşayacağız gibi görünüyor Pelin.
0: Peki TL tahvilde beklenen özellikle faiz düşüşü patikasının ötelenmesi söz konusu olabilir mi?
1: Olabilir tabii ama şöyle bir şey var. Zaten enflasyonla biz başa çıkmaya çalışıyoruz. Enflasyon tarafında geldiğimiz nokta işte yarın açıkladık enflasyon 1.5'in altına gelecek mi veya 2'nin ne kadar altında kalacağızı anlamaya çalışıyoruz ki 1.5'in altında bir enflasyon son derece olumlu bir enflasyon olacak Eylül ayı için. Dolayısıyla o taraf da bizim için kritik seviye. Bir sonra hedef 29'larda beklentiler daha doğrusu 29'larda ki benim de beklentim bu yönde. Geçen yayınlarda da sürekli bahsediyoruz. Bir taraftan Türkiye'deki büyümeyi yavaşladığını, yavaş yavaş böyle istenilen seviyeye geldiğini de görüyoruz. Bunu zaten bize PMI söylüyordu. Çeyrek verileri de aynı şekilde bunu söylüyor bize. Dolayısıyla benim burada gördüğüm kadarıyla eğer enflasyon tarafı bize yardım etmeye devam, yani istediğimiz şekilde azalış göstermezse mevcut faiz ortamını tutmaya devam ederiz. Ama büyük olasılıkla bir baz etkisi de söz konusu burada. Biraz daha yakın olasılığı konuşursak ben yine bir benimde olmasa bile Ekim veya Aralık'ta bir faiz indirimine gideceğimizi tahmin ediyorum. Yani bu tamamen önümüzdeki 3-4 aylık bu işte yarın da birlikte açıklanacak olan enflasyon verilerine bağlı. Tabii ki yurt dışı taraftan böyle şahane bir akış olsa, bizim bonolarımızda güçler olsa elimiz çok daha rahatlar, ama şu anda bunu beklemek biraz hayal olabilir gibi geliyor. Yani evet, Türkiye'nin riski düşük, Türkiye'nin iyi bir hikayesi var. Fakat Amerika tarafındaki gelişmiş bir ülkedeki yıllık %4,5 seviyelerindeki faiz, dolara verilen bu faiz o tarafı olan eğilimi artırıyor. O nedenle biz mevcut tempoda devam edeceğiz. Yani ara girişler yine Türkiye'ye olan tahvil akışı devam edecek, ama böyle istediğimiz yoğunlukta, güçte olmayacaktır. Ben şu aşamada Merkez Bankası'nın da belki Eylül ayında da tekrar mevcut koruyarak, politika faizini koruyarak gidebileceğini düşünüyorum Pelin.
0: Peki Arzu Hanım, şimdi bugün Türkiye'nin CDS'i açısından olumsuz görünen bir tabloyla karşı karşıyayız, ama orada çok hareket görmüyoruz. 220 bas puan 0.38'lik evet. Bugün bir miktar yukarı yön söz konusu. Çünkü neden? ABD tahvil faizleri, bir diğer tarafta ise yükselen petrol fiyatları, aslında olumsuz bir kombinasyon CDS açısından. Bugün Türkiye'de risk biriminin yeniden yukarı yönlü hareket etmesi halinde, eğer böyle bir tabloyu görürsek, ilk yansıması Eurobondlarda mı görürüz, yoksa TL tahvillerde mi görürüz? İlk yansımayı nerede görürüz?
1: Ya ben önce Eurobondlar tarafında da görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü biraz daha yabancı yatırımcı da daha onların pozisyonu, onların aldığı riskle ilgili bir durum konusu olabilir. Ama tabii ki TL tarafında da bu stresi görebiliriz. Ama dediğim gibi ben bizim piyasanın bu resme biraz daha adapte olduğunu tahmin ediyorum. Yani burada ekstra evet, Hürmüz tarafındaki bu yaklaşım önemli. Fakat biliyoruz ki Trump burada ekstra bir anda bir değişik yorum yapıyor ve piyasayı tam tersine de çeviriyor. Dolayısıyla burada o kadar kötümser olamıyorum şu dönem içerisinde. Ama volatilite yüksek olacak. Yani piyasada ben kalıcı bir etki olacağını düşünmüyorum bütün bu hareketlerin. Fakat volatilitenin yüksek bir seyrederek devam etme olasılığı yüksek. Bu hisse senedi piyasalarına da yansıyor. Yani oradaki dönüş de görüyoruz. Bir 13.400-500'lere doğru hatta gelme olasılığımız da görünüyor evet. Şu anda. Dolayısıyla resim biraz bu şekilde görüyorum Pelin.
0: Peki Arzu Hanım, şimdi bütün varlıkları birlikte şöyle düşünelim istiyorum. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4.79 şu anda, hatta 4.80 seviyesinde an itibariyle. İşte bakıyoruz, Brent petrol tarafına baktığım zaman $95 sınırında. Diğer tarafta dolarda güçlü seyir, DXY tarafı 99.70 seviyesinde ve küresel risk iştahı zayıf. Böyle bir kombinasyonda Türkiye için TL varlıklarında hangisi en kırılgan olarak öne çıkar? TL tahvil, kur, Eurobond, Borsa İstanbul'un geneli ya da bankacılık endeksi özeli. Hangisi en kırılgan olan varlık olarak karşımıza çıkar?
1: Bizim tabii kura karşı bir şeyimiz var. Hassasiyetimiz yüksek. Dolayısıyla o tarafta hemen bir hareket görebiliyoruz. Onu söyleyebilirim eğer öyle bir sıralama yapacaksak. Zaten kurdaki hareket demek diğer taraflara, yani yabancının çıkışı ve diğer yatırım araçlarından çıkışı anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar bir sarmal. Ama dediğim gibi yani Hürmüz tarafında biraz daha arttırdılar. Görüyoruz. Fakat ben hani Trump'ın bu yanında, yani Kasım ayı öncesinde böyle oradaki o seçim süreçleri öncesindeki, hani bu biliyoruz ki Trump'ın böyle ana bir seçim değil, ama yine de ana resmi, yani resmi değiştirebilecek olası gelişmelere gebe bir süreç. Bu ayı biraz böyle kullanacak gibi görünüyor Trump. Ama Ekim'de tekrardan resim tersine dönebilir. Bu nedenle diyorum kalıcı bir etki olmaz. Volatil bir yapı burada devam edecek gibi görünüyor Eylül ayında.
0: Peki Borsa İstanbul açısından da iki farklı baskının oluştuğu bir koşul karşımıza çıkıyor aslında. Yani yükselen iskonto oranları ise değerlemelerini bir tarafta aşağı çekerken diğer tarafta petrol fiyatlarındaki yükseliş özellikle şirketlerin maliyetlerini arttırmaya devam ediyor. Arzu Hanım, böyle bir ortamda Borsa İstanbul tarafında hangi sektörler daha kırılgan, hangileri ise aslında daha dirençli kalacaktır böyle bir koşul içerisinde?
1: Tabii dirençli, şimdi bir savaş ortamındayız. Hı hı. Petrol fiyatlarının son derece hareketli olduğu bir dönem. Böyle bir dönemde rafinaj şirketleri öne çıkıyor, onu söyleyebiliriz. Onun dışında en diğer tarafa baktığımızda perakende taraflarının zayıflama olasılığı yüksek ki oradaki hareketleri zaten görüyoruz. Bunlar bir süredir gündemimizde. Bir otomotiv sektörü, perakende satış sektörü, gıda perakendecileri olarak bir mobilya ve bütün bu insan ihtiyaçlarının biraz da ertelendiği bir resmi bize getiriyor, getirebilir. Onun dışında güçlü şirketler olarak baktığımızda yine lokomotif sektörler kendini göstermeye devam edecektir. Ama tabii ki burada endeksin olası bir satışına karşı bütün bu bahsettiğin resim içerisinde bunlar da yine ayrışarak prim yapmasını da beklememek gerekiyor. Bu dönemde biliyoruz bir endeks botta olan eğilimin artması bekleniyor ama dediğim gibi yani burada bir dengelenme de söz konusu olacaktır. Yani yeni tebliğ nedeniyle bunu konuşuyorum. Hı-hı. Dolayısıyla benim burada söylemeye çalıştığım şu, biraz daha bu volatilite bütün sektörlerde yapacaktır, öne çıkacaktır. Şu ayrışacak, bu ayrışacak demek de çok doğru olmayabilir. Yani senin biraz anlattığın senaryo içerisinde konuşursak diye düşünüyorum Pelin.
0: Peki şimdi tahvil getirilerinin arttığı, petrol fiyatlarının yükseldiği bir tabloyla bugün karşı karşıyayız. Böyle bir durum karşısında özellikle klasik 60'a 40 portföyü risk yaratıyor mu sizce?

0: Orta vade eğer ben koymuşsak, böyle bir portföy oluşturmuşsak yaratmaz diye düşünüyorum. Hatta bir fırsat bile olabilir. Ağırlığı arttırmak adına olabilir. Ama bu ağırlığı da kademeli olarak arttırmak gerektiği tarafındayım. Dolayısıyla 40-60 bir yapı yatırımcıyı orta vadede yine kazançlı hale getirecektir. Sadece çok agresif böyle panik hareketler yapmayan bir yatırımcıysa ve portföyünü iyi dengelemişse, iyi çeşitlendirmişse, ki portföy yönetimin ana aracı budur. Dolayısıyla bence rahatlıkla 2027'de kâr edebileceği, enflasyonun üzerinde daha doğrusu getiri elde edebileceği bir resme getirebilir.
1: Peki, şimdi biraz altın tarafını da konuşmak lazım. Altın bir yumuşama halinde sert bir tepki vermişti. Hatta şöyle başlıkları da burada konuşmaya başlamıştık. Debasement rate bir kez daha aslında dolardaki o güvenilirliğin kaybı yatırımcıları alternatif varlıklara itiyor diye Bitcoin tarafını konuşmuştuk, altın tarafını konuşmuştuk. Ancak altında burada jeopolitik risk artmasına rağmen özellikle altın 3 günde yaklaşık %6'lık bir gerilemeye işaret etti. Bir kez daha güvenli liman sınıflandırmasından çıkmış gibi görünüyor. Buraya dair görüşünüzü merak ediyorum. Özellikle Türkiye'deki altın talebi açısından böyle bir koşul ne ifade eder?
0: Pelin, birazcık hakikaten altının bu güvenli liman fikrinden uzaklaşılması, seninle konuşuyoruz. O nedenle bir gülümsedim. Gerçekten altın kendini burada gösteriyor her boyuttaki yatırımcı için. Ve Hürmüz Boğazı'ndaki stres artınca Brent'teki artış ve altındaki azalışı bize beraberinde getirdi. Dolayısıyla orada böyle bir denge var şu anda ve bu denge belli ki biraz daha devam edecek. Orada atılan bombalar altındaki geri dönüşe neden oluyor. Burada tabii şu da olabilir, yani şunları da görmek gerekiyor. Oradaki bir takım merkez bankalarının nakde dönüş ihtiyacı, altından çıkma ihtiyacı da olabilir böyle bir süreç içerisinde. Çünkü ciddi bir ateş var orada. Belli nakite ihtiyaç söz konusu olabilir. Oysa bilmiyorum, yani oralar tabii ayrı bir denge, bunu konuşmak kolay bir şey değil, ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla altındaki geri çekiliş bir nebze daha devam edebilir. Yani burada 4200 aşağıda, yukarıda 4050 bandında gidebilir gibi geliyor. Ama hep bunu konuşuyoruz. Yani yatırımcılar her seferinde, her düşüşte artık bir daha aşağı gelmez, 5000 dolara gider yaklaşımıyla altına saldırıyorlar, ama ben orada biraz daha temkinli olması gerektiğini düşünüyorum. 4000-4100 civarında da önemli bir destek var. Buraya da dikkat edilmesi lazım. Bu desteğe göre biraz pozisyonların ayarlanması gerektiğini düşünüyorum Pelin.
1: Peki. Arzu Hanım, böyle bir koşul içerisinde yatırımcı olarak ben kendimi korumak istiyorum dediğim noktada nerede konumlanmalıyım?
0: Şöyle bakmak lazım. Yani ne kadar risk alıyorum, ne kadar getiri bekliyorum. Dolayısıyla aldığım risk ve getiri arasındaki analizi iyi yapmak gerekiyor. Özellikle böyle dönemlerde. Bakıyorsunuz mevduat faizleri nerelerde ve ben ne kadar risk alarak böyle bir getiri elde ediyorum. Veya para piyasası fonları nerelerde. Onunla birlikte bu kararı vermek gerekiyor şu dönemde. Eğer hisse senedi piyasaları hani orta seviyede bir yatırımcıysanız ve hisse senedi piyasalarındaki riski almak isteyen bir yatırımcıysan tabii ki yani buradaki %35-40 seviyesindeki pozisyonu korursun veya onu kendi içinde değişikliğini yapabilirsin. Ama ya dediğim gibi, yani bir 4000-4100'e gelmiş altından pozisyon açabilir misin? Evet, de bir kademeli olarak açabilirsin. Onun dışında hisse senedi tarafında 13400 seviyeleri kritik. Yine buralara geldiğinde biraz daha pozisyon açabilir veya kendi içinde değişiklik yapabilirsin. Onun dışında tahvil tarafı ve bono tarafı, yani oradaki olası değer kayıplarındaki fırsatları da yakalamak gerektiğini diyorum, ama şu anda portföyde eğer ben çok stres almak istemiyorum, biraz da rahat etmek istiyorum dediğimizde %35-40'ını para piyasası mevduata bağlayıp geri kalanını da çeşitlendirip bu bahsettiğimiz oranlar içerisinde gidilebilir gibi geliyor bana Pelin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Mauro Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı, aktardıklarınız için, katıldığınız için güzel bir seans günü diliyoruz Arzu Hanım sizlere. Efendim, evet, %2'nin üzerinde bir düşüş var. Borsa İstanbul'da 14.000 puanın altını gördüğü an itibariyle 9 ise yukarı yönlü sadece.

0: 91 ise ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Şu an işlemden geçen seviye ise 13.943 puandan olurken bankalar tarafında 1.78'lik bir geri çekilme, ulaştırma tarafında 1.58'lik ve sanayi tarafında ise daha derin 1.86'lık bir geri çekilmeye işaret ediyor. Risk iştahının baskılanması küreselde içeriye de yansımış gibi duruyor. Manşet ise yükselen ABD tahvil faizleri ve getiri oranları diyoruz. Tüm bu detay konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bugünlük yatırım kulübünü noktalıyoruz efendim. Birazdan Duello'da birlikte olacağız. Hoşçakalın.
1: Tera Yatırım Yatırım Kulübünü sundu.
2: Reklam. Tekstil dünyasının kalbi Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişiniz.com.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Beyefendim, Grafik Coyulusu ile devam ediyoruz Elif Cansever'inle birlikte. Elif, şimdi bir tarafta yükselen petrol fiyatları ama diğer tarafta bir kez daha altının güvenli liman sınıflandırmasını sorguladığımız günlerden geçiyoruz. Resmen alternatif bir varlık olarak aslında karşımıza çıkıyor. Çünkü geçen Grafik Coyulusu'nda Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleşirken Bitcoin ve altının artık koordinasyon, yani koreli bir hareket ettiğini göstermiştik. Bu da güvenli limandan çıkışın, yani dolardaki zayıflama hikayesini, basement trade hikayesini yarattığını söylemiştik ama bugün onu doğrulamıyor yaşananlar.
2: Bütün bu düşüşlerin yanı sıra Brent petroldeki yükseliş, altındaki düşüşün yanı sıra bunların tahvil üzerindeki etkisi, birazcık da hisse senedi performansları üzerindeki etkisinden konuşacağım ben de Pelin.
1: Peki, o zaman başlasın efendim Grafik Coyulusu diyoruz. Bugünün yükselen tahvil faizlerinde ve bunun yanı sıra altın ve aslında bunların ana gerekçesi olan, nedeni olan yükselen petrol fiyatları. İşte yükselen petrol fiyatları ile başlayalım. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte Brent petroldeki sert yukarı yönlü hareketi görüyoruz. 96 dolarlar seviyesine kadar seans içerisinde geldi. Yani bu süreç içerisinde karşılıklı ABD ve İran çatışmalarının ve oradaki gerilimin artmasıyla birlikte düşmesi beklenen, denge bulması beklenen petrol fiyatları sert tepkiyi vermeye devam ediyor. Şimdi jeopolitik risk ortamında elbette etkilenen petrol ve bunun yanı sıra altın tarafını görüyoruz. Şimdi jeopolitik risk primi hızla yükseldikçe aslında buradaki ana hikayede Brent petrolü yukarı yönlü atıyor. Brent petrolün 6 Ağustos ile 2 Eylül arasında yaklaşık bir aylık seyrinden bahsediyoruz efendim. Ağustos başında 80 dolar seviyesindeyken, özellikle Ağustos başındaki, hatta burada 75 dolarlar seviyesinde dengelenebileceğine dair beklentiler de vardı. Buradaki gerilimin ve tansiyonun bir miktar daha düşmesi, diplomasi umudunun artması gibi hikayelerle birlikte 80 dolarlar civarında seyrediyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise 95 doların üzerindeki seyir dikkat çekiyor. Özellikle son birkaç gün içerisindeki hareketin çok daha sert olduğunu grafikte bize net bir şekilde gösteriyor. 5 Ağustos'taki kapanışa bakacak olursak, 5 Ağustos'taki kapanışta özellikle 79 dolar 45 sent civarında olurken bugün 95 dolar 30 sent seviyesine gelen de bir Brent petrol görüyoruz. Bu da yaklaşık %15'in üzerindeki seyre işaret ediyor. 5 Ağustos'tan bugüne artıştan bahsediyoruz. Gün içerisinde hatta 97 dolarlara kadar da giden bir yolculuğu test etmiş gibi duruyor. Buradaki ana hikaye petrol artık yalnızca arz talep dengesiyle değil, artan jeopolitik risk primiyle de karşımıza çıkıyor. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan çatışmanın gerilimi artması ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının aksayabileceği düşüncesiyle birlikte arz kesintisinin fiyatlarına sebebiyet veren sert bir yukarı yönlü kırılım var burada Elif.
2: Bu taraftan aslında birazcık da istersen tahvil tarafına geçelim. Tahvil tarafına baktığımızda ise petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketleriyle beraber bir miktar daha tahvil piyasasının ABD Hazine Bakanlığı'nın müdahalesi öncesi seviyelerine döndüğünü gördük bu sabah itibariyle. Biz bunu 30 yıllıklar için burada konuşuyoruz ama 10 yıllıklar için de 4.81 seviyesiyle aslında yine müdahale öncesi seviyelerine döndüğünü söyleyebiliriz. Burada ana birkaç hikaye var Pelin. Çünkü bir yandan özel sektörün tahvil tarafına olan borçlanma ihtiyacı arttıkça tahvil tarafına olan talebi artıyor. Bir yandan bunların arkasında enflasyon beklentileri bir miktar daha güçlendikçe, enflasyon artışına yönelik beklentiler bir miktar daha arttıkça tahvil tarafına olan baskı artıyor. ABD'nin yaptığı bu müdahale, geçen hafta yapılan müdahalenin bir miktar daha acaba yerinde bir müdahale miydi yoksa boşa mı gitti söylemlerin bir miktar daha tetiklendiği bir dönemden geçiyoruz ama

0: bu dönem bu tarafa doğru baktığımızda ise aslında BES Anıt'ın bu tarafta kendi değerlendirmesi var ve diyor ki denge faiz oranını değiştirmeyeceğini, ancak piyasadaki hareketliliğin bu müdahalelerin 9 Eylül'de başlayacak müdahalenin bir miktar daha yavaşlatabileceğini söylüyor. Ve bu durumda baktığımızda 9 Eylül'de başlaması beklenen müdahalenin aslında şu an ne kadarlık bir tutar için yapılacağı öngörülemiyor diyebiliriz. Bununla ilgili özel bankaların, özel yatırım bankalarının ve yatırım danışmanlık kuruluşlarının da değerlendirmeleri var. Bu taraftan baktığımızda özellikle Barclays tarafı artık bu enflasyon üzerine yapılan baskı ve jeopolitik gelişmelerdeki baskılarla beraber Eylül ayında 25 tam puanlık faiz artırımlarını beklerken, kesin olarak beklerken, ki biz bunu swap piyasalarında da görüyoruz aslında. Her geçen gün bir miktar daha faiz, Eylül faiz artırımına olan ilişkin bir miktar daha artıyor. Aralık ayında da 25 bas puanlık faiz artırımı artık neredeyse Barclays tarafından kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. UBS tarafından da Eylül faiz artırımının olmayacağı yönündeki beklentisini bir miktar daha koruyor. Fakat müşterileriyle yaptığı toplantıda ise %50'ye %50 bir olasılık verdiğini UBS tarafının söyleyebiliriz. Burada bir Bloomberg stratejistlerinin yaptığı yorumlara göre ise aslında gelişmiş piyasalarda artık yüksek reel faiz dönemine geçildiğini ve bu yüksek reel faizin kalıcı olacağı yönündeki beklentilerin bir miktar daha arttığını söylüyor.
1: Şimdi bir diğer tarafta bunu etkileyen en önemli gelişmelerden bir tanesi de bunun etkilediği altın tarafı oldu. Yani altın tarafında evet jeopolitik gelişmeler diyoruz efendim, ama sadece jeopolitik gelişmelerin fiyatladığı bir yükselen tahvil faizleri değil, yükselen mali açıklar diyoruz. Bir diğer tarafta Fed beklentilerinin belirsizleşmesi ve enflasyonun daha uzun bir süre kalıcı olması ve önümüzdeki 5-10 yıl için daha yüksek bir faiz rejimiyle karşı karşıya kalmak tahvil faizlerindeki yükselişi beraberinde getirmişti. Ve bunun yanı sıra dolar, Fed beklentileri ve pozisyon kapatmaları. İşte tüm maddeler altın tarafında bir kez daha geri çekilmeyi beraberinde getirdiğini söylüyoruz. Jeopolitik riske rağmen satış baskısı sürüyor. Normalde altın tarafında güvenli liman olarak adlandırılan varlıkta yükseliş beklentisi varken, bu söylediğim, saymış olduğum maddelerle birlikte altın tarafında bir kez daha geri çekilmenin yaşandığını görüyoruz. Şu andan itibariyle nereye kadar geldi? 4.300 dolarlar seviyesine kadar da geldiğini görüyoruz. Çok farklı bir görüntü var. Ağustos ayının özellikle ikinci yarısında 4.650 dolar ile 4.700 dolar bandı kadar, bu aralığa kadar bir yükseliş sergileyen altın tarafında belirgin bir satış gerçekleştiğini de net bir şekilde bize tablo gösteriyor aslında. Bugün fiyata geldiğimiz zaman 4.300 dolarlar seviyesindeyken dip seviyelerden sınırlı bir tepki var mı? Evet, şu anda dip seviyelerden sınırlı bir tepkinin geldiğini görüyoruz, ama ne kadar etkili olacak burası tartışılır. Büyük bir resimde henüz düşüş trendinin bozulmuş olduğunu göstermiyor bize Elif bu.
0: Aslında bütün bunlardan bahsetmişken Pelin, bu kadar jeopolitik gelişmeleri bir emtia üzerindeki etkilerinden, birazcık da tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketlerinden bahsederken, hisse senedi performansları üzerindeki etkisinden de keza dün de zaten seninle burada Eylül ayına ilişkin beklentileri inceliyorduk. Bu geldiğimiz noktada S&P 500 özellikle Wall Street tarafında Eylül ayına ilişkin önemli öne çıkan başlıkları ve bunlarla ilgili piyasanın ne tepki vermesi beklendiğiyle ilgili bir grafiğimiz var. Burada şüphesiz ki en önemli unsur 16 Eylül'de gerçekleşecek olan Fed toplantısı. Fed toplantısından az önce tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketleriyle beraber bir miktar daha swap piyasalarında faiz artırım ihtimalinin güçlendiğinden bahsetmiştik. Bununla beraber opsiyon piyasalarında da piyasa katılımcıları, piyasa analistleri bir miktar daha Fed toplantısıyla beraber aslında bir miktar daha piyasaların yukarı yönlü hareketlerinin, sert volatilitelerin beklendiği bir 16 Eylül geçireceklerini söylüyorlar. Keza 16 Eylül'e gelene kadar zaten beklediğimiz senaryolarda bu cuma gelecek olan tarım dışı istihdam verisinde de yaklaşık %0.5 seviyesinde bir oynaklık bekleniyor. Onunla beraber haftaya karşılayacağımız TÜFE verisi de aslında Fed toplantısına giden en önemli adımlardan bir tanesini bize yansıtıyor. Bu tarafta piyasanın aslında ay sonunda gerçekleştireceği opsiyon vadelerinde olacak, ki bu tarafta 6.2 trilyon dolarlık opsiyon sözleşmesinin vadesinin dolacağını görüyoruz. FED toplantısı da beraber yine oynaklığın yüksek seviyelerde olması beklenilen günlerden bir tanesi. Hemen hatırlayalım, biz bunları konuşurken aslında bir miktarda Eylül ayının son 25 yılda değerlendirildiğinde en kötü aylardan birini olduğunu söylüyorduk. Volatilitenin en yüksek olduğu aylardan birini söylüyorduk.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın 3. işlem gününe bakıldığında bu hafta gözler yurt içerisinde enflasyon rakamlarındayken, yurt dışına bakıldığında dün Avrupa tarafından birçok PMI verisini aldık. Verilen Euro bölgesi enflasyon rakamlarını karşıladık. Bu hafta ise geri kalan süreçte Amerika'dan gelecek istihdam rakamlarında olacak diyelim. Bugün ADP özel sektör istihdam rakamı gelecek derken bir de bugünün başkalarına beraber bakalım dilerseniz. Haftanın 3. işlem gününe başladığımızda içeriden gelen veriler bizleri karşılıyor. ODM'de yani Otomotiv Mobilite Distribütörleri Derneği verileri geldi. Ağustos ayında pazarda sert bir daralma görüldü. Ağustos verilerine bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarında yıllık bazda %20,28 daralma kaydedildi. Ağustos'ta yine aynı dönemde otomobil satışlarında ise yıllık %25,16'lık bir geri çekilme yaşandı. Hafif ticari pazarda biraz daha direncinin olduğunu rakamlar bize gösterdi. Çünkü yine aynı dönemde yıllık bazda bu tarafta %0,30'lara varan bir büyüme kaydetmiş bulunmakta diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. İrlanda Merkez Bankası Başkanı'ndan ECB'ye dair faiz artışı mesajı geldi. Şahin mesajların detaylarına bakıldığında İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel McLaugh açıklamalarda bulundu. Financial Times'a verdiği röportajda başkan diyor ki enflasyonun yanlış yönde ilerlemeye başlaması halinde Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artışına hazır olması gerektiğinin altını çizdi. Ve McLaugh ayrıca söylemlerinde şunu ifadeyi de ekliyor. Gelecek hafta alacağımız karar kimse için sürpriz olmayacak dedi ve ECB üyesi Nagel de buna dair bir açıklama yaptı. Almanya Merkez Bankası Başkanı diyor ki Nagel piyasalar Eylül'de faiz artışı ihtimalini %95 seviyesinde fiyatlamış bulunmakta. Ve buradan son başlığımıza geçelim. ABD-İran hattında gerilim artmaya devam ediyor. Çatışma tırmanırken detaylara bakıldığında ABD-İran'a dair yeni bir saldırı dalgası düzenledi ve Tahran'da saldırıya misillemelerde bulundu. Amerikan Merkez Komutanlığı Başkanı ise operasyonda İran Devrim Muhafızları ordusuyla bağlantılı noktaların hedef alındığının altını çizdi.

Haftanın üçüncü işlem gününde hem içeride hem dışarıda ABD-İran gerilimi derken, veriler gelecek derken fiyatlamalara göz gezdirmekte fayda var. Çünkü bakıldığında Borsa İstanbul tarafı 12 Ağustos'tan bu yana ilk defa 14 bin puanında altını görmüş bulunmakta. Bu saatlerdeki performansa bakıldığında 13.964 puandan BIST 100 endeksi fiyatlanmasını sürdürüyor ve %1,86'ya varan bir geri çekilme yaşanmış bulunmakta. Alt eserlere bakıldığında endeksler de biz hafta başında bankacılıkta yukarı yönde bir seyir görmüşken dün de aslında geri çekilmelerin daha da arttığı bir endeks ve sektörel bazdaki ayrışmayla karşı karşıya kalmıştık. Bankacılık tarafında %1,80'e varan sınayide ise yine aynı seyrin olduğu, buna maliyenin %2'ye varan ve turizmle ulaşmanın %1'lere varan geri çekilmesiyle puan bazlı baskılarda etki ettiğini gördük. Borsa İstanbul'da bugün Bakırcı GYO için gong çalmıştı ve aslında şirkete bakıldığında taban fiyatlı açılışını gerçekleştirdi diyelim ve içeriye bakıldığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın blok yazısı yayımlandı bu sabah saatinde. Detaylara bakıldığında yazıda deprem bölgesinde konut arzı arttı, kira enflasyonu yavaşladı ibaresi de yer aldı. Peki küresel para piyasalarında seyir ne yönde gidiyor? Bir de o tarafa bakalım. Dolar endeksi 100 seviyesine yakın fiyatlamaya seyretmişti. ABD-İran gerilimi tırmanmaya yüz tutunca ise burada yine 99.72 seviyesinde yukarı yönde bir seyrinde olduğunu şu anki fiyatlamalarda gördük. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar ve sterlin dolar çaprazı ise nispeten yatay fiyatlamasını koruyor diyelim. Çin tarafında ticari dengesizlikleri de sebep göstererek G20 Maliye Bakanları toplantısında bir ortak bildiri yayımlanmasının engellendiği Çin tarafından da açıklandı diyelim ve Avrupa tarafına bakalım. G20 Maliye Bakanları toplantısı sona erdi. Bugün Avrupa tarafında ise negatif bir açılış sergilenmişti. Londra, Paris, Frankfurt, İtalya, Füstü tarafında yatay negatif bir işlem

Hacmi var. Dün Euro bölgesi enflasyon rakamlarını aldık. %3,3'e sıçrayan bir enflasyonla Ağustos'ta karşı karşıya kaldık ve tabii Avrupa Merkez Bankası üyeleri ise peşi sıra faiz artışı önümüzdeki hafta gelebilir açıklaması yaptı. Burada 10 Eylül'de bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının aynı gününde bizden sonra ise Avrupa Merkez Bankası'nda faiz kararını alacağımızı hatırlatayım ve Haziran ayında faiz artışına gidilmişti. Arada bir pas geçilmişti. Tekrardan Eylül toplantısında bir artış olabileceği de şu an piyasalar nezdinde fiyatlanmış bulunmakta diyelim ve buradan da ABD vadelilere geçelim. Amerika tarafında bakıldığında bu hafta gözler istihdam rakamlarında olacak demiştik. Jolt açık iş pozisyonu geldi, beklenti altı geldi. Bugün ADP özel sektör rakamları ve Cuma'da tarım dışı istihdam gelecek diyelim. Karışık bir seyir vadelilerde şu an hakim olduğunu gördük. Tahviller tarafında yukarı yönlü seyrinde devam ettiğin altını çizelim ve emtia tarafına bakalım. Dolar endeksinde yukarı yönde bir seyir varken spot piyasada ons altında düşüşün hala devam ettiğini gördük. Gümüşte yukarı yönde hafif yatay bir seyir varken burada bakıldığında petrolde biz 94 dolarlarında yine tekrardan test edildiğini izliyoruz diyelim. Fokus'ta kısa bir araya gidelim şimdi.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.
2: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Programın bu bölümünde turizm konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Gürok Turizm Grup Genel Direktörü Tunç Batum. Tunç Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Alper Hanım, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir.
2: Gayet iyiyim, çok teşekkürler.
1: O zaman turizm tarafındaki gelir tablosunda nasıl bir iyileşme var, sizinle bunu konuşmaya devam edelim dilerseniz. Çünkü bakıldığında Türkiye yılın ilk yarısında 25,7 milyar dolara varan bir turizm geliri elde etti. Hedef yıl sonu için 68 milyar dolardı. Peki ilk yarıda böyle bir gelir elde edildi, hedefe doğru giden yolda emin adımlarla mı ilerliyoruz? Ve bakıldığında ziyaretçi sayısında bir geri çekilme, harcamalarda artış olduğunun alt detaylarında verinin gördük. Turist kaybı yılın geri kalan yılında da devam eder mi, yoksa son çeyrekte yukarı yönlü bir ivme bekler misiniz?
2: Sağ olun, teşekkürler sorunuz için. Öncelikle ben mevcut tabloyu ulaşılabilir fakat kırılgan olarak değerlendiriyorum. Neden öyle? 65 milyar dolarlardan şu anda 68 milyar dolarlara çıkmak için gereken yaklaşık 2,5-3 milyar arası bir rakam çok agresif değil ve şu anda rezervasyonlar çok olumlu geliyor. OECD'nin 2026 Türkiye turizm geliri de aynı Turizm Bakanlığı gibi yaklaşık 68 milyar dolar seviyelerinde öngörülüyor. Büyümenin yalnızca turist sayısından gelmesini beklemek riskli. Çünkü jeopolitik gelişmeler, biliyorsunuz, fiyat rekabetçiliği, Avrupa'daki ekonomik koşullar, Rusya gibi büyük kaynak pazarlara bağımlılık hala risk oluşturuyor. Dolayısıyla 68 milyar dolar hedefinin anahtarı bence daha fazla turist değil şu anda. Daha değerli turist, daha uzun sezon ve daha fazla turizm ürünü olmalı.
1: Hemen araya girmek bunu isterim. Kişi başına harcamalarda bir artış vardı ilk 6 aya bakıldığında. Sizce bu geri kalan yılın kaybını telafi edebilecek bir anahtar mı olur?
2: Kişi başı harcamalar artışı tabii ki olumlu olarak yansıyacaktır ama burada kalış sürelerindeki azalmalara da dikkat etmek lazım. Yani kalış sürelerindeki daha önceki süreçler bir parça azalmış durumda. Hemen hemen tüm coğrafi segmentlerde bu şekilde. Dolayısıyla kriz bir şekilde fiyatlanıyor. Dövizin, tabii Türkiye'nin daha Türk lirasının değerli olması fiyatlanıyor. Bunlar hala fiyatlanan gerçekler ama öbür taraftan da Türkiye'nin turizmini çeşitlendirmesi inanılmaz fayda sağlıyor. Örneğin şu aralar çok konuşulmayan sağlık ve wellness turizmi, lüks ve yüksek montanlı turizm harcamaları, bunların artışları ve spor turizmi vesaire yalnızca bizim alıştığımız bu deniz, kumsal, güneş turizminin üzerinde katma değer sağlıyorlar. Dolayısıyla onlara da bakmak lazım. Ama sene sonunu ben olumlu görüyorum. Şu anda sene başındaki o büyük kayıpların bir parça da olsun karşılandığını görüyorum rakamlarda.
1: Telafi edildiğini görüyorsunuz. Peki şimdi evet. ABD-İran Savaşı'nın turizme katkısını ve yansımasını çok fazla konuştuk programlarımızda. Artık yaz sezonunu da kapatmış bulunmaktayız. İkinci yaz sezonu dediğimiz aslında daha uygun fiyatlı, iklimin elverişli olduğu bir yaz sezonunun başlangıcına merhaba diyoruz Eylül başı ile beraber. Peki sizce bu dönemde ABD-İran Savaşı'ndan mütevellit rezervasyonlarda, ötelemelerde bir telafi yaşandı mı? Tekrardan savaşın alevlendiği bir ortamda karşı karşıya kaldık yine bu hafta başından bu yana. Tekrardan bu konuda olumsuz bir rezervasyon süreciyle karşı karşıya kalır mıyız? Şu an sahadan gelen performans nasıl gösteriyor bize bu olayı?
2: Bence 2026'nın en önemli değişimi bu zaten. Misafir artık Mart'ta, Temmuz'da veya daha erken dönemlerde erken rezervasyondan tatilini satın almak yerine son dakikaya dönmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü herkes krizi bir şekilde ve kendi bütçesini organize etmek durumunda. Erken rezervasyon hacmi bu bağlamda bir parça olsun azalıyor tabii bu konjonktürel gelişmelerden. Son dakika rezervasyonların payı yükseliyor. Neden? Çünkü biz son dakika rezervasyonlarına bile neredeyse erken rezervasyonlarda verilen indirimler verilmeye başlandı. Dolayısıyla bu da son dakika rezervasyonların evet artmasını sağlıyor ama erken rezervasyon, yani paranın daha önce kasalara girmesini bir parça engelleyen bir etken haline geliyor. Fiyat kırgınlıkları artık belli seviyede durmuş durumda. Çünkü karlılıkları etki edecek. Dolayısıyla artık insanlar fiyat kırmak istemiyor. Savaş biraz daha eskisi kadar, yani Mart'taki, Nisan'daki kadar ciddiye alınmamaya başlandı sektör tarafından. Çünkü uçuşlar devam ediyor. Bir şekilde turist gelmeye devam ediyor. Biz de bu bir şekilde devam eden cycle'ın içinde kendi işlerimizi götürüyoruz açıkçası. Dolayısıyla savaş başlamış, yani büyümediği sürece, daha yayılmadığı sürece

0: O ilk zamanki kadar alevini şu anda biraz daha kısmış durumda. Daha kor durumda devam ediyor diyebilirim.
1: Tam da savaş sürecini
0: Etki olarak.
1: konuşurken bu hafta bir alevlenme var derken Tunç Bey şu anda son dakikalarımıza yansımış bulunmakta. İran devrim muhafızları iki petrol tankerine mayın isabet ettiğini açıkladı. Haber kaynaklarına gelen bu son dakika haberle beraber aslında biraz daha ABD İran hattında gelimin yükseldiğini bize gösterdi bu haber kaynağı da. Peki sizin şimdi hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımlarınız da turizm alanında vardı. Peki burada uçuş trafiğinde bir öteleme, bir azalma ve yatırımlarda bir düşüş hangi bölgelerde daha fazla rastlandı? Peki yılın ikinci yarı yılında yani son çeyreğe yakın bir süreçte sizce burada hangi pazarlarda zayıflama daha çok dikkat çekecek?
0: Şu anda biz güvenlik açısından çok büyük bir problem görmüyoruz. Orada her gün biliyorsunuz Hürmüz'de her gün bir tanker vuruluyor. Keza Amerika vuruyor, keza İran vuruyor. Bir şekilde bunlar şu anda uçuşlara etkili olmuş değil. Bu bizim için önemli. Bizim en önemli baktığımız için kriter bu. Uçuşlar iptal oluyor mu? Şu anda iptal olan bir uçuş yok çok şükür. Evet orada bir eskalasyon var. Orada bir savaşı büyümesiyle ilgili çalışan taraflar var. O şekilde tarif edeyim. Ancak şu anda turizmi büyük anlamda etkileyen bir rezervasyonların düşmesini sağlayan bir durum yok çok şükür. Önümüzdeki Eylül-Ekim ayı çok önemli. Çünkü Antalya'ya baktığımızda şu anda her şey dahil sektöründe veya biraz daha üst deluxe sektörde diyeyim. Rezervasyon akışları gayet hızlı devam ediyor. Bu bizim için sevindirici. İstanbul otellerinde aynı şekilde, Bodrum'da aynı şekilde. Rezervasyonlar hani bizim bildiğimiz dönemsel Eylül'e girmenin getirdiği bir takım düşüşler var ama savaştan dolayı fiyatlanan bir rezervasyon düşüşü şu anda yok.
1: Peki bu derken rezervasyon indirimlerini şu an son dakika rezervasyonlarda vermeye başladık söyleminiz vardı. Yüksek enflasyon artan iş gücü maliyetleriyle beraber sizce burada karlılıklarda aşındırma nereye kadar gitmiştir? Fiyatları düşürdüğümüzde karlılık tarafında ne kadarlık bir aşınmayla sektör karşı karşıya kaldı?
0: Sektörün yani burada Financial Times gibi veya Türkiye'nin kendi içindeki bir takım sektörü inceleyen istatistikler veren yayınlarında aldığımız yaklaşık karlılıkta %5 ve %8 hatta %10'lara varan geri gidişler var işletmelerde, özellikle büyük işletmelerde. Eskiden %30-35 karlılıklarda dönen işletmeler şimdi %20 hatta %15'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Bu tabii tehlikeli bir aralık. Neden tehlikeli bir aralık? Turizm işletmelerinde yıpranma payı çok büyük. Yıpranma payı çok büyük olduğu için şirketlerin kendilerine bir yenileme fonu her yıl ayırmaları gerekiyor ve belli bir süreç sonucunda da belki oteli de tamamen yenilemeleri gerekiyor. Dolayısıyla karlılıklar bu kadar azaldığı bir durumda bir süre sonra bu fonlamaları yapmaya artık şirketlerin gücü yetmeyebilir. Burada tabii yine karşımıza çok kuvvetli TL, işte döviz kuru arasındaki farklılıklar da karşımıza geliyor. Çünkü maliyetlerimizin hepsi TL cinsinden, gelirlerimiz Euro. Ancak maliyetler artarken Euro'da herhangi bir fark olmaması bizim de bu karlılıklarımızın düşük seyretmesine sebep oluyor maalesef.
1: Peki karlılıkların bu denli aşınması sizce sektör fiyatı mı, burada misafir mi yoksa diğer taraftan fiyat avantajını kaybetme riskiyle mi karşı karşıya kaldırıyor sizi?
0: Her ikisi de yani fiyat avantajını tabii ki kaybediyoruz. Çünkü bu arada diğer ülkelerle olan rekabetimizi de düşünmemiz gerekiyor. Evet, Tunus, Mısır bunlar ucuz seyahatin başkentleri haline geldiler ve ciddi bir şekilde rezervasyon çekiyorlar. Ama bizim Türkiye'de artık ikinci, üçüncü bant otelleri dediğimiz 4-5 yıldızlı oteller bile Mısır otellerinin fiyatlarına inememeye başladılar ve inmememiz de lazım. Biraz da Türkiye'nin bu çok pahalı algısının da yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü siz bugün bir all inclusive otelde, ortalama bir all inclusive otelde kişi başı 120-130 euroya günlük inanılmaz bir büfe çıkarıyorsunuz, inanılmaz bir hizmet veriyorsunuz ve ona karşılık bir de neredeyse azar işitiyorsunuz işte Türkiye pahalı şudur budur diye. Ben bu algının çok doğru yönetilmediğine inanıyorum. Çünkü siz yurt dışında aynı fiyata gidip 3 yıldızlı 2 yıldızlı bir hostelde bile kalamazsınız bazen. Bazı şehirlerde. Dolayısıyla biraz daha burada hakkaniyet dengesini kurması lazım eleştirenler Türkiye'yi. Türkiye'nin tabii ki seneler içindeki bu kalitesi ve kendi içindeki bir takım dinamikleri bu fiyatları buraya getirdi ama Türkiye hala bence çok pahalı bir ülke değil. Konaklama açısından değil, hayır. Ama dışarıdaki restoranlar, şunlar bunlar biliyorsunuz alışveriş, oralardaki durum benim konum olmadığı için çok bilemem. Ama Türkiye'nin çok pahalı olduğu konusundaki bu konudaki yargılamalara çok katılmıyorum.
1: Yani yüksek fiyat algısının çevreden kaynaklı gelen fiyat artışlarından dolayı olduğunu söylüyorsunuz. Turizm tarafındaki otel fiyatlarında ise daha normal bir seviye olduğunu altını çiziyorsunuz. Bir de turizm yatırımlarını size sorayım. Süremizin de çok aslında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok kısa rica edeyim sizden de iki alandaki cevaplarınızı. Turizm yatırımlarında da sizin hem Antalya hem de Maldivler'de hali hazırda olan faaliyetleriniz vardı. Peki şu an hangi operasyonda hakârlı ilerlemiş bulunmakta ve önümüzdeki dönemde artan döviz kuru ve maliyetler ile beraber sizce yeni bir yatırım iştahı sektörde olacak mıdır?
0: Yatırım iştahı biraz da o ülkenin kendi iç dengeleriyle de alakalı. Tabii biz Maldivler'de yatırımımız devam ediyor. Ancak global krizin şu andaki durumu tabii bütün yatırımları da etkiliyor. Yalnızca bu Türkiye'ye özel bir durum değil. Siz Amerika'da da yatırım yapıyor olsanız veya Maldivler'de veya herhangi bir ülkede yine de çok dikkatli davranmak zorundasınız. Eğer krediyle çalışıyorsanız artık yurt dışından alınacak kredilerin biliyorsunuz oranları da çok ciddi oranda arttı. Döviz cinsinden krediler. Eğer öz kaynak kullanıyorsanız öz kaynağınızı sağlam tutmanız lazım, dikkat etmeniz lazım gibi konular var. Dolayısıyla tabii ki bu büyük global kriz yani iki cephede birden savaşın devam etmesi Amerika, İran arasında, İsrail arasında ve Ukrayna, Rusya arasındaki savaş hala dünyayı tedirgin ediyor ve ekonomik dengeleri her gün bir önceki güne göre daha değişik bir şekilde sokuyor. Dolayısıyla yatırımcı da bu anlamda biraz daha temkinli. Hem yurt dışında hem yurt içinde yatırım yaparken biraz daha temkinli tabii ki doğal olarak.
1: Evet Tunç Batum çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim kendisi.
1: Değerli izleyenler bugünün bir diğer gündemi otomotiv pazarındaki daralma olmuştu. Bakıldığında Otomotiv Mobilite Distribütörleri Derneği de Ağustos ayı rakamlarını açıkladı ve burada pazarda %20'ye varan bir geri çekilme olduğunun altı çizildi. Haberimize bir detaylara kulak verelim dilerseniz.
2: Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %20.28 daralarak 81.031 adet oldu. Ağustos ayında otomobil satışları yıllık %25.16 azalarak 61.529 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise %0.34 artarak 19.502 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2026 yılı Ocak ile Ağustos döneminde, bir önceki yılın yine bu dönemine göre %11.91 daralarak 719.996 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 2026 yılı Ocak ile Ağustos döneminde geçen yıla göre %13.78 oranında azalarak 564.241 adet, hafif ticari araç pazarı ise %4.40 daralarak 155.755 adet seviyesinde gerçekleşti.
1: Evet haberin detaylarını konuşmak üzere hattımızda konuğumuz bizleri bekliyor. Kendisi Lena Kars Genel Müdürü Selçuk Nazik. Selçuk Bey merhabalar yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar Ali Hanım. Hoş bulduk.
1: Selçuk Bey taze ÖDV'lerin Ağustos ayı rakamlarını aldık. Zaten biz uzun zamandır programlarımızda ve sizinle beraber otomotiv pazarında ABD-İran savaşının ve iç piyasadaki sıkışıklığın talep zorluğundan da kaynaklı daralmaların yaşandığını konuşurduk. Fakat biz burada aylık bazda bakıldığında bir önceki yıldaki yükseliş inmeye kıyasla bir düşüş vardı. Bunlar normal adımlardı diye konuşurduk. Ağustos ayında tablo bize öyle bir normalleşme göstermedi mi galiba? Size biraz sormak isterim. Çünkü genel pazarda %20'ye varan bir geri çekilme, otomobilde %25'e varan bir geri çekilme, hafif ticari tarafta ise yatay pozitif bir ivmenin de olduğunu gördük. Peki bu sert düşüşü hangi etkenlere bağlamalıyız? Krediye erişim mi, yüksek faiz mi yoksa fiyat artışlarından kaynaklı mı? Daha belirleyici bir daralmayla karşı karşıya kaldık sizce?
3: Çok teşekkürler Ala Hanım. Sizlerle de yaptığımız kıymetli yayınlarda hep altını çizdiğiniz üzere sarı ikazdayız diyorduk. Hani şu anda sarı

0: yarıdayız. Umarız kırmızıya dönmez diyorduk. Yani yine sarı devam ediyor ama kırmızıya doğru ilerliyoruz maalesef ki bu veriler onu gösteriyor. En önemli konuyu aslında altını çizerek siz en son yaptığınız vurguda belirttiniz. Dikkat ederseniz hafif ticari araç yatay seyirde ama binek otomobil satışları %25'ler civarında gerilemiş durumda. Bu net olarak şunu gösteriyor. Şu anda krediye erişim, BDDK'nın belirlemiş olduğu sert kurallar, yani aşırı sert kurallar dolayısıyla kredili otomobil satışları %15'ler seviyesine kadar geriledi. Önceden neydi bu oranlar? %75'ler seviyesindeydi. Yani bu çok büyük bir fark. Dolayısıyla bu da binek otomobillerdeki bu düşüşü beraberinde getirdi. Hafif ticariye baktığımızda önceki yıllarda biraz daha farklı ilerliyordu. Binek otomobil hep önden koşuyordu. Hafif ticari hep geriden takip ediyordu. Yani büyüme hızı binek otomobillerin işte %20'lerde ise hafif ticari de %3 oluyordu, 5 oluyordu. Hatta hafif ticari de küçülmeler görüyordum. Şimdi bunu şöyle okuyabiliriz piyasa okuması anlamında. Hafif ticari otomobil genelde ticari kredilerle satın alındı ve BDDK'nın belirlediği kurallar daha çok perakende ve binek otomobiller üzerinde etkili olduğu için, yani taşıt kredisinde etkili olduğu için, ticari kredilerde etkili olmadığı için binek otomobilde şu anda böyle bir durum gördük. Tabii bu çok sert bir gerileme, %25. Buna mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor. Faiz toplantısı var biliyorsunuz. Buradan
1: Evet.
0: çıkacak kararlar çok önemli. Dolayısıyla eğer orada agresif bir aksiyon alınmazsa bu gerileme maalesef devam edecek Alara.
1: Şimdi burada ticari tarafa bakıldığında %0,30'a varan bir yukarı yönlü büyümenin de kaydedildiğini gördük. Yani yatay pozitif bir seyir işlendi diyebiliriz Ağustos ayında. Peki sizce bu taraf ticari araç tarafındaki bu görece direnç bize şirketlerin yatırım iştahının hala yukarı yönlü ilerlediğini mi gösteriyor? Siz bu yatırım iştahının daha da artmasını son çeyreklere doğru bekliyor musunuz?
0: Ben öyle okumuyorum Alara Hanım. Çünkü yatırım iştahı değil bu. Çoğu firma şu anda nakit akışındaki bozukluğu gidermek amacıyla binek otomobilini, ki bugün ortalama bir binek otomobil sıfır, ortalama fiyatı 3 milyon TL seviyesine artık geldi. Bunu aracını elden çıkararak hafif ticarideki ticari kredi, yani bir nevi araç üstünden aslında kredi edinme olarak okuyorum. Yoksa şu anda yatırıma dönen bir süreç olsaydı her iki tarafta bunun etkisini görürdük. Hafif ticarinin tabii yatay seyirde, yani pozitif yatay 0,34 artışla pozitif yatay seyirde kalması tabii ki şu anda bir teselli aslında, ama kesinlikle bu işte yatırım iştahının arttığı bir dönem değil. Aksine ben çok yatırım iştahının şu aralar oldukça gerilediğini düşünüyorum rakamları okuduğumda. Bu ne zaman düzelir? Dediğim gibi BDDK yıllardır yapmadığı, yani yıllardır aynı oranla, yani 400 bin TL'nin üzerinde şu anda kredi alamıyorsunuz. Dolayısıyla 2 milyon TL'nin üzerindeki bir otomobil için taşıt kredisi kullanamıyorsunuz. Bu da ciddi şekilde elini kolunu bağlıyor. Zaten TOGG'daki performans artışına baktığımızda bu zaten birincil etki olarak direkt gösteriyor kendisini. Çünkü TOGG'a bakın, TOGG'un performansı mesela gayet iyi gidiyor şu anda.
1: En çok satılan araç markası olmuş bulunmaktaydı. Aslında sizin söylemlerinizden biraz devam edelim o finansman tarafından Selçuk Bey. Çünkü biz yılın ilk yarısında kapora verdikten sonra araçlarını tam parayı ödeyemeyerek alamayan müşterilerin olduğunu sizlerle programlarımızda çok konuşmuştuk. Bu da aslında finansman ulaşımındaki zorluklardan kaynaklı olduğunu da sektör temsilcileri altını çizmişti. Peki yıl sonu kampanyaları da aslında yavaş yavaş yaklaşacak. Araçlardaki bu satış talebinde daralmayla beraber kampanyalarda bir artış olabilir mi? Geçtiğimiz seneye nazaran yıl sonu kampanyalarına daha yukarı yönlü bir ivme görebilir miyiz?
0: Şimdi şöyle, normal koşullarda, piyasanın normal şartlar altında şu dönemde zaten biz yıl sonu kampanyalarını aslında şu dönemde görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü bu iş bir denge işidir. Nedir? Burada bir üretici var. Üreticiye bağlı distribütör ve distribütöre bağlı yüzlerce işte satış potansiyeline göre bayi var, yetkili satıcı var. Dolayısıyla bunların hepsi bir planlama dahilinde ilerler. Yani distribütör bir plan verir üreticiye. Bayiler de distribütöre bir plan verir. Bu tabii ki bir sene önceden yapılmaya başlanır. Şu anda bu plan tamamen sapmış durumda. Çünkü bu yıl Ben de dahil olmak üzere artık pazarın, yani otomobil satışlarının en azından 1 milyon adetin altına düşmeyeceğini düşünüyorduk. Bu sene de bence 1 milyonu yakalayacağız otomobil artı hafif ticari olarak. Fakat baktığınızda %30, %40 sapma otomotiv gibi, hani otomotiv gibi etiket fiyatının yüksek olduğu bir varlık için gerçekten çok çok yüksek bir sapma. Dolayısıyla bu bütün planları alt üst edecek. Şimdi biz
1: İzleyicilerimize hatırlatalım, hemen araya gireyim. Geçtiğimiz sene 1 milyon 300 bin bandındaydı satışlar ve geçtiğimiz seneyle aynı kapatmayı hedefliyordu sektör. Tabii son gelen verilerde aşağı yönlü bir revizyon gerçekleşti galiba beklentilerde. Siz 1 milyon 200 bin barajının altına düşeceğimizi öngörüyor musunuz yıl sonunda diye ekleyeyim hemen araya.
0: Maalesef görüyorum hala. Yani şu anki gidişat zaten 720 bine geldi şu an pazar.
1: Evet.
0: 8 ayı da dolu dolu geride bıraktık. Dolayısıyla önümüzde çok bir zaman da kalmadı. Eğer kredi konusunda, yani finansmana erişim konusunda adımlar atılmaz ise satış grafiği giderek azalacak. Tabii ki bu da üretim, distribütör, bayi yapılanması ve istihdama da maalesef olumsuz etki oluşturacak. Bence yani artık agresif önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü ben şöyle tabir ediyorum, hani ekonomiyi soğutmak deniyor ya. Biz şu anda ekonomiyi soğuk hava deposuna koyduk açıkçası. Bir işveren olarak söylüyorum bunu. Ve orada unuttuk şu anda. O soğuk hava deposundan çıkmamız lazım. Yoksa gidişat hakikaten iyi değil. O yüzden de burada BDDK'ya özellikle bir görev düşüyor. Tabii ki para politikasını yapan kanun koyuculara göre düşüyor. Burada ciddi şekilde, yani son para politikası toplantısı biraz sert geçecek açıkçası. Benim tahminim o yönde ve mutlaka ben oradan bir baz faizde ciddi bir indirim olmasına, yani çağrı yapıyorum buradan. Benim beklentim de minimum 200 baz puan indirim olması gerektiği yönünde şu anda alarm.
1: 10 Eylül'de 200 bas puanlık bir indirim Merkez Bankası'ndan bekliyorsunuz. Peki BRDK tarafını biraz daha konuşursak sizinle, sizce nasıl bir adım gelmeli oradan? Burada pazarı canlandıracak bir adım ne olmalı?
0: Şöyle Alara Hanım, otomobil doğası gereği krediyle edinilen bir varlıktır. Dolayısıyla birincisi şu BRDK'nın uygulamış olduğu bariyerlerin gözden geçirilerek, nasıl ki yeniden değerlendirmeye yapılaraktan işte köprü geçişlerine zam yapılıyor, bunun gibi, yani yeniden değerlendirme oranına tabi tutularaktan bu bariyerler, mesela 400 bin TL olmaz üst sınır, 2 milyon üstü araçta kredi kullanılmaz, mesela bu kuralların mutlaka gözden geçirilmesi ve minimum %25-30 oranında, enflasyon oranında iyileştirilmesi lazım. Bu olursa biraz daha can suyu olur. Biraz da faizler gerilemeye başlarsa yine ben artış beklemiyorum satışlarda. Yani geçen yılı yakalamayı, ama en azından yani nispeten standart sapma dahilinde kapatırız. Hani sektör olarak biraz dengeli kapatırız diye okumam var açıkçası.
1: Peki, süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Aslında bu azımın gelmemesini de olası senaryo olarak bu yıl içerisinde görürsek fiyatlar nasıl bir seyir öngörüyorsunuz? Çünkü biz burada şu andan başlayan bir yıl sonu kampanyasının ne olduğunu sizinle konuşmuştuk programımızda. Fiyatlarda aşağı yönlü seyrin daha da devam etmesini öngörüyor musunuz? Çünkü ilk yarı yılda %12,5'lara varan bazı otomotiv markalarından indirimlerin geldiğini duymuştuk. Yıl sonunda bunların daha da artmasını bekler misiniz? Fiyatlara nasıl bir seyir öngörüyorsunuz?
0: Ya fiyatı belirleyen unsur Alara Hanım talep yapısıdır birinci noktada. İkinci noktada da işte bu destek elemanları, yani faiz, finansmana erişim gibi konulardır. Sonuçta talep şu anda. Talep de yok piyasada. Çünkü herkes kendini korumaya aldı. Ben şöyle bakıyorum. Sıfır otomobil fiyatlarında hani fiyatları indirdik gibi kampanyalar görmeyiz. Ama ne olur? Fiyatları indirilmez ama yan taraftan işte bir önceki ÖTV dilimine girecek otomobiller getirilebilir. Ya da bazı donanımlar otomobillerden çıkartıp hani biraz talebi canlandırmak adına bir şeyler yapılabilir. Yani fiyatlar bu anlamda sıfır fiyatları, liste fiyatları düşmez. Ancak yan kampanyalarla, yan desteklerle aslında düşürülür. Yani organik bir düşüş görmeyiz ama dolaylı yoldan bir düşüş görürüz. Esas keskin düşüşler ikinci el tarafında, zaten yaşıyoruz bunları. İkinci el otomobillerin fiyatları her geçen ay şu anda geriler pozisyonda. Açıkçası o da tabii sıfırdan dolayı da. Çünkü sıfırla ikinci el şu anda bir nevi bir rekabete de girmiş pozisyonda. Dolayısıyla ben ikinci el fiyatlarında geri çekilme, sıfır fiyatlarında ise dolaylı geri çekilme bekliyorum.
1: Peki. Selçuk Nazik, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatleri 14.45'i gösteren iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
3: Nene, şimdi okullu olduk diyor Dani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugün iki konuğu olacak. Önce Fikret Kileci ile konuşacağız. Atarail Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. Sonra da Zeynep Elif Yıldızel, petrol ve doğalgaz uzmanı konuğumuz olacak. Son gelen seviyeler üzerinden kendisiyle konuşacağız. Hem petrol hem doğalgaz tarafında. Ama önce Fikret Bey'i yayına davet edelim. Fikret Kileci, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyisinizdir umarım, her şey yolundadır.
1: Sizi gördüm, daha iyi oldum, sağ olun. Umarım siz de iyisinizdir.
2: Memleketim gibiyim Zeynep Hanım.
1: Peki, iyisiniz o zaman. Şimdi Fikret Bey, lojistik avantajlar, coğrafi yakınlıktan kaynaklanan işte yeni durumlar, sıkça konuştuğumuz başlıklar bu aralar. Yani bir jeopolitik denklemi idrak etmeye çalışıyoruz. Çünkü sürekli de değişen bir zemin var ama bu zemin kaymaları, farklılaşmaları ekseninde Türkiye açısından da en azından görünen ortamda ve hani yakın vadede fırsat pencerelerinden de bahsediyoruz. Ben biraz sohbete buradan başlamak istiyorum. Sonra hani makro veriler eşliğinde de ne düşündüğünüzü, bu tarafında bu tema eşliğinde nereye gidebileceğini değerlendirmeye çalışırız. Dediğim gibi hali hazırda avantaj diye bahsettiklerimiz, hani bu savaş sırasında buraya kayan talep, dediğim gibi nearshoring kavramının, yani dost bildiğinle iş yap, yakın coğrafyayla iş yap kavramlarının belirginleşmek zorunda kaldığı bu ortamda Türk iş dünyasının avantajları terazide ne kadar yer tutuyor? Özellikle rekabetçiliğini koruma noktasında ne kadar avantaj elde edebiliyor?
2: Zeynep Hanım, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Yani dünyanın ticaret yolu Mezopotamya'dan, Anadolu'dan, İpek yolu üzerinden bizim coğrafyamızdan geçiyor. Dolayısıyla bu avantaj hiçbir zaman kaybolmadı. Bir dönem farklı noktalara kaydı elbette. Konjektür gereği bu onoralara çekildi ama sonunda, eninde sonunda tekrar aynı noktasına doğru geliyor. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye, Anadolu toprakları bu trafiğin tam olarak ortasında konumlanmış. Bundan dolayı da diyoruz ya, hani jeopolitik konumumuz, coğrafi şartlarımız, bunlar hep bizim için bir avantajdır. Dünyanın ne zaman başı sıkışsa, dünyada ne zaman bir yerde bir problem olsa buradaki hareket artıyor. Şimdi bunu söylemek evet çok doğru gelmiyor belki ama yani birilerinin yaptığı problemlerden kaynaklı biz burada işimiz iyi oluyorsa pardon, yani bundan övünmek değil derdimiz ama tarih boyunca bu böyle gelmiş, böyle de gidecek. Şu an insanların birden fazla seçeneği göz önüne koymaları gerekiyor. Çünkü bakın, dünyanın herhangi bir coğrafyasında olan bir problem artık eskisi gibi değil. Her tarafı etkiliyor. Bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın bu şekilde kapalı olması ya da oradaki problemlerin gün geçtikçe tırmanması birçok üretimi, lojistiği, birçok planı aksatıyor. Birçok problemler çıkıyor. İşte fiyatlar artıyor. Bir şekilde talep çok ama arz yerini bulmuyor. Onun için biz bu coğrafyada, bu hatta, özellikle orta koridorda çok avantajlı hale geleceğiz. Esas avantajımız da, açık ve net söyleyeyim, bizim bu hem Suriye ile hem Irak'la olan kalkınma yolu projesi çok çok daha önemli hale gelecek. Bakın, bugün bunları yaparken de özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Ben bir demir yolcuyum şu anda. Demiryolu lojistiği ve antrepoculuk yapıyorum. Bizim evvel emirde dünyanın bütün dünya bunu böyle yapıyor. Dün bir istatistik gördüm. Çok içler acısı. Türkiye'de demiryolunun transferdeki, lojistikteki payı yaklaşık %1 civarında. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Bu belli ülkelerde, Avrupa gelişmiş ülkelerde %50'lere kadar çıkmış. Özellikle kuzeyde. Mesela Danimarka'da, sonrasında Norveç'te, İsveç'te, buralarda %50'lere yaklaşmış. Almanya'da yaklaşık %30 civarında. Ama bizde %1,5-2 civarında. Şimdi bu gerçekten oturup düşünülmesi gereken bir şey. Bizim demiryolu yatırımlarımızın ciddi anlamda tamamlanması gerekiyor. Bugün sadece bizde değil, dünyanın birçok ülkesinde hala demiryolu bağlantısı olmayan limanlar var, demiryolu bağlantısı olmayan üretim sahaları, organizeler var. Yani bunların böyle durumlarda önemi bir kat daha artıyor ve insanlar artık bunu ötelemiyorlar. Herkes bunun üzerine çalışıyor. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin hem Irak'tan hem Suriye'den geçen bu demiryolu hattının konuşulması bile birçok şeyi hareketlendiriyor. Kaldı ki bir de düşünün, bunlar tamamlandığı zaman bu projeler bence çok daha büyük faydalar olacak. Şöyle ki bakın, bugün dünyada lojistiğin yaklaşık %80-85'i deniz yoluyla yapılıyor doğal olarak. Çünkü yani siz kıtaları birbirine başka türlü bağlayamazsınız. Ama kalan o %15-20'lik tarafta da demir yolunun payı kesinlikle artması gerekiyor. Daha doğrusu temiz, çevreye zarar vermeyen, sürdürülebilir ve çevreci lojistik projelerinin geliştirilmesi gerekiyor.
1: Peki şimdi bu bahsettiğinizi biraz yeni pazar arayışları ekseninde de değerlendirmeye çalışalım. Çünkü yani Avrupa'daki hani durgunluğu kompanse etme adına ihracat menzilini, coğrafyasını genişletme, büyütme hedeflerini daha önce de sizinle konuştuk. Bir, burada ne kadar alan genişliyor. İkincisi de tabii bir yandan da hani verilere baktığımızda hani genel anlamda sanayide bir yavaşlamayı takip etsek de orta ve yüksek teknoloji odaklı üretim segmentlerinin pozitif büyümesini de not ediyoruz. Dolayısıyla yani mesela İşte teknik tekstil, ki konuştuğumuz başlıklardan biriydi sizinle daha önce. Savunma sanayi zaten parlayan taraf. Yani yüksek katma değerli ürün gruplarında da hem büyüme hem ihracat tarafındaki potansiyeli takip ediyoruz. Dolayısıyla bu taraf, yani bu taraftaki hız artı bu az önce bahsettiğimiz daha yeni pazarlar hedefine doğru coğrafi ve lojistik olarak genişleme teması birbiriyle paralel gidebiliyor mu? Ne kadar birbirini besliyor?
2: Bence birbirine paralel gidiyor ama sektörel ve ürün bazında ayrışmaları çok iyi yapmamız lazım. Zeynep Hanım bakın, biz yani bu çok bana doğru gelmese de yöntem bu şekilde gelişti. Biz tamamen ciddi bir üretim üssü haline geldik. Ha şu anda o üretim üssü haline gelmemizin alt kırılımlarına baktığımızda bir takım yanlış planlamalar ya da o döneme göre doğru olan ama bugün yanlış olan bir takım işler var. Onlardan kaynaklı eziyet çekiyoruz. Nedir bunlar? Biz ithalata dayalı ihracat üretim modelini çok iyi uygulamış bir ülkeyiz. Bir üretim üssüyüz, bir ticaret merkeziyiz, öyleyiz. Şimdi siz bu ham maddeyi dünyanın her tarafından alıyorsunuz. Özellikle Uzak Doğu'dan alıyorsunuz. Uzak Doğu'dan aldığınız ürünün, ham maddenin eğer ki lojistiği böyle uzun ve meşakkatli yollardan yüksek maliyetlerle ve üstelik de çevreye zarar vererek geliyor ise o zaman işte bunlar düşündürülüyor. İşte burada ne devreye giriyor? Az önce bahsettiğimiz bugün Orta Asya'nın, Uzak Doğu'nun ve Orta Doğu'nun tamamının birbirine bağlandığı demir ağlar, demir yollar var. Bunlar eğer bu projeler gerçekleştiğinde buradaki problem ciddi anlamda aşılacak. Bir de şöyle bir şey var. Bakın bugün deniz yoluyla gelen ürünün bir tonajı olması lazım, bir volümü olması lazım. Siz orada çok kısa ya da çok küçük miktarlardaki ürünleri getirmeniz çok da mantıklı değil, çünkü mümkün de değil. Koca koca gemilere sizin hiç kimse 500 ton, 300 ton yükünüzü koyup getirecek değil. Orada minimum 15-20 bin tonlardan başlayıp 100 bin tonlara kadar çıkan bir potansiyel var. Dolayısıyla bunun demir yoluyla, bu karayoluyla olması da mümkün değil. Hele bugünkü şartlarda hiç mümkün değil. En sağlam, en sağlıklı ve en emniyetli olan lojistik şekli demiryolu taşımacılığı. Bakın biz şu anda Azerbaycan'dan

0: pazarlar da bu şekilde geliyor. Bakın biz bugün Türkiye'nin herhangi bir noktasından ürünümüzü demiryoluna yükleyip Avrupa'nın, Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun,
1: Evet.
0: kuzeyin, yani birçok ülkeye direkt olarak gönderebilme şansımız var. Ha, burada bir tane kıstas var. O da bu işin daha planlı, daha programlı yapılması gerekiyor. Bugün uçak
1: Peki.
0: bileti alıyorsunuz ve o uçak biletinde, çok pardon, bağlayacağım. Uçak biletinde eğer siz check-in yapıp da belli bir saatte gitmezseniz paranızı ödemiş oluyorsunuz ama hakkınız yanıyor. Demiryolu'da böyle bir şey. Çok planlı, programlı olmak gerekiyor. Bu şayede, bu koşulda da bizim hem yeni pazarlar
1: Evet.
0: hem de yeni ham madde tedarik noktalarımız ciddi anlamda kolaylaşacak ve ucuzlayacaktır.
1: Fikret Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Fikret Kileci konuğumuzdu. Devam edelim 30 dakikaya. Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, Bloomberg HT muhabiri Dilan Erdemir'e açıklamalarda bulunacak. Kendisi yanında şu an. Dilan'a dönelim, konuyla beraber sözü ona bırakalım.
2: İyi yayınlar Zeynep. Uluslararası Havalimanları Konseyi Havalimanı Deneyim Zirvesi'ndeyiz. Senin de ifade ettiğin gibi yanımda Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane var. Mehmet Bey, hoş geldiniz
3: Merhaba,
2: yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar olsun.
2: Çok teşekkürler, sağ olun. Sizinle bir genel olarak havacılık sektörünü konuşmak
3: evet.
2: istiyorum. Orta Doğu'da yaşanan savaş maalesef en çok etkilediği sektörlerden biri de havacılık sektörü. 6 ayı geride bıraktık. Burada nasıl bir tablo var?
3: Yani tabloya baktığımızda bizim bulunduğumuz coğrafyada Türkiye çok önemli bir geçiş noktası. Bu geçiş noktası turizmimizi de etkiliyor, ticaretimizi de etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Orta Doğu'da oluşan bir savaşın bize etkisi birkaç boyutta yansıyor. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatlarındaki artış. Petrol fiyatlarındaki artış havacılığa geldiğimizde iki kat olarak yansıyor. Çünkü bir ham petrolün jet fuel'una, yani jet yakıtına dönüşmesi için bir oran var. Bu oran eskiden 11'di. Varili 11 ile çarptığınızda bir ton jet yakıtı çıkardı. 15'lere kadar çıktı. Yani iki kere biz etkilendik. O yüzden ilk 6 aya baktığımızda yaklaşık petrolde %30'luk bir artış varken bizde jet fuel'larda %70'lik bir artış oldu. İkincisi, bu bölgeden Türkiye'ye gelen turizm, turistlerin azalması. Özellikle İran bizim için çok önemli bir pazardır. Biliyorsunuz Nevruz Bayramı vardır, İranların Bahar Bayramı. Türkiye'de turizm Mart ayında Nevruz Bayramı ile başlar, arkasından Paskalya ile devam eder. Ama İran'da Şubat ayında bu savaşın başlamasıyla birlikte biz İranlıların turist olarak gelmesi eskiden beklediğim sayıların altında gerçekleşti. Çok çok altında gerçekleşti. O nedenle Orta Doğu'da aynı şekilde savaşın olması, oraya yansıması, turistlerin buraya gelmesinde negatif etki oluşturdu. Bu açıdan baktığımızda ülkemizin bulunduğu konum bütün dünyayı birleştiren bir noktada olduğundan bu savaşın etkisini biz yakıt fiyatlarının artması, maliyetlerin yükselmesi ve bu bölgelerden turistlerin daha az gelmesi imkanlardan dolayı bu konuda negatif olarak yaşadık.
2: Peki önceki yıla kıyasla sizin yolcu sayınızda, gelirlerinizde ne kadar bir düşüş oldu?
3: Şöyle, gelirlerde bir düşüş olmadı. İlk 6 aylık rakamlara baktığımızda geçen seneye kıyasladığımızda %26'lık bir artış oldu. Ama ne problem oldu? Yakıt %70 arttı. Yakıtın %70 artması, ki biz Pegasus olarak baktığımızda konuşursak %62 hecliyiz. %38 açık. Bunun etkisidir bu. Havacılık olarak baktığımızda havacılıkta hedge oranı %50'lerin altındadır bütün globalde. O yüzden bu yakıtın bu hızlı oranda artması ve jet fuel'a dönüşümdeki bu oranın artması havacılık olarak negatif etkiledi herkese.
2: Bilet fiyatlarına yansıması nasıl oldu?
3: Bilet fiyatlarına yansıması maalesef olmadı. Çünkü talebin azaldığı bir ortamda siz bilet fiyatını istediğiniz kadar yükseltin. Talep olmadıkça bu fiyat karşılanmaz. O nedenle de bilet fiyatlarına yansıması henüz olmadı.
2: Peki önümüzdeki döneme ilişkin biraz daha konuşursak, jet yakıtları konusunda bir endişe var mı? Yani iptal edilecek uçuşlar vesaire. Burada böyle bir tablo, risk var mı masada?
3: Şöyle, bizim olduğumuz coğrafyada yok. Bu nerede olabilir? Yakıtı almada zorlanan ülkelerde olabilir ya da tek noktaya bağlı ülkelerde olabilir. Mesela Küba bunun çok güzel bir örneği. Tek noktaya bağlıydı, Venezuela'dan alıyordu ve oradan yakıt almadığı bir dünyada yeni anlaşmalar yapıp yeni yakıt getirmesi bu sıkıntı yaratmaya başladı. Aynı şekilde gittiğimizde Hint Okyanusu'ndaki ülkelerde tek noktadan, Hürmüz

0: Boğazı'ndan gelen yakıtı alıyorlardı. Oradan yakıt gelmediği vakit ya da tankerler geçmediğinde sıkıntı oluşmaya başladı. Bizim bulunduğumuz coğrafyada şu an için böyle bir sıkıntı yok. Ama bu sıkıntı gelecekte nasıl olur? Biraz önce verdiğim örneklerin çoğalmasıyla ancak olabilir.
1: Peki siz projeksiyonlarınızı neye göre yapıyorsunuz? Yani hem yıl sonu beklentilerinizde bir revize oldu mu öngörülerinizde? Önümüzdeki dönüme ilişkin nasıl bir projeksiyon çiziyorsunuz?
0: Yani şöyle, biz dinamik bütçeleme yapıyoruz. Aylık olaraktan gelişmeleri takip ediyoruz. Bir baz bütçemiz var. Geçen sene Aralık'ta onayladığımız yönetim kurulu tarafından. Onu da yönetim bize her ay mevcut şartlara göre düzelteyip gönderiyor. Önümüzdeki döneme baktığımızda biz neye göre fiyatlama yapıyoruz ya da 2028-27'nin bütçesini nasıl yapacağız dediğimizde, tabii ki uluslararası tahminleri almamız gerekecek. Burada gerek döviz olsun, gerek yakıt beklentileri ve bunun jeopolitik riskleri analiz eden şirketlerin raporlarıyla da bütünleştirdiğimizde ortaya bir tablo çıkacak. Önümüzdeki sene bütçesini yaparken gerek petrol fiyatını, jet yakıt fiyatını, gerekse kurları ve pariteleri buna göre tespit edeceğiz.
1: Mehmet Bey, son olarak o zaman size zirve hakkında bir soru sorayım. Burada nasıl, havacılık sektörü için ne ifade ediyor bu zirve?
0: Şöyle, havacılık bütünleşik bir unsurdur. Havacılık dediğimiz vakit bunun içinde hava yolları vardır, hava meydanı işletmeleri, yer hizmetleri, catering hizmetleri, güvenlik hizmetleri, bütün bunlar destekleyici unsurlardır. Bu gözle baktığımızda bugün biz hava meydanları işletmelerinin dünyadaki en büyük konferansını İstanbul'da ağırlıyoruz ve hava meydanları da misafirlere hizmet etmek, konforlarını arttırmak açısından en önemli unsurlardan bir tanesi. O nedenle burada bugün konuşulacak konular, bugün ve gelecekte hava meydanlarının nasıl olacağı, teknolojiyle birlikte nasıl daha iyi hizmet edecekleri, yatırımların ne yöne kaydıracaklarını bize anlatmalar açısından güzel bir gösterge ve ışık olacak.
1: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane bizimleydi. Söz tekrar sende Zeynep.
2: Dilan, teşekkürler. Dilan'a ve konuğuna teşekkür edip Zeynep Elif Yıldızeli davet edelim yayına. Aslında onların bıraktığı yerden devam edeceğiz bir ölçüde. Zeynep Hanım, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
2: Şimdi Dilan ve konuğu Mehmet Nane de özellikle enerji tarafının etkisini, yani başta ulaştırma sektörüne biliyorsunuz yansıması oldu. Şimdi bugün geldiğimiz noktada petrol fiyatlarının yeniden, yani Brent petrolün 95 doların üzerine gittiği bir tabloya bakıyoruz. Yine doğal gaz kontratlarına baktığımızda orada da 73 euro seviyesini görüyoruz Avrupa TTF aylık vadeli doğal gaz kontratlarında. Yani burada şunu sormak lazım. Ya artık bu yükselişleri nasıl okumak lazım? Bu son yükseliş bir böyle jeopolitik gerilime, riskine tepki mi, yoksa artık daha hani yukarıda şekillenecek, oturacak bir arz sıkıntısının yansıması mı?
3: Şöyle, aslında tabii dünya Orta Doğu petrolüne ve Orta Doğu LNG'sine çok fazla onu çok fazla kullanıyor aslında baktığınız zaman. Dolayısıyla bu bölgedeki bu sıkıntı bütün dünyaya yansıyor. Şimdi iki açıdan bakmamız lazım. Bir, petrol fiyatları. Biliyorsunuz son yaklaşık 6 aydır bu savaş olduğundan beri Amerika'nın ya da İran'ın negatif açıklamalarıyla yükselen petrol fiyatları, pozitif açıklamalarıyla da 70 dolarlara kadar gördüğümüz düşen petrol fiyatları deneyimledik bu 6 ay içerisinde. Yani aslında jeopolitik riski fiyatlıyor. Fakat tabii ben yine şu noktada hep aynı noktada duruyorum. 70 dolarlar bence çok akıllı fiyatlamalar değildi. Çünkü risk ortadan kalkmış değil. Bugün baktığımız noktada artık Hürmüz, ne olursa olsun, bugün barış dahi olsa güvenilir bir geçiş noktası değil. Dolayısıyla bir alternatifin yaratılması gerekiyor. Doğalgaz fiyatlarına bakacak olursak, biliyorsunuz Katar önemli bir doğalgaz LNG ihracatçısı. Ve Katar'ın üretim altyapısına çok ciddi hasar verdi. Ve Katarlı yetkililerin kendi söylemlerine dayanarak bunun düzelmesinin 2-3 yıl sürebileceğini söylüyorlar. Bu da aslında LNG'de bir arz sıkıntısı olacağını gösteriyor, özellikle kış ayları için. TTF'e bakacak olursak artık TTF de bunu bence fiyatlamaya başlamış. Çünkü şu anda Avrupa depoları yaklaşık %60 civarında dolu. Oysa Ağustos ayıyla beraber genellikle depolarını doldurmaya başlarlar ve Ağustos sonunda da %80'in üzerinde depo doluluk oranına ulaşırlar Avrupa'da. Kışı rahat geçirmek için Rusya-Ukrayna savaşından beri. Dolayısıyla Avrupa'yı zor bir kış bekliyor olacak. Çünkü yüksek fiyatları deneyimliyor olacaklar. Çünkü aynı şekilde Çin'in ve Asya'nın da LNG

0: talebi devam ediyor. Öteki taraftan Henry Hub buradan Amerika kazanıyor biliyorsunuz. Henry Hub'da 2-3 dolar olan hemen BTU'su 2-3 dolar olan yani megawatt saati çevirdiğinizde artı eksi 10 dolar civarında olan bir fiyatlama bugün işte Avrupa'da 70 dolarlar üzerinden fiyatlanıyor. Dolayısıyla burada aslında kazanan yine Amerika olmuş olacak. Çünkü LNG'sini Avrupa'ya satıyor olacak Rusya-Ukrayna savaşından beri. Öteki taraftan İran savaşıyla beraber İran'ın her ne kadar altyapısı yeterli üretimi yapmasa da yani kapasitesinin altında üretse de piyasaya sağladığı bir petrol özellikle mevcuttu. Bunun da piyasaya çıkamaması petrol fiyatlarını bence yukarı doğru sürüklüyor. Aslında temel sorun artık Hürmüz'ün bir alternatifinin yaratılması gerekiyor. Zaten yanlış hatırlamıyorsam Amerikalı bir bakan da bunu söylemişti geçtiğimiz günlerde.
1: Zeynep Hanım, çok çok teşekkürler katıldığınız değerlendirmeniz için. Çok sağ olun. Burada 30 dakikayı noktalayalım. Seans ortasında tekrar görüşürüz.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklam. Reklam.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.
6: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklam.

0: Merhabalar, Tarım Ayazı'na hoş geldiniz. Ben İrfan Donat, her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bloomberg HT ekranlarında yaklaşık 13 yıldır tarım ve gıda ile ilgili program yapıyoruz. Ama bir konu var ki tarımı, gıdayı doğrudan ilgilendiren, o konuyu hiç konuşmamışız. Bugün o konuyu konuşacağız. Tuzu konuşacağız. Dünyada ve Türkiye'de yani tuz dediğimiz zaman bambaşka bir masada denkleme sahip. O olmadan birçok şeyin tadını, tuzunu alamıyoruz zaten. Cümlelerimize de böyle giriyor. Dolayısıyla Türkiye'de tuz üretimi ne durumda, tüketimi ne durumda, kaç çeşit tuz var, biz bu tuzları nasıl değerlendiriyoruz, sadece gıda sektörü sınırlı değil, onu biliyoruz. İşte bunların biraz yanıtını arayacağız. İlginç bir sektör, benim de yeni öğrendiğim bir sektör. Sizlerin de ilgisi çekildiğini düşünüyorum. Bugün Saltut kurucusu Yağız Uyar bizimle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Çok sağ olun, teşekkür ederiz. İyiyiz, sizleri gördük, daha iyi olduk. İzmir'den kalktınız, geldiniz bizler için. Teşekkür ederiz öncelikle. Şimdi Yağız Bey, sizinle önce sohbet ederken 1940'lara o zaman bir aile işletmesi. Biz evet. üçüncü kuşak tuzcuyum dediniz.
1: Siz. Evet, Türkiye'de zor bulunan bir şey. Üçüncü kuşakları bir firmanın ilerlemesi. 1940'larda dedem Soma'dan İzmir'e göç edince daha önce helvacılık yaptığı için ne yapabilirim diye araştırırken helvanın kabuklarını yüzdürmek için tuzlu su kullanılır. Hmm. Buradan yola çıkarak tuzluğu başlamaya akıl ediyor ve çuvallara tuzları doldurup Ege bölgesinde bildiği bütün helvacı arkadaşlarına yolluyor. Bizim tuzculuk hikayesi buradan başlıyor.
0: Tatlı bir şeyden başlıyor.
1: Evet, yani helvadan tuz, yani çok enteresan olur. Zaten tuzun girmediği yer yoktur. Yani girmediği sektör yoktur. İlk işte Kemeraltı'nda Kızlarağası'nın orada bir küçük işletme kuruyor. Daha sonra Çiğli, şimdi de Menemen'de bu işletmeye devam ettiriyoruz.
0: Türkiye'de böyle, şimdi bir kere şunu sorayım. Kaç çeşit tuz var? Biz tuz dediğimiz zaman hani kaya tuzunu biliyoruz, deniz tuzu diyorlar, yok Himalaya tuzu, çok çeşit var.
1: Kaynaklara göre ayrışıyor tuzlar. Evet. Deniz tuzu, kaya tuzu, kaynak tuzu ve göl tuzlarından oluşuyor.
0: Hmm. Türkiye'de bu dördü de var.
1: Dördü de var. Türkiye'de yoktur biliyorsunuz, her şey var tarımla ilgili. Ve yüksek oranda da tuz miktarımız var. Türkiye'de tuz sıkıntısı yok.
0: Rezervlerimiz
1: çok kuvvetli. Hele yeraltı tuzlarımız, kaynak tuzlarımız çok yüksek miktarda. Hmm. Dünyada yıllık 270 milyon ton tuz üretiliyor. Bunun en büyüğü Çin, 60 milyonla. Sonra Amerika geliyor ve sonra Kuzey Avrupa ve Kanada.
0: Biz kaçıncı
1: geliyor.
0: Sıradayız?
1: Biz 10. sıradayız. 10. İyi bir durumdayız.
0: Peki mesela rezerv olarak iyiyiz de kalite olarak nasıl? Bizim tuz kalitemiz Türkiye'nin?
1: Güzel. Tuz kalitemiz çok güzel. Deniz tuzumuz zaten çok öncelikli Akdeniz bölgesinde. Kaynak tuzlarımız, kaya tuzlarımız, bunlar el değmemiş bakir bölgelerden çıktığı için çok güzel, çok temiz. İşte ne kadar iyi işlerseniz o kadar daha çok satışı olan bir şey. Fakat tuzda bir sıkıntı var. Tuzun nakliyesi kendinden pahalı olan bir ürün.
0: Hmm. Yani su gibi.
1: Çok
0: su çok da öyle, bol bulunduğu
1: için. Evet, çok bol bulunduğu için nakliyesi biraz pahalıya geldiği
0: özellikle
1: için.
0: Özellikle son dönemde.
1: Evet, bu mazot fiyatlarının artmışlığıyla.
0: Peki mesela o pazarda sanayi tipini baz aldığımız zaman, çünkü en yoğun kullanım orada diye tahmin ediyorum. Hangi tip tuz ağırlıkta pazarda?
1: Şimdi gıda sektöründe deniz tuzu öncelikli geliyor. Ama kaya tuzları ve göl tuzları kimya sektörüne çok gidiyor. Kimya sektörü dediğimiz. Yani dünyada da zaten tuzun en çok kullanıldığı yer. Hani herkes sofrada tuzun kullanıldığını zanneder ama esasında kimya sektörü önde geliyor.
0: Muhtemelen sofrada kullanılan pay yüzde de çok
1: %15'lere falan gidiyor. Yani gıda da, sofra ve gıdanın toplamı %15, %20.
0: Geri kalan %85 hangi sektörleri?
1: İşte %60 kimya.
0: %60 kimya sektörü.
1: %10-15'te yolların tuzlanmasında kullanılıyor. Gıda üçüncü sıraya gelmiş oluyor esasında.
0: Ya mesela şeyde kimya, deri sanayi falan da bunu kullanıyor değil mi?
1: Tabii, hani derilerin tuzlanmasından, tekstil sektörü, ilaç sektörü. Mesela PVC'nin, PVC'nin yapılmasının %50'sini tuz oluşturuyor.
0: Öyle mi?
1: Tuzun içindeki sodyum klorürünü alıyorlar. Plastik yapmak için. Yani o yüzden çok büyük kullanım alanı olan, çok büyük tonajların çalıştığı bir sektör.
0: Su arıtmalarda dahi.
1: Su arıtmalarda da kullanılıyor ama kimya en birinci gidiyor.
0: Yani şimdi o zaman sizin sektörden diğer sektörlere bakarak işlerin nasıl gittiğini anlayabilir miyiz?
1: Evet, evet. Şöyle genelde arkadaşlarım hep bana sorarlar. Yaz durum ne diye. Çünkü biz kimyadan, deriden, tekstilden, tarımdan, gıdadan aklınıza gelebilecek en uç noktadan en uç noktaya kadar çalışıyoruz. Yani Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik yapısı bizim sektörden geçiyor. Tarımdaki hangi ürünler var, rekolte nereden? Çünkü o bölgelere tuz sattığımız için domatesin, zeytinin, turşunun bu sene olup olmayacağı, çıkmayacağı, peynirin, sütün olup olmayacağı, ne kadar süt var, ne kadar işleniyor? Bu bilgiler sürekli olarak bizde dönüyor. Tekstil mesela nasıl yavaşlıyor?
0: Şu an mesela onu hissediyor musunuz tabii, siz de? Tekstildeki yavaşlama tuz sektörüne de yansıyor.
1: Her yere yansıyor. Yansıma
0: hangisi çünkü... hangi sektörlerde şu anda daha yavaş seyrediyor tuz sektörü? Vallahi dolayısıyla o sektörlerdeki durumu da anlamak
1: adına. Şu an süt sektörü yavaşladı. Turşu sektörü yavaşladı. Yani salamura sektörü bile yavaşladı. Çünkü tarımdan toplanan ürünler toplanamadığı için birazcık elde kalıyor. Kimse ürün yapıp satmakla da uğraşmıyor.
0: Yani şu anda aslında sezon itibariyle salamura vesairenin en yoğun olduğu dönem olması lazım. Yani normalde sizin böyle sezonsal pik yaptığınız pik dönemlerden biri değil mi?
1: Yani biz Ege bölgesinde gıdaya çalıştığımız için bizde Mayıs'la beraber yükseliş başlar. Çünkü yaprak çıkar ilk. Yani siz tabiata baktığınızda bizim ne kadar işlediğimizi görürsünüz. Yaprak başlar, arkasından turşu gelir, arkasından zeytin gelir. Peynir zaten yılın sürekli vardır ama koyun sütlerinin çıktığı dönemlerde pik yapar. Ama bu sene biraz yavaş gidiyor.
0: Yani şöyle de bir ilginç durum var. Bu sene ürün bol. Ürünle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hani belki izleyenlere biraz daha onu açmak adına söylüyorum. Ürün bol ama birçok bölgeden benim ürün para etmedi şeklinde üreticilerden şikayet var.
1: Domatesci şimdi toplamak istemiyor. Turşucu yani turşuya mal yapacak olan insanlar toplamak istemiyor. Çünkü maliyetleri yüksek. İşletmeler de bunları işleyip satmak istemiyor. Çünkü faiz daha rahat geliyor. Ve ihracat çok zayıflıyor. Çünkü doların veya euronun duruyor olması ihracatçının da elini sıkılaştırıyor. Yani böyle bir genel bir duruştayız.
0: Deri sektörü mesela nasıl?
1: Deri sektörü tamamen bitti.
0: Öyle mi?
1: Evet. Yani Kurban Bayramı'nda falan çok az.
0: Çok yoğun olduğu dönemde.
1: Çok yoğun olduğu dönemde az tuz satışı oldu. Buradan da neyi anlıyoruz? Deri sektörünün bittiğini anlıyoruz. Soruyoruz ya derileri ne yapıyorsunuz? Zaten eskiden Türkiye'de daha çok kuzu, yani küçük baş hayvan kesimi vardı. Şimdi büyük başa döndü. Onun da derisi ancak jel yapımına gidiyor. Yani tuzlanmıyor bile. Enteresan.
0: Yani şimdi sizin sektör iklim değişikliğiyle bile doğrudan etkili bir sektör diye ben yorumluyorum bu konuşmamızdan. Çünkü kışın kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde yolların tuzlanması lazım. Artık biz diyoruz ki İstanbul'a kar yağmıyor. Ankara'ya kar yağmıyor. Yani, orada bile muhtemelen...
1: Karayolları bile yani, çekimsel olarak tuzu alıyor mecburen. Ne olur ne olmaz diye ama aldığı miktarlar düşüyor tabii. Mesela bundan birkaç yıl önce Avrupa'da büyük bir soğuk vardı. Çok güzel tuz gönderildi oraya. Ama işte orada da soğuk yok. Adamlar ilk defa klima kullanıyor. Klima kullanmayı öğrendiler yeni yani.
0: Çok doğru.
1: Yani iklim değişikliği... ekonomik durum bizim tuz sektöründe tamamen kendini gösterir.
0: Çok ilginç bir sektör. Türkiye'nin yıllık üretimi ne kadar? Böyle bir üretim, tüketim rakamları var.
1: 2000'li yıllarda 2 milyon tondu. Şimdi yıllık 8 milyon tonlara falan çıktı. Çünkü daha önce sadece deniz tuzu, göl tuzu ağırlıklıydı. Son dönemde kaynak tuzları ve kaya tuzları da çok. O yükseldi yatırımlar yapılarak. Bu yüzden 8 milyon tonlara falan çıktık.
0: İhracat ya da şey durumları oluyor mu? Cazip mi?
1: Tabii,
0: şimdi dediniz ya navlun maliyetleri yüksek oluyor.
1: Tabii, bu seneyi çok baz almazsak ihracat durumları tabii ki oluyor. Özellikle komşu ülkelere. Çünkü bizdeki sanayi onlardan daha gelişmiş olduğu için tuzun işlenip onlara daha iyi ulaştırabiliyoruz. Mesela Ukrayna-Rusya savaşının ilk başladığında Ukrayna tuzsuz kalmıştı. Buradan çok miktarda tuz gitti oraya.
0: Onu bilmiyorum.
1: İşte hani konjonktürü takip etmek isterseniz tuza bakın. Tuz size her şeyi söyler.
0: Her şeyi anlatıyor.
1: Gibi.
0: Çok önemli. Siz üçüncü kuşak bir temsilci olarak tuz sektörü dediniz ki ya tamam biz sanayi tipi tuz biraz önce konuştuğumuz veriyoruz ama bir de böyle katma değerli bir tuz ürettiniz.
1: Evet. Şimdi
0: ne bu?
1: Biz şöyle bir duruma baktık. Yani bir sanayi gıda sektöründe özellikle yükseğiz. Bu bir şekilde gidiyor ama ben üçüncü kuşak birazcık da araştırmacı bir yapımı var. Bir sene Amerika'ya gittik gezmeye ve orada dünyada bilmediğimiz çeşit kadar çok tuzun olduğu ve bu tuzların çok küçük ambalajlarda çok iyi bir fiyatlara tekabül ettiğini gördük. Ve Türkiye'ye döndüm. Ya bildiğimiz dışında da böyle bir tuz sektörünün olduğunu görünce araştırmaya başladık. Ve Türkiye'ye yurt dışından, İngiltere'den ve Fransa'dan bazı özellikle İtalya'dan da özellikle tuzların geldiğini gördük.
0: Biz dedik yani ki, böyle trüf mantarlı tuz, baharatların olduğu tuzlardan bahsediyoruz. Tabii.
1: Bir de böyle çok özellikle yaptığımız yapraksı bir tuzumuz var bizim. Hmm. Şu an Türkiye'deki çoğu A+ restoran ve Michelin sahibi restoranlar bunu kullanıyor. Türkiye'deki gastronominin yükselmesiyle beraber biz de beraber yükseliyoruz onlarla. Bu yaprak tuzlar yurt dışından geliyordu. Biz bunu Türkiye'de üretmeyi başardık. Ve hem ithalatı kesmiş olduk hem de yerli yükselen gastronomi, Michelin yıldızlı ve bu sektöre kendini adayan yeni şeflerle beraber yeni tuzumuzda yeni bir pazar ve ekonomiyi oluşturduk.
0: Çok ilginç bir alan. Yani hani normalde ne dersiniz? Ben yani, genel kanı olarak söylüyorum. Yani zaten devam eden bir iş var. Evet. Büyük hacimli bir iş. Hani ufak tefek şeylerle tırnak içerisinde uğraşmayan gibi. Ama orada siz bir katma değer
1: var
0: ve bir markalaşma yani, fırsatı tabii, gördünüz.
1: Hem bir marka oluşturuyorsunuz hem piyasada bir boşluk görmüştük o dönem. Çünkü şeflerimiz yeni bu işlere giriyor, büyüyor. Son 10 yıldır gastronomi biliyorsunuz Türkiye'de yükseliyor. Hı hı. Ve onlara da biz de hizmet etmiş olduk. Karşılıklı olarak böyle bir kazan kazanla olayı yukarı çıkardık. Ve düşünsenize siz böyle Big Mac'lerle, kamyonlarla satacağınıza 100 gram, 200 gram. Yani ilk başta ben söyleyemiyordum bile. Hmm. Yani gramajı
0: çünkü
1: söyleyemiyorum.
0: Çünkü tırnakta komik kalıyor değil mi? Diğer yaptığınız şey.
1: Tonlara alışmış bir insan. Ton konuşuyor. Kamyon geldi, kamyon gitti derken şimdi 100 gram, 200 gram üzerinde.
0: Ama mesela bunu belki bilmiyorum yaptınız mı hesaplama? Yaptıysanız cevabını verin. Yapmadıysanız zaten yapacak bir şey yok ama. Hani katma değeri bazen anlatmak için biz şeyi kullanırız. İşte yaş üzümü, sofralık üzümü ihraç ederken kilosu şu kadar yaparız tabii. Ama biz bunu kuruttuğumuzda bu kadar olur. Ne bileyim efendim işte şaraba döndürdüğümüzde bu kadar olur falan diye. Yani mesela 1 kilogram sanayi tuzunun fiyatıyla 1 kilogram sizin bu katma değerler arasındaki böyle bir
1: fark. Tabii çok büyük bir fark var. Yani 10 katına yakın bir fark çıkıyor. Hmm. Bu da güzel bir şey. Yani
0: çok
1: hani
0: şey.
1: Bundan yararlanmak lazım, düşünmek lazım. Bu 10 katına çıkıyor ama bir müddet sonra siz tekrar bir araştırmaya giriyorsunuz. Yani bu hani bir kere yaptım buldum oldu duruşu değil.
0: Tabii.
1: Sürekli olarak gelişiyor. Şey. Yani gastronomi geliştikçe siz de acaba daha iyisini nasıl yaparım? Daha çeşitini nasıl yaparım? Kekiklisini yapalım. Şimdi son dönem çili biberli yapmaya başladık mesela. Hmm,
0: hafif acılı.
1: Hani çok. Çünkü öyle bir talep geliyor. Yani piyasadan gelen talepler üzerine biz de kendimizi hep şekillendiriyoruz.
0: Yani biz yani şeylerde de mesela bu zeytinyağında da oluyor. Kekikli zeytinyağı, acı biberlisi vesaire. Şimdi bunun tuzdaki versiyonu. Kaç çeşit dediniz şu anda öyle tuz var sizde?
1: Valla bizde 13 çeşit tuz var.
0: Farklı tatlarda
1: yapılarda, şekillerde. Hmm. Çok değişik bir yelpazemiz var.
0: Bunun için ne yaptınız? Böyle bir Ar-Ge çalışması mı yaptınız? Yani tam yurt dışında gördünüz.
1: Gördük,
0: bu Türkiye'de
1: geldik.
0: Var ve
1: i̇şte orada da eşim sağ olsun. Eşim beni çok dürttü. Çünkü ben alışmışım böyle tonlarca fabrikayı günlerce çalıştırmaya. Bir türlü bu işe elim gitmiyor. Farkına vardım ama bir türlü elim bu işe gitmiyordu. Kendisi dedi ki ya bu işi ya bu sene yaparsın ya bir daha hiç yapamayız. Ve öyle bir hızlandırdı beni. Tabii evde tepsilerde falan yaptık karışımları.
0: Evde yemeklerde falan da kullandınız. Hayır,
1: evdeki yani. Fırını kullandım. Hani araştırma Ar-Ge yaparken biraz fırın haşat oldu tabii ama yapacak
0: değilmiştir
1: bir şey.
0: Ama.
1: Değildi. Sonra tabii ki bunu fabrikaya taşıdık. Laboratuvarlarda incelemeye başladık. Yani daha iyi nasıl yapılır, nereden gelir. Yani biz nüveyi bulduktan sonra yükseltme ve geliştirme işini fabrikada gerçekleştirdik.
0: Sizden önce Türkiye'de bu tarz katma değerli üretim yoktu ve tamamı ithal miydi?
1: Tamamı ithaldi. Hatta biz ilk piyasaya çıktığımızda şefler veya gurmeler gelip ya bizi bavul ticaretinden kurtardınız. Türkiye'de biz bunu bulamıyorduk. Sayenizde artık alabileceğimiz bir yer var dediler. Ve bu bizim için daha da büyük bir heves oldu.
0: Şu anda var mı sizden başka bu tür bir...
1: Bizden sonra başladı tabii ki. Yani çünkü piyasa açılmaya başlayınca...
0: Orada bir ışığı herkes görmeye başladı.
1: Işığı görmeye başlayınca gelsin ama hani rekabet güzel bir şeydir.
0: İyi bir şeydir.
1: Sizi daha da yükseltir. Hem de Türkiye'nin de faydası bir şey. Yani biz de tüm Türkiye'ye yetecek gibi bir...
0: Acaba bilmiyorum tabii ölçekleniyor muydu? İnsanlar dediğiniz gibi bavulla da getirebilir ama hani ithalata ödediğimiz rakam... Kabaca ne kadar önüne geçebildik ya da bugün piyasasına baktığınız zaman sizin taraftan ne kadar...
1: Üçte ikisinin önüne geçtik. Onu söyleyebilirim.
0: Nerelerden ithal ediyorduk daha çok?
1: İngiltere, Fransa ve İtalya.
0: Aslında gastronomide de 3, yani İngiltere belki ama Fransa ile İtalya. Ha,
1: İngiltere'de çok özellikli bir tuz var. Hmm, işte. O tuz Türkiye'ye çok giriyordu.
0: Salt Flake miydi?
1: Yaprak tuz diyoruz ona, marka veremiyorum.
0: Ha, şey,
1: onun bir markası var, dünya markası. Yani dünyada da en büyük marka o. Sonra Fransızların flördeseli var. Sonra da İtalyanların çeşnileri var. Biz bunların üçünü de hepsini burada imal etmeyi başararak, Ar-Ge'lerimizle geliştirerek Türkiye'ye bunların üçte ikisini frenledik. Hatta şöyle söyleyeyim, artık şefler diyor ki sizinkiler daha iyi oldu.
0: Çünkü buranın mutfak yapısını biliyorsunuz.
1: Tabii bizim
0: eşiniz dolayısıyla Ar-Ge tarafı önemli ya orada. Yani tabii, doğru çok, kişiyle çalıştık.
1: Çok doğru kişiyle çalıştık. Orası en güzeli oldu. Ve şimdi tuzla bulunduğu bölgenin tadına daha uyum sağlayabilen bir tarımsal ürün esasında. Şimdi biz nereden çıkarıyoruz? Ege Denizi'nden elde ediyoruz. Yani Ege'deki üretilen tarım veya gıda ile ilgili Ege Denizi'ni birleştiriyorsunuz. Bu daha güzel bir ambiyans oluşuyor.
0: Mesela var mı? Devam ediyor mu çalışma? Bu 14 çeşit yarın bir gün 20 çeşit olur
1: vallahi
0: mu?
1: Valla gidecek gibi görünüyor. Yani çünkü hem insanların damak zevkleri değişiyor, hem yeni alanlar açılıyor. İşte kimisi telefon ediyor, bölgesiyle ilgili çalışmamızı yapmak isteyen var. Mesela bizim kuru domatesimiz var. Şimdi Çanakkale'den bir talep var. Ama ne olur bizim domatesi de yapalım. Hani o domatesin de kuru domatesi tuzunu geliştirelim diyen var. Kendi bölgesindeki çeşnilerle yapmak isteyen var. Mesela Adana'ya yolluyoruz. Daha da acı istiyorlar.
0: Tabii.
1: Bizim Ege'ye göre daha acı
0: istiyorlar. Güneydoğu Anadolu'da muhtemelen tabii, benzer tabii, bir talepte bulunabilir.
1: Yani daha da gelişecek gibi gidiyor. Mesela son dönemde sarımsaklı tuz talebi var. Onu da bir geliştirmeye aldık. Onu da belki yakında çıkaracağız. Çok sürekli olarak gelişiyor.
0: Daha çok siz o zaman restoranlarla mı çalışıyorsun? Yani evet. Perakende tarafı da var mı yoksa daha çok
1: perakende
0: zincirler ya da...
1: Ama esas bu tarafta bu yaprak tuz ve flördesel esas şeyde restoranlarda. Ev dışı tüketim, EDT deniyor. Türkiye'de de gastronomi biliyorsunuz son dönemde güzel restoranlar ve kafeler açılıyor. Ve bunlarla çalışıyoruz. Onlardan talepler çok yüksek geliyor. Michelin yıldızı restoranlarla çalışıyoruz. Çünkü şefler yöresel çalışmaktan daha da mutlu oluyorlar. Biz de yani Ege bölgesini tüm Türkiye'ye yayılıyoruz ama sonuçta ülkemizin bir suyundan elde edilmiş tuz olduğu için daha doğru. Çok talep görüyor.
0: Şey oluyor mesela siz tam 14 çeşidiniz var üzerine çalışıyorsunuz ama atıyorum işte şeflerden şuna ya bana şöyle bir tuz lazım diye talep de geliyor,
1: geliyor
0: mu?
1: Mesela, çok özel bazı şeflerimize greyfurtlu veya portakallı tuzla yapıyoruz özel sipariş üzerine. Çünkü öyle diyorlar mi? Ki biz onlarla uğraşmak istemiyoruz. Siz yapın ama bizim şeyimiz olsun. Biz kullanalım bunu. Tamam diyoruz. Siz nasıl isterseniz.
0: Çok güzel. Hangi taraf daha istikrarlı? Üç kuşakta devam eden bir sanayi tipi tuz üretimi ve pazarlaması var. Diğer tarafta yeni kurulmuş daha görece şeye göre.
1: Şimdi bunu çok ayıramam. Çünkü bu ekonomiyle alakalı bir şey. Yani hani mesela şu an kafe, restoran ve ev dışı tüketim daha arttığı için bu grup daha iyi gidiyor gibi görünse de öbür tarafında amiral bir yapısı var. Yani o amiral gemisi gibi o... büyük ağırlıkla devam ediyor. Ama tabii o ekonominin oynayışına göre sanayi üretimi arttığı zaman bu taraf daha çok artıyor. Ev ihtiyacı arttığı zaman gezme artıyor. Ama son dönemde bu taraf yükseliyor.
0: Daha bir en azından yukarı yönlü bir trend var.
1: Yukarı yönlü trendi var.
0: Peki son yıllarda işte sağlıklı beslenme, işte özellikle beslenmede belirli kriterlerin ön plana çıkması, işte 3 beyazdan mesafeli olun, uzak durun gibi kavramlarla beraber sektörde nasıl bir... Yani bunu şunun için de soruyorum. Şimdi bir taraftan Çankırı kaya tuzumuz da var. Bir taraftan yurt dışından Himalaya tuzu geliyor. Şimdi tüketicinin de biraz kafası karışıyor. Yani en azından bu sağlık açısından dikkatli kullanması gereken bir ürün olduğu için.
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tuzun sağlığa zararı var mı derseniz. Ya siz eğer
0: neyi çok avuçla
1: atarsanız tabii ki zarar var. Yani arabayı 80 ile kullandığınız bir kaza yapmazsınız araba çok faydalı bir şey ama her gün arabaya 220 ile giderseniz bir yere çarparsınız.
0: Kesinlikle.
1: Yani tuz günde 5 gram alınması gereken bir ürün.
0: Vücudun aslında ihtiyacı var.
1: Çok ihtiyacı var çünkü insanlıktan önce dünyada var olan bir ürün.
0: Doğru.
1: Yani insanlıktan önce başlamış, sonradan yaratılan bir şey değil. Ve vücut sizi bunu alıyor, suyla siz ve terle bunu atabiliyorsunuz. Yani vücudunuzda bir şeker gibi kalmıyor. Bu yüzden 5 gramı geçmeyin. Yani sağlıklı, düzgün, hijyenik ortamlarda üretilmiş tuzu aldınız mı sorun yok. Ama hani ve de önemli bir şey burada miktar. Miktarı çoğalttığınız an her şey gibi fazlası zarar.
0: Olmayınca tadı tuzu da olmuyor.
1: Olmaz yani tuzu da azaltmıyor vücudunuzda. Çünkü vücudunuzun %65'i su. Bunun temizlenmesi lazım. Bunu temizleyen de sizin tuzla beraber iyonize hücrelerinizin içine işlemesini sağlayan tuz. Tuzu sakın ha bırak. Hani tabii doktor kontrolünde bir şeyiniz yoksa normal olarak. Mesela 5 yaşına kadar da iyotlu tuz kullanmanız lazım. Beyin gelişimi için. 5'ten sonra doktorunuz ne derse o.
0: Doğru. Yani
1: sağlıklı, o tuz sağlıklı, bu tuz sağlıksız diyemem. Çünkü tuzların bütün yapılışı 99.7. Yani
0: doğru.
1: Hepsi.
0: Artık aslında bitirdik programı ama son olarak hani sektörle ilgili var mı sizin, biz genelde konuklarımıza şey söylüyoruz. Hani var mı sektörle ilgili bir öneriniz, bir sıkıntı, çözüm yolları vesaire gibi ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Valla işte bu ekonomik yapının biraz daha düzelmesiyle sektörümüz daha da ileri gider. Çünkü yatırımlar yapılabilen bir sektör. Özellikle sanayi grubu. Çünkü etrafımızdaki bölgeler gelişiyor. Hı hı. Bu bölgelerin önündeyiz. Yani güney komşularımıza göre bayağı önümüzde olduğu için bu tarafa doğru büyük bir yatırım yapılabilir.
0: Fırsatlar var. Fırsatlar bu kadar da rezerv olduktan sonra. Tabii. Bunu değerlendirmekte fayda var. Hele hele işin içine katma değer girdiği zaman bambaşka yerlere gidiyor hikaye. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgi için. Bugün Salt kurucusu Yağız Uyar'la birlikte tuz sektörünü konuştuk. İlk defa tuz sektörüne böyle değindik. Yıllar önce Bloomberg HT'de bir yazı yazmıştım tuzla ilgili. 2016'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta telefonlar almıştım. Çünkü bu konuyla ilgili araştırma yokmuş, doğru düzgün yazı yokmuş. Dolayısıyla bir ekranlara getirmek istedik. Önümüzdeki dönemde farklı açılardan yine konuşacağız. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Seans ortasına şöyle önce bir rakamlarla görünüme gün ortası itibariyle bakarak başlayalım. Borsa İstanbul tarafı iki gündür satıcılıydı. Üçüncü günde de tablo değişmedi. 14.000'in altına gelen 13.931 puan seviyelerine gerileyen bir Borsa İstanbul dinamiği görüyoruz. %2'nin üzerinde satıcılı. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafı %3.

0: 3'e yaklaşan kayıpla mali tarafta aynı şekilde seansı sürdürüyor. Sınai tarafta %1,68'lik aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. Yine ulaştırma, turizm, hizmetler diye baktığımızda sayfanın tamamı bugün de kırmızı. Turizm %0,6, hizmetler %1,35, ulaştırma ise %1,68 satıcılı. Borsa İstanbul'da görünüm bu. Kurlara bakacak olursak dolar TL 48.29'da, euro TL 55.93'te. Euro dolar çaprazı, dolar endeksi 99.81'de, euro dolar çaprazı da 1.15.73'e gelmiş durumda. Bir Avrupa borsalarıyla devam edelim. Dün de bugün de o tarafta da iştah zayıf. Londra borsası %0,52, Paris Kakaran endeksi %0,63, Frankfurt DAX endeksi ise %0,71 satıcılı. Bu oranlarda satıcılı seyrediyor. Milano borsası da %0,5'e gelen kayıplarla güne devam ediyor. Amerikan vadelileri. Dow Jones %0,14 aşağı yönlü, Nasdaq %0,55, S&P ise %0,24 kadar negatif bölgede görünümde yerini almış. 10 yıllık tahvil faizi işte zaten bütün hikayenin gelip düğümlendiği yer, en çok baktığımız yer ve hani baskının biriktiği yer 4,81 ile 10 yıllık tahvil faizi, 30 yıllık daha da yüksek. Oraya bağlı olarak mortgage faizleri de yukarı gidiyor. 5 yıllıklar 4,56'da, 2 yıllıklar 4,40'da. Genel olarak küreselde getiri eğrilerinin uzun tarafının yüksek gitmesi eğilimini takip etmeye devam ediyoruz. Dünyada küresel borçluluk ve enflasyon baskısı da devam ederken. Spot altının ons fiyatı $4,307.26. 36 sente geriledi. Brent petrol 95 doların üzerine gitti. Şu an 94.87'de. Amerikan tipi de 90 doların üzerine gitti. Gümüşte 63 doların üzerine görüyoruz. Bitcoin de $76,607 fiyatlamasını takip ediyoruz. Rakamlarla görünüm böyle. Dönelim stüdyoya. Bu arada ekrandaki son dakikayı da seslendireyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde katılımı ve oradan yansıyan açıklamaları var. Türkiye'nin teşkilatı üyelik perspektifi batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez mesajı vermiş kendisi. Devam edelim dediğim gibi stüdyoda Ak Yatırım Stratejisti Uraz Çay var. Uraz Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Şimdi globalde ana konu yani tahvil faizlerindeki yükseliş. Jeopolitik tarafta tamamlanamayan, bir türlü bir yere oturmayan ve sıcak savaş riskini barındırmaya devam eden bir tablo ve petrol tarafındaki oynaklığın bir türlü buna bağlı olarak da bir geçmemesi. Hı-hı. Şimdi tahvil tarafı aslında burayla başlayalım. Yani işte, tamam yüksek enerji maliyetleri kaynaklı, enflasyon riskleri kaynaklı, Fed'in faiz arttırma ihtimalinin yeniden konuşulması Jackson Hole sonrası kaynaklı. Bir de tabii ciddi borçluluğu var Amerikan ekonomisinin. Bütün bunlar baktığımızda işte getiri eğrisinde bu az önce telaffuz ettiğim görünümü yaratıyor. Şimdi bu hareket bize yani baktığımızda makroekonomik dengelerde neyin işaretini, sinyalini, ne kadar ciddi radikal bir değişimin sinyalini veriyor? Yeni bir düzlemden mi bahsediyor tahvil faizleri fiyatlaması?
1: Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Cevaplaması da kolay da değil. Eylül ayına da hızlı bir başlangıç yaptık. Ama dediğinizde çok haklısınız. Yani petrol fiyatları ve nominal tahvil getirilerinin bulunduğu yer global piyasalar ve genel olarak fiyatlamalar üzerindeki en büyük değişken. Benim nacizane düşüncem, şimdi şöyle bir nominal getiriler var. İşte 10 yıllıklarda 4.80'in üzerindeyiz. 2023'ten beri en yüksek seviye. Bir de reel getiriler var. Reel getirilerde de enflasyon beklentilerinden arındırılmış noktada nasıl bir fiyatlama var onu görüyoruz. Yani ABD'de ve genel olarak globalde bahsetmek gerekirse uzun vadeli enflasyon beklentilerinde %2'den çok büyük bir sapma yok. Yani bu ne demek oluyor? Global merkez bankaları bu petrol fiyatları ya da işte yapay zeka yatırımlarının yarattığı kısa vadeli işte enflasyon riskleri vesaire, özetle enflasyon risklerini yenecek diye bir fiyatlama içinde. Yani bağımsızlıklarını koruyacaklar ve enflasyon savaşında bir noktada kazanacaklar şeklinde bir fiyatlamada. Ama tabii nominal getiriler çok yükselince, reel getiriler de yükselince otomatikman piyasada yeni aya başlangıçta paranın değeri ve açıkçası paranın getirisi daha çok konuşuluyor. Ve o şimdiye kadar hem hisse piyasalarının hem de emtia piyasalarının üzerine çıkmış bir durumda. Ama bu yani yeni bir denklemden ziyade bir Eylül ayı özelinde konuşulması gereken bir şeydir diye düşünüyorum. Yeni bir denklem olacaksa da hani bu makroekonomik verilerle vesaire okunacaksa da ben burada ana odak noktasının yeni teknolojik dönüşümden başlayarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Borç krizi, borçluluğun fazla olması vesaire tabii ki çok konuşuluyor. Ama bulunduğumuz nokta bunun şu noktada çevrilemez bir boyutta olmadığını bize gösteriyor. Ve ya borçluluk risklerini nasıl yenersiniz? Ya kemer sıkarsınız ya büyümeniz artar. ABD yönetimi ve Batı dünyası daha çok biraz daha büyüme tarafına odaklanacak diye anlıyorum. Ve bu veri merkezleri yatırımları, işte yapay zeka yatırımları bunların devamlılığını da destekleyecekler diye anlıyorum. Dolayısıyla hani burada bir bu ay bir kırılma noktasından ziyade yani teknolojik yatırımların devamlılığı ve büyüme üzerindeki etkiler biraz daha öne çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki yani bu tahvil piyasalarındaki bu yüksek seyir dolayısıyla borçlanma maliyetlerinin de buna göre şekillenmesi hisse senedi tarafında özellikle bu yapay zeka odaklı tarafındaki iyimserliği işte o yüksek çarpanlar görünümünü ne kadar daha sürdürülebilir kılar?
1: Çok, bu da çok güzel bir soru. Şimdi şöyle mevcutta bulunduğumuz boğa piyasasının itici gücü yapay zeka devrimi yani bu çok net 2022 son çeyreği sonrası fiyatlamalara baktığımızda. Bu makroekonomik verilerin gelişine göre zaman zaman yayılıyor, zaman zaman daralıyor. Yani diğer hisselere de yayıldığını görüyoruz, daraldığını da görüyoruz. Mesela Eylül ayında kar satışlarının biraz daha artma riskinin olduğunu da görüyoruz vesaire. Ama bir önceki boğa piyasası ya pandemi dönemine gittiğimizde o zaman paranın maliyeti asıl konuydu. Asıl itici güç oydu. Yani para o kadar ucuzdu ki o zaman FED faizi 2023'te arttırdığı zaman işte 2022'de özür diliyorum arttırdığı zaman otomatikman biz hisse piyasasında çok sert bir satış gördük. Şu anda 10 yıllıkların bulunduğu seviye nominal olarak 4.80'lerde en son 2023'e gidiyorsunuz bu seviyeleri görüldüğü yere. O zaman Fed'in politika faizi mesela 5.50 idi. Dolayısıyla bir ayrışma var. Bu sorduğunuz soruya tam cevap verebilmemiz için şunu iyi anlamamız lazım. Yapay zeka yatırımlarının geri dönüşlerinden nasıl bir getiri elde edilecek? Bir geri dönüşü olduğunu görüyoruz. Geri dönüşüm sürelerinin de azaldığını görüyoruz. Ama mesela ABD 10 yıllığı mesela örnek veriyorum %5 yapay zeka yatırımları örnek veriyorum IRR işte getiri bazında döndüğümüzde baktığımızda örnek veriyorum rakamsal olarak böyle değil de %20 diyelim. O zaman bu %5'lik durum onu çok rahatsız etmez. Dolayısıyla bu tarafı biraz daha iyi anlamamız gerekiyor. Yani dolayısıyla şu anda piyasada şöyle bir şeyden bahsetmek çok güç ve zor. 10 yıllıklar şu seviyeye çıkarsa hisse piyasası açısından ciddi bir risk faktörü oluşturur tarzında bir yorum yapamıyoruz. Çünkü bilinmezlik orada yapay zeka yatırımlarının geri dönüşlerini görmemize rağmen ne kadar bir dönüş olacağını orta uzun vadede tam olarak anlaşılmaktaki güçlük. Bunu anlayabildiğimiz zaman ve daha iyi okuyabildiğimiz zaman o rakamlardan bahsetmek daha da gerçekçi olur. Ama şu noktada sadece psikolojik seviyelerden bahsedebiliriz. Bu da çok gerçekçi olmaz. Kısa vadeli satışlara belki sebebiyet verir. Örnek veriyorum ABD 10 yılda %5'i gördü diyelim. Hani böyle bir senaryo gerçekleşti.
0: Ki o telaffuz ediliyor sıkça bu aralar 5'e değecek gibi görünüyor diye.
1: Ya ama o sadece kısa vadeli bir satış baskısı. Ya kar satışına neden olur ama temel tarafta o yükseliş trendini tamamen bozacak bir yapıya sebebiyet vermez. Çünkü onu daha iyi anlayacağımız zamanları görmemiz lazım. Yani birkaç bilanço sezonu daha görmemiz lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Yani işler çok iyi gidiyor. Ya FED başkanı bile yani Jackson Hole konuşmasını teknolojik yatırımlarla başladı. Yani token maliyetlerini takip eden bir FED başkanı var. Dolayısıyla hani bu dönüşümü önümüzdeki dönemde merkez bankalarının para politikaları okumasında da kullanacağız. Bence borçluluk en az borçluluk kadar önemli olacak. Yani onu söyleyebilirim.
0: Şimdi peki...

0: bunu görüyoruz. Sadece not almıştım onu. Temmuz'da 102.8 milyar dolar artarak 23.22 trilyon dolarla bir tarihi rekor kırmış. Şimdi yani Fed'in sıkılaşma, işte faiz politikası söylemlerine rağmen 27 aydır aralıksız artan bir para arzı var. Dolayısıyla Mart 2022 zirvesi 1.43 trilyon doların üzerine çıkmış. Yani onun o zirvenin üzerine gitmiş. Bu da piyasa algısı açısından yani buradaki bu sert hareket ne ifade ediyor?
1: Çok güzel bir nokta. Niye çok güzel bir nokta? Jackson Hole konuşmasının içinde de geçen bir nokta bu.
0: Biliyorum.
1: Sizin, çok güzel. Sizin bilmeniz gayet normal. Dinleyenlerimize söyleyeyim. prensipleri, para politikasını okuma prensipleri arasında geçen bir nokta. Yani parayı takip etmemiz lazım noktası. Şöyle ya şimdi genel algı bizim ya bizim coğrafyamızdan orayı okumakta öyle söyleyeyim size. Genel algı Fed'in faiz değiştirmeyeceği, arttırmayacağı yönündeydi. Ama bu yani çok bana çok gerçekçi gelmiyordu. Yani ne demek istiyorum size? Yılın ikinci yarısında global merkez bankalarının faiz artışı yapma riski çok net bence. Yani bunun fiyatlamalarını da şu anda daha net görüyoruz. Ama işte Haziran ve Temmuz ayı makroekonomik verilerinden sonra bir de ateşkes süreci o zamanlar konuşulunca bu ya yapmazlar, faiz arttırmazlar şekline geldi. Ama orada hala alınması gereken bir yol var. Para arzı noktasının da artış göstermesi orada enflasyon tarafında yukarı yönlü bir risk faktörünün olduğunun da göstergesi. Tabii orada işte velocity'ye de bakmak gerekiyor sadece ona değil ama yani genel olarak enflasyonla ilgili biraz daha kötü bir resmi karşımıza çıkarabilecek bir verisi. Dolayısıyla ben şu görüşümü hala sabit tutuyorum. Yılın ikinci yarısında global tarafta faiz artışı veya artışları riski net olarak var. Ama bu şimdilik 2027'ye sarkacak bir döngüye dönüşmeyecek. Yani onu şimdilik o senaryoyu baz kabul edebiliriz. Bu yapıda da işte göreceğiz. Japonya arttıracak, Avrupa arttıracak. 11 Eylül tarihindeki TÜFE verisi istenilen detayları sağlamazsa FED de arttıracak. Yani bu artık baz senaryo şekline dönüşmüş durumda. Bu Eylül ayında hisse piyasalarını global tarafta biraz kötü etkileyebilir. Kar satışlarına da neden olabilir. Ama bu sıkılaşmaların bir döngüye dönüşmeyecek olması ve bilanço sezonundan gördüğümüz o teknolojik devrimin hızlanarak devamı bence dipten alım noktasını gene karşımıza çıkartacaktır diye düşünüyorum.
0: Özellikle teknoloji tarafında mı? Hani orada ufak ufak realizasyonları da takip ediyoruz ya.
1: Ya şöyle ben orayı çok yakinen takip ediyorum. Yani mesela Nvidia'nın gelecek mali yılı beklenen karıyla fiyatına baktığım zaman 14x'lik bir çarpan görmek. Ya bu işte 20'ye çıksa örnek veriyorum. %30'luk bir prime denk geliyor. Yani mevcutta 5 trilyon desen 6,5-7 trilyon dolarlık bir şirket olabilme potansiyeli içeriyor vesaire gibi yani kendimce ufak analizler yapmama sebep oluyor. Ama ben orayı yakinen takip ettiğim için o tarafta çok heyecanlıyım ve ya şöyle şimdi teknolojik dönüşümlerde bir isim çıkıyor. Birdenbire çok tematik konuşuluyor. Ondan sonra çok devamı da gelmiyor. Mesela Metaverse öyle bir şey oldu. Ama bu yapay zeka tarafı ya bu gümbür gümbür ilerleyen bir şey. Yani onu söyleyebilirim. Sadece yani bir iki şirket değil. Bütün o ekosistemi...
0: Şimdi onu diyecektim, evet. Sadece yapay zeka o da... Yani yapay zeka şirketlerinin yarattığı kocaman bir evren de şekilleniyor.
1: Ya şöyle, yani mesela şu detay benim çok ilgimi çekti. Hani makroekonomik verilerle beraber baktığımızda. Mesela yapay zeka istihdam piyasasını olumsuz etkileyebilir diye bir yorum var ya. Şimdiye kadar verilere baktığımızda... Mesela mavi yaka için mükemmel bir fırsat oluşturmuş durumda. Yani inşaat işlerinde çalışan veya elektrik tesisatı işlerinde çalışanların bu veri merkezi kurulan yerlerde maaşları uçmuş durumda. Yani aslında bir ilk başta bir pozitif etki de sağlıyor
0: burada. Ama yapay
1: burada.
0: Zeka şirket

0: Şirketlerinin kendi çalışanları için o geçerli değil.
1: Orada da şöyle bir metrik var. Çalışan başına elde edilen ciroda rekorlar kırıyorlar. Çünkü az kişiyle çok yüksek cirolar elde edebildikleri için çok enteresan bir metriğe ulaşmış durumdalar.
0: Peki. Peki şunu da sorayım. Şimdi bu görünümde gelişmekte olan ülkelere nakit gelir mi?
1: Çok güzel bir soru. Hatta bu sabah bayağı bir bunun üzerine de konuştuk şirkette. Şimdi MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksi sene başından beri %24'e yakın. Artı da S&P 500 %12. Yılın ikinci yarısında global merkez bankalarının sıkılaştığı ama döngüye çevirmediği bir ortamda gelişmekte olan piyasalarda biraz daha kötü bir performans görebiliriz. Yani bu makas gelişmiş olan, gelişmekte olan bu makas biraz daha daralabilir. Bunu da dikkate alarak portföy ayarlamalarını yapmamız gerekiyor.
0: Şimdi bir yandan tabii bu hafta verileri de hem içeride hem dışarıda takip ediyoruz. Dışarıda da işte hem Amerika'nın hem Avrupa'nın PMI verilerini takip ettik. Şimdi onların yani Amerika ABD diye baktığımızda parite etkisi üzerinden bize nasıl bir projeksiyon yapabilirsiniz? Yani burada çünkü bizim açımızdan euro dolar paritesi her zaman euro dolar çaprazı daha doğru ifadeyle yakın takipte. Hani şu an özellikle petrol ve jeopolitik risk denklemi üzerinden doların yukarı gitmesi üzerinden bir tablo görüyoruz ama makro taraftaki işaretler bunun böyle süreceğini söylüyor mu bize? Hani iki tarafı karşılaştırdığımızda.
1: Yani kısa vadeli yorum yapmam gerekirse genelde biliyorsunuz FX piyasasında kısa vadeliyi döndürerek devam edilir. 28-29 Temmuz yani son FED toplantısı öncesi dolar endeksi 101 seviyelerin üzerindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Kevin Warsh'un cevaplarını piyasa hiç beğenmedi ve doları sattı. Üzerine bir de Hazine Bakanı'ndan belirsizlikler gelince doları daha da çok sattı. Ama bu taraf toparlanıyor. Yani Fed'in bağımsızlığını koruyacak olduğunun sonucuna çıkılması Jackson Hole sonrası ve Eylül ayında bir faiz artışı yapılmasıyla ilgili senaryoların yavaş yavaş bas senaryoya doğru dönüşüyor olması bence Eylül ayında bir artış gelmesi durumunda dolar endeksinde tekrardan 101 seviyelerin üzerinin konuşulmasına sebebiyet verir. Bu da euro dolarda bizi 1.15'in altına rahat bir şekilde indirir. Yani 1.14-50-1.15 arası bir noktaya gideriz. Yani bu senaryonun olması durumunda.
0: Peki Fed ile piyasa arasındaki nasıl tarif edeyim? Hani fiyatlama fark kopukluğunu bundan sonra daha mı az görürüz? O makas nasıl devam eder? Yani hep bu şey var ya yani FED bir şey söylüyor ama piyasa daha ziyade kendi agresif fiyatlaması tarafına yoruyor diye.
1: Vallahi şöyle ben çok heyecanlıyım açıkçası. Kevin Warsh dönemin bayağı güzel geçecek bence şu açıdan. Çok öğretici olacak. Ya ben reformist olacağı, proaktif olacağı ve koordineli olacağı. Üç ana noktadan bunu değerlendiriyorum. 5 tane çalışma grubu var. 7 tane de prensip var. 3-5-7 taktiğiyle yoluna devam ediyor. Ben açıkçası çok heyecanlıyım. Burada Fed'in işte eğrinin gerisinde kalması falan filan çok konuşulan şey o kopukluk oradan geliyor. Bence daha sessiz bir Fed piyasada verileri iyi analiz eden kurumlar veya işte traderlar veya portföy yöneticiler açısından ben çok güzel fırsatlar yaratacak. Onu söyleyebilirim. Yani mesela ABD'den tarım dışı istihdam verisi geldi. Bu tarım dışı istihdam verisini sadece manşette ve işsizlik oranında değil detaylarda incelemeyi bilenler için önümüzdeki dönem ya da işte TÜFE için konuşalım detaylarda incelemeyi bilenler için önümüzdeki dönem bence biraz daha volatil geçse de iyi analiz yapanlar için çok iyi fırsatlar sunacak bir dönem olacaktır. Ben dediğim gibi çok heyecanlıyım. Bayağı da güzel şeyler olacağını düşünüyorum.
0: Yani forward guidance için yani sözlü yönlendirme için hep söylenen bedava sigorta şeyi vardı, tanımlaması vardı. Bu da işte bundan sonra bu sigorta kalkarsa volatilite daha artmaz mı sorusu da gündemdeydi. Ama anladığım kadarıyla fırsat penceresi açısından bu sessizlik döneminin daha fazla alan barındırdığını düşünüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
1: Benim şahsi yorumum o. Yani gelen verileri Fed'in, ya şimdi Fed'de de sadece borç konuşmuyor. Yani bütün bölgesel şey falan düşündüğünüzde çok fazla bir sinyal geliyor oradan, öyle söyleyeyim. Daha sessiz bir Fed ve gerçekten veri odaklı analiz edilen bir piyasa, öyle söyleyeyim. Bence çok daha uzun vadede çok daha doğru fiyatlamalara ulaşır. Bu da en azından şunu önler. Büyük krizlerin yaşanma olasılığını düşürür. Bence Kevin Warsh'un izlediği yol, benim kendi düşüncemde doğru bir yol, yani onu söyleyebilirim.
0: Uraz Bey, çok teşekkür ediyorum. Uraz Çay konuğumuzdu, Ak Yatırım Stratejisti. Kendisinin notlarıyla bir araya gidelim. Aranın ardından seans ortası devam edecek.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortası devam ediyor. İbrahim Şişman yayına katılacak bu noktada. Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti. Merhaba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Borsa İstanbul cephesini biraz değerlendirmeye çalışarak başlayalım. Çünkü iki gündür satıcılı seyri konuşuyorduk ki bugün üçüncü günü takip ediyoruz. 14.000'in altına sarkan bir Borsa İstanbul dinamiği var. Fon rehberi düzenlemesinden sonra gördüğümüz bir tablo var. Özellikle BIST 100 dışı hisselerdeki hareketi de takip ediyoruz. Küçük hisse senedi diyebileceğimiz tarafta da ciddi oynaklıklar olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii şunu konuşuyorduk, hani 14.500'ün üzerine çıktıktan sonra bir yükseliş trendi olabilir mi? Ama geldiğimiz noktada 14.000'in altında bir tablo var. Nasıl okumak lazım? Yani burada destek bulacağı yer neresi?
2: Tabii yani şimdi endeksteki önce dinamikleri biraz daha ayrıştırmakta fayda var. Endekse katkı sunan şirketler belki yılbaşından beri baktığımızda veya farklı sektörlere de zaman dilimine de baktığımızda aslında tabii ki şirketlerin buradaki durumu önemliydi. Buradan aldığımız ilave diyebileceğimiz ama temel dayanağı olmayan şirketlerin de katkısı vardı. Haliyle biraz burada sönümleme yaşıyoruz. Tabii endeks geri çekildiği için piyasada risk iştahının hali hazırda zayıf bir haftaya da başlamıştık. Veriler de çok iyimser bir tablo işaret etmediği için topyekun bir aslında satışa dönen bir piyasa takip ediyoruz. Ama tabii her bu tarz satış dalgalarının da bir fırsatlar oluşturabileceğini de unutmamak gerekiyor. Tabii ki fon rehberi oldukça önemli. Uzun zamandır beklenen ve kapsamlı bir çalışma olduğunu görüyoruz. Burada gerek şirketlere özellikle yoğunlaşmaların bir miktar daha önüne geçerken aslında yatırımcıyı günün sonunda korumaya yönelik bir durum var. Ve tabii ki serbest fonların çok serbest olduğu belki de tabir doğru olursa bir dönemden geçtik ve bunun getirmiş olduğu bir aslında kısır döngüyle beraber bir fiyat hareketliliği gördük. Şu anda burada sert bir düzeltme var, burada bir normalleşme var. Tabii bunu öncelikle bir karşılamak gerekiyor. Burada dengelenmeden sonra tabii yatırımcı gözüyle baktığında çok iyi bir tablo gibi gözükmese de aslında günün sonunda hayata geçecek olan düzenlemelerle beraber gerek fonların daha seçici olması gerektiği, gerekse yoğunlaşmaların biraz azaldığı ve tabii ki piyasa dinamiklerinin rasyonel olarak çalıştığı şirketlerde çok fazla değerleme tartışmasını konuşmadığımız bir piyasaya doğru evrilmesi gerekiyor. Tabii bunun için bazı adımlar geç kalınmış olabilir ki öyle olduğunu da düşünüyoruz. Yabancı yatırımcıların burada piyasaya karşı vermiş olduğu sinyallere de baktığımızda aslında böylesine uyarıları almamamız çok daha doğru olabilirdi. Kendi içimizde bunları daha erken alabilirdik. Ancak bir şeyler de geç kalınmış da değil tabii ki. Ama bu süreç biraz sancılı olacak gibi gözüküyor ve günün sonunda yeniden dengelenme noktasını baz aldığımızda tabii ki 14.000 seviyesi bizim için önemli. Ancak burada biraz daha bankacılık endeksinin ileri vadede daha çok rol oynamasını da bekliyoruz. Ancak şu an bir likidite krizi de yaşanıyor haliyle gerek fon tarafında gerek fon yatırımcıları nezdinde de baktığımızda bu da piyasa genelinde bir satış dalgası getirdi diyebiliriz.
1: Peki şimdi bundan sonrası için özellikle yani getiri arayışındaki yatırımcının eğilimi ne yöne doğru olur? Yani hani buradaki beklentilerin yani hem SPK'dan yeni beklentileri de katarak soruyorum bunu. Oradaki hangi düzenleme yani hangi beklentilerin karşılanması ne sonuç doğurur? Hani bu tabloda daha ziyade ağırlıkla kısa orta vadede BIST 100 genel yönünü nereye çevirir?
2: Tabii şimdi BIST 100 genel yönünü biraz bu düzenlemelerle beraber baskılı geçirecek gibi de gözüküyor. Ama BIST 100'deki en büyük ağırlığa sahip bankacılığı ortaya koyduğumuzda, temel dinamikleri belki ortaya koyduğumuzda tabii ki fon düzenlemesinin bugün itibariyle belki negatif yönlerini görüyoruz. Ama ileri vadede baktığımızda aslında piyasaya gelen fon yatırımına ilgi devam edecekse buraya gelen kaynağın tabii ki BIST 30 ve BIST 50 çerçevesinde biraz daha fazla şekillenmesini bekleyebiliriz. Ve bu da endeksin en azından daha sağlıklı dinamiklere oturmasını sağlayabilir fon yatırımcı nezdinde. Kısa vadede şu an evet piyasa biraz hem iç buradaki süreçlerden kaynaklı gerekse dış kaynaklı aslında bir baskı altında kaldığını görüyoruz. Ancak orta vadede durumun birazcık daha iyi yöne evrilmesini de bekliyoruz. Çünkü aslında piyasayı etkileyen temel dinamiklerin ve savaş etkisi kaynaklı temel dinamiklerin artık hayatımızdan belki tamamen çıkmadı ama olumsuz etkilerinin büyük ölçekte fiyatlandığı ve baskılandığı da bir dönem geçirdik. Zaten biz endekste rekorlar gördüğümüz dönemlerde de yükseliş dönemlerinde de çok yoğunlaşılmış bir hisse senedi performansına da dikkat çekiyorduk. Bu zaman zaman petrokimya tarafında veya savunma sanayisinde odaklanılmış bir vaziyetteydi. Ve bazı tabii ki bu fon yatırımlarının da yoğunlaştığı şirketler de belki bunun içine katmak gerekir. Şu anki konsolidasyon sonrasında aslında daha homojen yapıya kavuşacak ve kavuşmasını beklediğimiz bir dönemi de beraberinde getirebilir. Evet, şu an kısa vadeli riskler ön planda ama orta vadede en azından yabancı yatırımcının da ilgisini kaybetmediğimiz ve bu düzenlemelerle beraber ilgisini arttıracağımız bir evreye de geçirebilirsek aslında yılın geri kalanında en azından zayıf görünüme sahip sektörlerde bir toparlanmayla beraber endekste tekrardan biz 300 dolarlarla üzerine konuşmaya başlayabiliriz.
1: İbrahim Şişman, küresel konjonktür bu beklentiyi ne kadar destekler görünümde? Yani Amerikan tahvil faizlerinin 5'lere doğru gittiği bir ortamda, yani faiz haddi bu kadar yüksekken gelişmekte olan ülke piyasaları açısından fon akışları ne kadar sekteye uğrayabilir? Ne kadar baskı üretir?
2: Aslında tabii.

0: Şimdi orada Fed tarafından bir hamle gelmedikçe piyasa tarafından bazı pozisyonlanmalar olduğunu görüyoruz. Ve buna bağlı olarak da tabii ki enflasyondaki artık bu belirsizliğin her ne kadar işte geçici olduğunu uzun zamandır dile getirsek de veya arz şoklarına yönelik bir gelişme olarak da nitelendirsek de aslında bazı durumların kalıcılığa döndüğünü ve bunun piyasa faiz artışlarıyla aslında dengelendiğini görüyoruz. Tabii bu ortamda gelişmekte olan ülkelerin belki de temel hikayelerine de bakmak gerekiyor. Bugün için belki fiyatlamaların da geldiği seviye itibariyle belki teknoloji ve yapay zeka şirketlerindeki çıkışları görebiliriz. Ancak tabii bizim ekonomimiz ve genel olarak hikayemiz bu tarafta olmadığı için daha farklı alanlarda ön plana çıkma hikayesi elbette gelebilir. Halihazırda mevcut carry pozisyonlarının yoğun bir şekilde geldiğini görüyoruz. Zaman zaman daha uzun vadeli yatırımların oluşabileceğini aslında söylüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde tabii ki fırsatları da barındırmak kaydıyla aslında biraz da burada belki daha odaklı sektörlere paralar gelebilir. Ama genel ekonomi, genel küreselde de enflasyon endişeleri azalmadığı takdirde aslında büyümedeki rakamların daralmaya devam etmesi haliyle bununla da bütünleştirdiğimizde aslında fon akımlarındaki zayıflığın da devam etmesini de bekleyebiliriz.
1: Şimdi burada birkaç soru var, biraz üzerine konuşalım. Yani hani büyüme tarafını da konuşalım. Carry trade tarafının borsa açısından bir geciktirici etkisi dediğimiz temanın uzayıp uzamadığını da konuşmak gerektiğini anlıyorum. Ama tabii bir yandan da bütün bunlar dönüp dolaşıp para politikasına dayanıyor. Para politikasının alanı açısından da şu an yeniden 95 dolarlara gelen petrol, oradaki oynaklık, enflasyonist baskının devam etmesi, faiz hadlerinin yükselmesi, borçlanma maliyetlerinin artması gibi bir tabloda Merkez Bankası'nın hamleleri açısından alan nasıl şekilleniyor?
0: Aslında Merkez Bankası savaş başladığı günden itibaren burada haftalık fonlamanın kaldırılmak suretiyle aslında gecelik %40'a çekmek durumunda kaldı ve bunun çok uzun bir süre hayatımızda olduğunu gördük. Yani Ağustos'un ortasına kadar %40'la fonlama maliyeti yükselmişti. Ama tabii o günkü koşulları değerlendirdiğimizde nispeten petrol fiyatları bu kadar yüksek seviyelerde değildi. Ama şunu görüyorduk, diğer taraftan ürün marjları yüksek seviyedeydi. Yani buradaki aslında belirsizliği kısmen Merkez Bankası da görüyordu. Ama enflasyon sunumunda da şunu gördük ki savaşın etkisini halihazırda bütün enflasyon beklentileri ve rakamlara yansıma şekliyle aslında olumsuz yönlerini gördük. Bundan sonrası için talepteki zayıflıkla da beraber aslında Merkez Bankası'nın bir normalleşmeye gideceği mesajını vermişti. Ki çok uzun bir süre geçmeden de normalleşme adımına geçtik. Ama tabii ki 95 dolara gelmiş bir petrolle önümüzdeki hafta Merkez Bankası nasıl bir karar verebilir diye baktığımızda tabii ki şu anda arz yönlü şoklara bağlı olarak daha çekimser kalmasını bekleyebiliriz. Bununla beraber Eylül ayındaki bazı kurumların faiz indirimine başlayacağı beklentileri muhtemelen burada pas geçeceği yönüne de çevrilebilir. Ama bu normalleşmeyi piyasa hak ediyor muydu? Evet, hak ediyordu. Bunu bekliyordu da bir açıdan da. Çünkü halihazırda yılbaşından beri geldiğimiz seviye itibariyle de enflasyonda çok önemli bir ilerleme kaydedemedik. Ama çok da faizde reel faiz vermeli miydik sorusunu da beraberinde getiriyordu. Ama şu anda evet, savaşın önemli risklerini kabul ettik. Bunlar zaten fiyatlara yansıdı. Kademeli bir iyileşmeyle beraber belki yılın geri kalanında yüzer baz puanlık faiz indirimiyle %35 ile tamamlamasının da çok da uzak olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bunu şuraya da bağlamak istiyorum. Büyüme rakamlarından da aslında soğumayı görüyoruz. Bunun da enflasyonda aslında dezenflasyon sürecine bir miktar da olsa katkısı var. En önemli büyüme kalemlerinde inşaatta biraz soğumanın olduğunu görüyoruz. Bazı konut artışlarına bağlı olarak. Konut artışları elbette dolaylı olarak yine enflasyonda arz fazlası oluşturacağı için bu kalemden de biraz rahatlama getirecek. Ve burada harcanabilir gelirin zayıflığıyla beraber aslında %30'un altında bir enflasyonu çok da uzak olmadığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki şokların yenisi geldiğinde Merkez Bankası ek sıkılaşma adımları atabilir mi? Şu anki konumda belki buna ihtiyaç duymayabilir ama atma ihtimali de vardır diyebiliriz. Bunu belki piyasa görünümüne çevirdiğimizde bir miktar faizlerdeki normalleşmeyle ekonomik aktivitenin de aslında biraz daha faizi duyarlı sektörlerde artmasını da bekleyebiliriz.
1: Şimdi o vadeyi biraz tartmaya çalışalım. Şöyle ki sen de değindin, hani büyüme tarafına baktığımızda, PMI tarafına baktığımızda bunun yansımalarını, yani orada bir ılımlı toparlanma var PMI tarafında ama daralma bölgesinde kalmaya devam ediyor. Büyüme verisi de işte medyan beklentinin, özür dilerim, altında kaldı manşet veri. Bir miktar %2,3'lük büyüme geldi. Şimdi tabii bunun yani yansımalarını 3. çeyrekte de tartacağız. O finansallarda göreceğiz bir müddet sonra. Dolayısıyla hani sanayi taraf marjlarında nerede bir pozitife yaklaşma görme, en erken nerede görürüz? Burada tabii finansman koşulları ve maliyetleri tarafında en erken nerede iyileşme görürüz sorusuyla da birleşiyor sanırım, ama özellikle bunun hisse tarafında hareketini de nerede beklemek lazım?
0: Aslında burada yılın son çeyreğine girdiğimizde ve piyasa koşulları, en azından bu enerji maliyetlerindeki baskının bir miktar azalması, ürün marjlarında belki tepe noktalarda değil ama yılın başladığı noktayla daha orta seviyelere esnemesi durumu. Tabii bu elbette ki savaşın da süreciyle de alakalı olmak kaydıyla aslında burada bir ılımlı seyir görebilirsek Merkez Bankası 2027 yılı için biraz daha aslında seçim etkisini de ortaya koyduğumuzda aslında daha ılıman bir sinyaller verebilir. Burada finansman
1: İbrahim,
0: kısımlarında...
1: çok özür diliyorum. Bir virgül koyalım burada. Çünkü İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen konuşuyor. Bir kulak verelim.
2: Mikrofonu da az indirelim de. Biraz
3: aşağı. Selahattin Bey, savaşın havacılık sektörüne etkisi ne oldu? Burayla başlayalım mı?
2: Savaşın tabi havacılık sektörüne birçok anlamda etkisi var. Birincisi, Orta Doğu'daki ülkelerin pek çoğu aslında İstanbul'u dünyaya bağlantı noktası olarak kullanıyor. İran, Suriye, Irak, Ürdün gibi ülkeler İstanbul üzerinden dünyaya bağlanıyor. Dolayısıyla aslında bizim günlük yaklaşık 230-240 uçuş yaptığımız bölgede zaman zaman hava sahasının kapanması tabii ki trafiği olumsuz etkiledi. Bunun ötesinde İstikrarsızlık jet yakıtlarını ve petrol fiyatlarını biliyorsunuz yukarı itti. Bu da bilet fiyatlarına yansıyınca küresel ölçekteki havacılık talebine de yine baskı altına aldı. Bunun ötesinde ama biz İstanbul Havalimanı olarak tabii küresel ölçekte aslında güvenli liman konumumuzu koruyoruz. Özellikle doğu batı eksenli uçuşlarda daha fazla İstanbul Havalimanı tercih edilmeye başlandı. Yılbaşından bugüne kadar baktığımız süreçte %2'lik bir büyümeyi bu sayede başarmış durumdayız. Ama tabii ki hedeflerimiz çok daha yüksekti. Eğer uzun vadeli perspektifte bu sorunlar giderilirse biz çok daha hızlı büyüyeceğimizi düşünüyoruz.
3: Jet yakıtları konusunda bir risk var mı şu an?
2: Bu tabii jet yakıtı aslında Brent petrolle çok koreli hareket ediyor. Orada da zaten hepinizin malumu Hürmüz Boğazı'ndaki durum küresel arz anlamında bir sıkıntı yarattığı için fiyatları yukarı yönlü baskılıyor. Ama orada tabii günlük olarak değişen politik durum doğrudan Brent petrole, dolayısıyla da jet yakıtına yansıyor.
4: Peki bu terminal binası hakkında önümüzde bir takvim var mı? Yani 110 milyon yolcu sınırından bahsetmişsiniz ama şimdi 4. piste gelecek. Bu aynı zamanda yani yeni hava yolu şirketlerinin gelmesi sizin karlılığınız üzerinde de yeni etkiler yaratacak. Yeni terminal binası için hem takvim hem de sizin karlılığınıza etkisi anlamında da bir projeksiyon var şu an.
2: İstanbul'un küresel havacılıkta ciddi bir potansiyeli olduğunu hep söyledik. Bugüne kadar ki aslında başarılarımızın arkasında da bu önemli potansiyelin gerçeğe dönüşmesi var. İleriye dönük olarak baktığımızda da daha gidecek hala çok bir yolumuz var. Bizim avantajımız çok vizyoner bir proje olarak çok büyük bir yatırımın planlanmış ve hayata geçirilmiş olması. Ama bunun yanı sıra da aslında ileriye dönük olarak da bu büyümeyi kapsayacak ileri vadeli yatırımlarında planlanmış olması. İstanbul Havalimanı 4. pist yatırımını tamamlamış durumda. İnanıyorum ki bu ay içerisinde testler tamamlandıktan sonra operasyona da geçeceğiz. Daha uzun vadeli perspektifte baktığımızda da zaten mevcut terminalimiz biliyorsunuz dünyadaki en büyük havalimanı terminali. Buradaki yapacağımız yatırımlarla mevcut terminalimizin kapasitesini 120 milyona çıkarıyor olacağız önümüzdeki birkaç yıllık periyotta. Devamında da gene 110 milyon yolcu ulaştığımızda ikinci terminal binasının inşaatı başlıyor olacak. Bu şekilde yolcu sayısı ve uçuş sayısıyla tetiklenen yatırım programımız hız kesmeden devam edecek inşallah.
4: Peki her gelen yeni havayolu şirketi yani İGA'nın karlılığına aynı oranda etki ediyor mu şu anda durum ne? Yeni hedefleriniz de var mı bu anlamda bölgesel olarak?
2: Tabii orada her havayolunun uçuş özellikleri farklı, filosu farklı, getirdiği yolcu sayısı farklı. Dolayısıyla hani birebir aynı karlılıktan bahsedemeyiz. Ama tabii ki İstanbul gibi şu anda dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı olması, aynı zamanda bu servisi rakiplerine göre çok daha uygun maliyetlerle veriyor olması, operasyonların çok verimli, zamanında kalkış oranlarında Avrupa'nın en iyisi olması, bagaj kayıp oranları, bagaj teslim süreleri, havalimanı kaynaklı gecikme sürelerinde Avrupa'nın en iyisi olması burayı yeni hava yolları için de cazip kılıyor. Bugün itibariyle 117 tanesi tarifeli olmak üzere 190 tane hava yoluna ev sahipliği yapıyoruz. Bu anlamda da dünyada en fazla hava yoluna ev sahipliği yapan ikinci havalimanı konumundayız. Ancak özellikle Uzak Doğu, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika'da hala aslında penetrasyonunuzu arttıracak potansiyel görüyoruz. Dolayısıyla da ileriye dönük olarak da bu kapasitemizi arttırdıkça yeni hava yollarının gelmeye devam edeceğini öngörüyoruz.
5: Uçak sayısı ve uçuş sayısının hangi seviyede ulaşmasını bekliyorsunuz yeni terminal binasıyla birlikte?
2: Yolcu sayısı az önce bahsettiğim gibi yılbaşından bugüne %2'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Yıla başladığımızda tabii daha yüksek hedeflerle başlamıştık ama siyasi olaylar ve savaşların etkisiyle biraz daha beklediğimizin altında bir büyüme gerçekleşiyor. Yılı 86 milyon yolcunun biraz üzerinde kapatmayı hedefliyoruz.
6: 30 sayısı. 1787 trafikte rekor kırdınız. Eğer ki bu bölgedeki kriz olmasaydı 1900 rakamına ulaşabilecek miydiniz?
2: Hedefimiz %8'lik bir uçuş sayısı büyümesi. Yolcu sayısında da %7'lik büyümeydi. Günlük artışlar olarak baktığımızda 1900'lere geçtiğimiz günler olmasını bekliyorduk. Ama artık bu şeye alışmak lazım. Şimdi bugün itibariyle İstanbul Havalimanı Avrupa tarihinde bir günde en fazla uçuş yapılan, bir günde en fazla yolcu ağırlayan havalimanı rekorlarını elinde bulunduruyor. 290 bin yolcu, 1784 uçuş. Her ilave büyümemizde aslında rekoru biraz daha yukarıya taşıdığımız günler olacak.
4: Hava kargoda peki ne bekliyorsunuz hedef olarak?
2: Hava kargoda geçen yılı 2 milyon tonla kapatmıştık. Bu yılda %5'in üzerinde bir büyümeyle devam ediyoruz. Ama orada hep söylediğim İstanbul'un yolcu trafiğinde küresel bir merkez olması, dünyadaki bağlantı gücü en yüksek olan havalimanı olması, kargoda da aslında bize yeni bir potansiyel getiriyor. Yolcu kadar liberal hareket edemeyen kargolarımız da aslında kolay hareket edebilir. 7-24 elleşlenebilir bir sürecin içerisine dahil edebilirsek orada da dünya ölçeğinde İstanbul gene daha yukarılara çıkacaktır. Bugün itibariyle zaten Avrupa'da birinciyiz kargoda. Ama dediğim gibi küresel ölçekte de zirveye oynayacak potansiyelimizin olduğuna inanıyoruz.
3: Selahattin Bey, risklerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda uzun vadeli plan nasıl yapıyorsunuz?
2: Şöyle düşünün, havacılık aslında ekonominin büyümesiyle doğrudan ilişkili. Yani ekonomi büyüdüğünde insanlar daha fazla seyahat ediyor, daha fazla ticaret yapıyor, daha fazla üretimin başka yerlere taşınması söz konusu oluyor. Turizmin arttığını görüyoruz. Bunlar arttığında da aslında bir yandan da havacılığa olan talep artıyor. Şimdi küresel ölçekte ne olursa olsun uzun vadede yaklaşık %2,5'lar mertebesinde bir büyümenin öngörüldüğü bir dünyada düşünün. Havacılığın da küresel büyümenin yaklaşık 2 katı büyümesi bekleniyor. İstanbul gibi doğu, batı, kuzey, güney aksında önemli uçuş rotalarının aslında merkezinde olan bir yerdeyseniz, burada zamanında bu kapasiteyi koyup bu artan talebi karşıladığınızda rakiplerinize göre bir adım önde oluyorsunuz. O yüzden aslında ülkemizdeki havacılık vizyonu da bu yönde gelişti. Biz de İGA olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Kısa vadeli çalkantılar olabilir, kısa vadeli talebi baskılayan unsurlar olabilir ama ben orta ve uzun vadede hep havacılığın ekonomiden de daha hızlı büyüdüğünü gördük ve devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin de bunun içindeki payının da daha fazla artabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yatırımların devam etmesi çok önemli.
7: Sürdürülebilirlik raporunuzu açıkladınız ve kısa zamanda önemli de gelişmeler oldu bu konuda. ACI ile bu konuda bir görüşmeniz, görüş alışverişiniz oldu mu acaba?
2: sürdürülebilirlik dünyadaki havacılık da havacılık sektöründe önemli konulardan bir tanesi. Şimdi talep tarafını hep konuşuyoruz. Bir de olayın arz tarafı var. Talep tarafında biz hem ACI World'un raporları da bunu destekliyor, hem bizim kendi çalışmalarımız da destekliyor. Havacılığa olan talep artmaya devam edecek. Önümüzdeki 20 yıllık periyotta global ölçekte de 2'ye katlanmasını bekliyoruz. Ama arz tarafında hem yeterli kapasiteyi doğru zamanda oluşturabilmek çok önemli bunu karşılayabilmek için, ama bir yandan da bunu sürdürülebilir şekilde yapmak çok önemli. Burada da biz gene İGA İstanbul Havalimanı olarak küresel standartlar neyse onun üzerinde, onun ilerisinde hareket etmeyi kendimize hedef olarak koyduk, biliyorsunuz. Çünkü havacılık ülke içerisinde kendi kendinize yöneteceğiniz bir sektör değil. Çok bağlantılı. Bir uçak bir ülkeden kalkıyorsa başka bir ülkeye iniyor. Dolayısıyla bu sistemin bir parçası olduğunuz zaman zaten küresel bir oyuncu olabiliyorsunuz. Sürdürülebilirliğin de aslında küresel anlamda havacılığın büyümesindeki önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu hepimiz görüyoruz. Burada biliyorsunuz İstanbul Havalimanı geçtiğimiz yıl 240 megawattlık bir güneş santralini devreye alarak kendi tüketimin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Geçtiğimiz sene yine başlattığımız bir proje var. Bugün itibariyle atık suyumuzun %45'ini geri kazanıyoruz. Ama bu proje tamamlandığında suyumuzun tamamını da geri dönüştürülen sudan elde ediyor olacağız. Şebekeden hiçbir su almadan İstanbul Havalimanı'nın bütün ihtiyacını karşılıyor olacağız. Sosyal anlamdaki etkileri de ölçüyoruz. Bunları da olabildiğince üzerinde projeler geliştiriyoruz. Biliyorsunuz ağaç dikimiyle ilgili çok ciddi projeler var. Kesilen her bir ağacın karşısında 5 tane ağaç dikildi. Bunların hepsini sistematik ve uluslararası standartlarda takip ettiğimiz zaten süreçlerimiz vardı. Bunu da gene uluslararası standartlarda raporlama kriterlerine uygun bir şekilde raporlayarak aslında kendi çalışmalarımızı da daha sistematik takip etme imkanı buluyoruz. Burada ACI'nin çok bize katkısı var. Örneğin bugün bir arada bulunduğumuz yolcu deneyimi zirvesinde de belli standartlar oluşturuluyor. Örneğin seviye 1, seviye 2, seviye 3, seviye 4, seviye 5 gibi. O standartlar da bizim için aslında bir rehber olma özelliği taşıyor. Gene geçtiğimiz yıl Avrupa'nın ilk seviye 5 havalimanı olduk yolcu deneyimi anlamında. Sürdürülebilirlik anlamında da gene aynı benzer kriterleri takip ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu uluslararası süreçlere entegrasyonumuz bağlamında ACI de bize iyi bir rehber oluyor. Biliyorsunuz biz de zaten ACI'nin yönetiminde yer alıyoruz. Ben de yönetim kurulu üyesi olarak hem Avrupa'da hem World organizasyonda yer alıyoruz. Çok güzel bir çalışmamız var karşılıklı. Etkileşimimizden memnunuz. Burada da bugün buna ev sahipliği yapmaktan o yüzden çok mutluyuz.
4: Teşekkürler. Sağ olun.
2: Teşekkürler.
1: Evet, seans ortasının son bölümünde araştırma masasına dönüyoruz.

0: Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir yayına katılacak. Bu noktada Mehmet, hızlı bir piyasa toparlamasıyla tamamlayalım.
1: Evet Zeynep, şöyle böyle saatlerine gelmişken Borsa İstanbul 100 çerçevesinde özellikle 3 gündür devam eden satışların devamını görüyoruz bugün de 3. gününe girerken ve belki de 14.650'ler seviyelerinde en azından haftaya başlayan Borsa İstanbul çerçevesinde satışlar %5'ler çerçevesine kadar ulaşmış durumda. Negatif anlamda söylüyorum. Özellikle baktığımızda bir miktar daha satışların ayırt etmeksizin tüm alt endekslere neredeyse yayıldığı ortamda küçük orta ölçekli şirketler başta olmak üzere BIST 30 şirketlerinde de bir miktar daha realizasyon görüyoruz. Ama hali hazırda özellikle fon rehberi düzenlemesinin ardından fon hareketlerini yakından takip ederken portföy yönetim şirketlerinin bugün itibariyle 95 dolarlar çerçevesine gelmiş Brent petrol tarafı ve belki de küresel çapta hissedilen tahvil satış dalgasının da Borsa İstanbul ya da TL varlıklara çok olumlu yansımadığında özellikle altını çizmek lazım. Dolayısıyla bir miktar daha rüzgarın karşımızdan estiği bir küresel ortamı da yakından takip ediyoruz. Bugün hemen şöyle toparlamak gerekirse puan bazlı katkılara, baskılara Aselsan tarafı, özellikle Enerya tarafı, Cante gibi hisselerde bir miktar daha yukarı doğru yön. Ama hala puan bazlı katkıları 1 puan çerçevelerinde çok sınırlı. Onun yerine baktığımızda puan bazlı baskılara 88 hissenin bugün yönünü aşağı doğru çevirdiği ortamda Katılım Evim gibi, Odin gibi ki %4'lere yaklaşan Akbank gibi, Destek Finans Faktörün gibi şirketlerde de çok sert realizasyonlar var. Ama şöyle bir baktığımız zaman Yapı Kredi tarafında da %5'ler çerçevesinde negatif bir baskı 20 puan civarında en azından endekse toplamda baskı oluşturduğunu söyleyelim. Ama şöyle bir dediğim gibi bakacak olursak 14.000 seviyesinin altına geldik. Hatta 13.900 seviyelerinde bir miktar daha altını konuşur durumdaydık. Ama şöyle bir fiyatlamaya baktığımızda tekrar yarınki enflasyon rakamları ya da iyimser gelecek enflasyon rakamları TCMB'nin faiz kararında herhangi bir etki yaratacak mı? Ya da hali hazırda Borsa İstanbul'da TL varlıklara bir etki yaratacak mı? Bunu yakından izleyip göreceğiz.
2: Yatırımın yolu Akbank.
0: Seans ortasını da bitirdik. Birazdan piyasa hattı var. Tekrar görüşelim.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Rakamlarla görünme bakarak başlayalım yine. Temalar malum, petrol yine yukarı gitti. Jeopolitik tarafta risk ihtimali bitmiyor. Yani riskler güçleniyor hatta baktığımız yerden bu hafta itibariyle. Tabii hızla terse de dönebilir ama göreceğiz. Bir yandan tahvil faizleri yukarı gidiyor. Küresel anlamda uzun tarafın yukarı yönlü seyrettiği bir dönemdeyiz. Ve Borsa İstanbul'da 3. gün satıcılı seyir resmini takip ediyoruz. Şu an 13.908 puanda %2,25. Beşlik kayıpla 14.000'in altına sarkmış bir Borsa İstanbul görünümü var. Hemen tüm alt sektörlerde, sektörel kırılımlarda kırmızı bir tabloyu takip ediyoruz. %3,52 bankacılık tarafındaki kayıp seviyesi, sanayi taraf %1,58 satıcılı, mali tarafta ise %2,81'lik bir aşağı yönlü görünüm var. Yine baktığımızda ulaştırma tarafı %2,51 kadar.

0: Satıcılı hizmetler %1,55, turizm ise %0,8 kayıpla seansı devam ettiriyor. Paralar tarafı 48,29 dolar TL, 99,86'ya gitti dolar endeksi, 1,1572'ye doğru gelen de 1 euro dolar çaprazını görüyoruz. 55,93'ten geçiyor işlemler gümüşte. Bir devam edelim bakalım, küresel borsalarda da iştahın olmadığı bir gün. Avrupa borsalarında, Londra borsasında kayıplar %0,67, Frankfurt DAX endeksi en negatif ayrışan %0,84 ile yine Milano borsasında %0,5'lik kayıp var. Paris CAC'ın endeksinde de %0,7'lik satıcılı bir görünümü takip ediyoruz. Dow Jones Amerikan vadelilerine bakacak olursak %0,17 aşağı yönlü, Nasdaq %0,63 negatif, yine S&P 500 vadelilerde de %0,29'luk negatif hareketi görüyoruz. Getiri eğrisine bakalım. Hikayenin odağındaki tablo 4.80'de 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4.56'da, 2 yıllıklar 4.40'da. 5 yıllık 10 yıllıklarla ilgili 5'e değebilme ihtimali sıkça konuşulur oldu bu ortamda. Ağırlıkla tabii enflasyonist risklerin sürmesi, Fed politikalarına ilişkin tartışmalar ve tabii ki jeopolitik riskten doğan o iç içe geçmiş bir tür işte kuyruğunu saran yılan görünümünün yarattığı bir tablo olarak da yorumlanıyor çeşitli mecralarda, Batı basınında özellikle. Şimdi bir yandan bakalım Brent petrol nereye gelmiş? 95 doların üzerinde devam. 95 dolar 12 sentte, 90 doların üzerinde Brent Amerikan tipi ham petrol. 90-32'de, 90 dolar 33 sentte. Altında geri çekilme var. 4310 dolar 50 sentte spot altının. Ons fiyatı 63 dolar 78 sent. Gümüş görünümü 76.595 dolarda da Bitcoin'i görüyoruz. Az önce ben yanlışlıkla bir gümüş demiş olabilirim euro söyleyecekken, affola. Şimdi ne yapalım, bir integral yatırım araştırma analistiyle bağlantımızı yapalım. Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Harun merhaba, hoş geldin diyeceğim ama dikliğe doğru yürümeyi de ihmal ettim bir yandan. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Harun, şimdi tabii üçüncü gününe giren bir satıcılı seyir görünümü var Borsa İstanbul cephesinde. Tam böyle hani 14.500'ler artık yukarı yönlü hareketin işareti mi diye konuşuyorduk ki 14.000'in altına sarkan bir görünüm var. Belli başlı sebepler diye baktığımızda aslında dün konuştuklarımızı konuşmaya devam ediyoruz desek yanlış olmaz. Yani jeopolitik taraf, petrolde yukarı yönlü hareket, Amerikan tahvillerinin yüksek seyri, yani küreselden destek bulamayan bir görünüm. İçeride de fon düzenlemeleri sonrası sorulan sorular eşliğinde giden bir dinamik var herhalde. Ne dersin?
1: Evet, küresel cephede yani gündem değişmiyor aslında. Petrol fiyatı da 100 dolara doğru yaklaşıyor diyebiliriz. Bu noktada risk iştahının artmaya devam etmesi gayet normal. ABD İran tarafında zaten bir olumlu gelişme hala duymuyoruz. Bu noktada petrol fiyatının yükselmesi tabii uzun vadede yine Türkiye ülkemizde enflasyon tarafında uzun vadede bir baskı yaratacak unsur. Ancak şu an kısa vadeye baktığımızda ana gündemimizin yarın enflasyon tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Bugün küresel cepheye bir değinecek olursam özel sektör istihdam verisini takip edeceğiz Amerika'da. Bu önemli çünkü cuma günü gelecek istihdam verisi öncesi piyasalara bir öngörü sunacaktır. Bundan kaynaklı güçlü bir veri şu an Fed faiz artırım beklentisini kuvvetlendirebilir. Zaten şu anda neredeyse %70'e varan bir faiz artırım beklentisi bulunuyor. Bundan kaynaklı gelecek veri de bu beklentiyi pekiştirebilir. Takip edeceğiz. Yurt içinde ise ana gündem yarınki enflasyon rakamı demiştik. Bu noktada aslında ihtiyacımız olan olumlu bir enflasyon rakamı. Çünkü küresel cepheden zaten olumlu bir haber akışı alamıyoruz. Burada yeni bir hikaye yaratmak istiyorsak enflasyon tarafına da olumlu bir fiyatlama ihtiyacımız var. Bu noktada baktığımızda geçen yılın Ağustos döneminde %2,04'lük bir enflasyonu karşılamıştık. Bundan kaynaklı yıllık enflasyondaki iyileşme açısından bu ayki rakamın yani Ağustos ayı enflasyon rakamının bu rakamın çok altına gelmesi gerekebilir. Bundan kaynaklı yarınki veri özelinde Borsa İstanbul'da bir fiyatlama göreceğiz diye düşünüyoruz. Fiyatlamaya baktığımızda ise 14.250 bandından çok bahsetmiştik. Artık bu seviye kırıldı. Bu noktada baskının bir müddet daha devam etmesini bekleyebiliriz. Şu an piyasaya alıcı gelebilecek bir durumda gibi gözükmüyor. Bundan kaynaklı aslında tek ana odak noktamız şu anda yarınki enflasyon akımı olacaktır. Toparlayacak olursam dediğimiz gibi küresel

0: cephede faiz artırım etrafında şekillenen bir fiyatlama söz konusu. Petrol tarafında da risk iştahından kaynaklı yükseliş devam ediyor. Burada yurt içinde ise özellikle enflasyona bağlı fiyatlama göreceğiz diyoruz. Önümüzdeki süreçte de Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve buna da bağlı beklentiler Borsa İstanbul'daki fiyatlamanın ana etkeni olacak diyebiliriz.
1: Harun çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan İntegral Yatırım Araştırma Analistinin notlarını aldık. Burada bir ara veriyoruz. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek. Az sonra görüşelim.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Bankanın güzeli.
9: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MISGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Üzeyir Doğan yayına katılacak. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Üzeyir Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Borsa İstanbul'la başlayalım. Yani genele yayılan bir satıcılı seyri takip ediyoruz. 3 gündür aşağı yönlü 14.000'in altına sarkan, hani 14.500'lerin üzerine gider, buradan kalıcı bir hareket başlatır mı diye sorarken terse dönen bir tabloyu takip ediyoruz. Tabii ne kadarı küresel gelişmeler kaynaklı, ne kadarı içeriden, yani özellikle bu SPK fon düzenlemesi eksenindeki gelişmelerle alakalı, başka ne eklemek lazım bu tabloya?
1: Evet, yani bunu hafta başında pazartesi sorsaydınız belki ilk etki olarak hani yurt dışında burada bir etkisi olduğunu söyleyebilirdim, ama şu dünkü ve bugünkü hareketlerde ağırlıklı olarak bizim içerideki gelişmelerin daha fazla etkili olduğunu söylemek mümkün. Elbette yurt dışında pas geçmemek lazım. Oradan da belki kısmi bir etki var, ama çok büyük bir kısmının ben içerideki fon düzenlemesinin yarattığı atmosferden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasada ciddi manada bir şişme vardı belli bölgelerde, belli hisselerde. Yoğunlaşmalar ve fonlar kaynaklı bir süreç yaşıyorduk. Şimdi oradan kaynaklı hareketlerden dolayı likitte sıkışıklığı bir diğer hisselerde de satışlar getiriyor. Yani o fonların kendini ayarlaması, likitte ihtiyaçlarını karşılaması adına bu sefer normal taşıdıkları ana endeks hisselerine de bir satış getiriyor gibi bir görüntüyle karşı karşıyayız. Yani bugün baktığımızda yine yan hisselerde çok sert hareketler var, ama BIST 30'a baktığımızda orada da durum çok parlak değil. Burada da temel unsurum ben biraz likitte sıkışıklığı kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle kabaca baktığımızda, yani bu fon düzenlemesinden önce, yani geçtiğimiz hafta Cuma günü yatırım fonlarının elindeki hisse miktarı yaklaşık 1 trilyon 600 milyar civarındaydı. Yani geldiğimiz noktada şu andaki oradaki varlık büyüklüğü 1 trilyon 400 milyarın altına indi. Yani ciddi bir değer erimesiyle karşı karşıya. Fonlar standartları yakalamak, likitte koşullarını yakalamak ya da bu sorun yaşadıkları hisselere belki destek olma adına da diğer hisselerdeki pozisyonlarından da taviz vermek durumunda kalıyorlar. Bunun neticesinde de hem yan hisselerde hem ana hisselerde bir satış süreci görüyoruz. Yani o nedenle bugünkü satışın büyük bir çoğunluğu bu etkiyle kaynaklı diyebilirim. Elbette bu olmasaydı da bugün artı yazmamız için de bir gerekçe yoktu. Yani yurt dışına baktığımızda, petrol fiyatlarına baktığımızda onlar da bir miktar satış getirebilirdi, ama dediğim gibi çoğunluğu buradaki satışın biraz daha bizim içsel düzenlemelerimiz ve bu fon ayarlamaların etkisiyle gibi gözüküyor.
0: Şimdi yine yani dışarıya baktığımızda orada enflasyonist baskının devam ettiği bir görünüm var. Yani petrol fiyatları üzerinden yine 95 dolarları konuşuyoruz. Oynaklık devam ediyor. Dolayısıyla orada bir hani bas senaryo oluşturmak ne kadar mümkün oluyor? Bir bu. İkincisi, yüksek faiz hadlerini konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğimizi anlıyoruz. Hatta Amerikan tahvillerindeki görünüm üzerinden yeni bir faiz enflasyon düzlemi tartışmalarını da takip ediyoruz. Bu ortamda iki soru ortaya çıkıyor. Bir, bizim gibi ülkelere gelecek fon akımı açısından ortam, yani buraya nakit nasıl gelecek? İkincisi, politikaya, yani Merkez Bankası alanı açısından ne kadar daraltıcı ya da işte ne kadar alanı sınırlayıcı, ne kadar alan bırakıcı bir ortam var?
1: Ya şöyle söyleyeyim, yurt dışında da elbette işler biraz istenildiği gibi gitmiyor. Özellikle Amerika tarafına baktığımızda petrol fiyatları, yani tüm dünya ile beraber Amerika tarafını da ciddi manada olumsuz etkiliyor. Yani bundan birkaç hafta öncesine kadar belki Amerika-İran savaşındaki o ateşkes süreci acaba bir umut ışığı olmuştu. Petrol fiyatları 70 dolarlara kadar düşmüştü ve bu rahatlama Amerika'da faiz artışına belki gerek yok, hatta faiz indirimi olabilir mi gibi söylemlere sebebiyet vermişti. Nitekim hem istihdam piyasasında ciddi yavaşlama görmüştük, hem de enflasyonda beklentilerin altında gelen rakamlarla karşılaşmıştık. Bu ciddi bir iyimserlik oluşturmuştu. Ama şu an tabloya baktığımızda tam tersi bir durumla karşı karşıyayız ve faizlerde yeniden hızlı yükselişler görüyoruz. Petrol fiyatlarındaki artış yeniden enflasyonist endişeleri destekliyor. Şimdi veriler daha kritik hale geldi. Örneğin bu hafta açıklanacak istihdam verisi Amerika'da çok daha sert etkiler oluşturabilir. Hele ki istihdamda önceki aylara nazaran biraz daha toparlanma görecek olursak. Yine enflasyon verileri keza o tarafta ciddi hareketliğe sebebiyet verebilir. Ve işin ilginç tarafı, geçtiğimiz haftalarda Amerikan hazinesinin ciddi tahvil

0: sorunlarını görmüştük ve faizlerde kısmen bir geri çekilme görmüştük. Yani buna rağmen,
1: Bir
0: o
1: gün
0: alımlara
1: sürdü.
0: rağmen daha önceki seviyelerin üstüne giden bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. Yani orada da işler arzu edildiği kadar iyi ve doğru yolda gitmiyor gibi. Ve bu aslında piyasada da ciddi kafa karışıklığı oluşturuyor. Yani bir tarafta Fed'in özellikle başkanın son geçen haftaki açıklamaları oldukça şahin diyebileceğimiz sıkı duruşu ifade eden, enflasyon hedefinden taviz verilmeyeceğini söyleyen, hatta gerekirse sıkılaşma işaretini ortaya koyan tablo. Bir tarafta maliye tarafında, hazine tarafında işte genişleyici önlemler, yani tedbir destekler daha doğrusu. Ya bunlara baktığımızda bir taraf ayağını frene daha fazla basma hissi verirken diğer taraf gaza basma eğiliminde. Bu ciddi manada hani piyasalarında patinaj yapmasına sebebiyet verebilecek bir unsur. Bu karışıklığı bir süre daha piyasa hissedecek gibi gözüküyor. Ama en sonuçta faizlerin mevcut seviyeleri, yani 20 yıllıklarda 30 yıllıklarda 5.30'a geldik. 2 yıllıklar 4.41'de daha önceki zirveleri geçiyor. Hani böyle bir atmosferde riskli varlıkların biraz daha sıkıntı yaşaması olası gibi gözüküyor. Yine yüksek faizler doları destekleyen bir unsur oluşuyor. Doların değerlenmesi de bir diğer birçok üründe, başta değerli metaller olmak üzere oralarda satış getiriyor. Böyle bir atmosferde dışarıda bu kadar yüksek faiz varken Amerika gibi tarafta gelişmekte olan ülkelerde elbette sermaye girişinde yavaşlama endişesi söz konusu olacak. Bir taraftan da Japonya üzerindeki baskılar, yenin değerlendirilmesi yönündeki eğer böyle bir risk ortaya çıkacak olursa 2 yıl önce buna benzer bir tablo yaşamıştık. Bunun oluşturabileceği baskılar. Yani böyle bir atmosferde sermayenin de çok akışkan olacağı kanaatinde değilim. Kaldı ki bizim piyasamız tarafına geçecek olursak işlerin iyi olduğu zaman da gelmediler. Yani yurt dışında işleriyken bizim piyasaya çok ciddi bir sermaye akımı göremedik. Yani bu sene başındaki Ocak, Şubat 15'e kadar olan dönemi dışarıda tuttuğumuzda maalesef çok arzu ettiğimiz sermaye akımıyla da karşı karşıya kalamadık geçen sene ve bu sene. Hatta önceki yıllarda keza aynı şekilde. Kaldı ki bizim piyasamızda da bu regülasyonların getirdiği süreçler, bu yeniden dengelenme süreci biraz da bunları izleyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani böyle bir atmosferde henüz daha burası durulmadan o riski alma konusunda çok iştahlı olacakları kanaatinde değilim. O nedenle biraz beklemeyi tercih edeceklerdir. Bizde hikaye belki faiz indirimleri olabilirdi. Onu net bir şekilde görmeyi bekleyecekler. Orada da petrol fiyatları buna ne kadar müsaade edecek ondan emin değilim. Açıkçası ben Eylül ayındaki toplantıda bir faiz indirimi beklemiyorum. Ekim'in 22'sindeki toplantıda da petrol fiyatları eğer düşecek olursa bir faiz indirimi senaryosunu belki konuşabiliyor olacağız. Hani böyle bir atmosferde çok aceleci olacakları kanaatinde değilim. Yabancı sermayenin de hani Türkiye'de ucuzluğu gerekçe göstererek ya da vesaire tek sebeple buraya girmesi konusunda da çok iştahlı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki Özer Doğan, o zaman şimdi yatırımcı için ne yapma zamanı? Yani nakitte kalması mı gerekiyor? Fırsat gördüğü yerler nereler olmalı? Ne yapmalı? Yani doğru bir portföy dengesini nasıl kurmalı bu ortamda? Şimdi kuracak biri.
0: Evet, yani ben şöyle söyleyeyim. Şubat'ın ortalarından itibaren söylediğim bir cümle vardı. Parayı katlama değil, parayı saklama dönemi diye bizim piyasa açısından. Hala aynı görüşteyim. Yani özellikle borsa tarafında en azından belki bir süre daha dışarıda durmakta fayda olabilir. Yani nakit varlıklarda kalmak önemli olabilir. Kaldı ki TL nakdin çok ciddi bir getirisi var. Yani hem kısa vadeli fonlardır ki burada biraz daha seçici olmak lazım. Para piyasası fonu olsa bile seçici olmak lazım. Biraz daha seçici hareket etmek gerekiyor. Biraz da eğer orta uzun vade beklentiler kuvvetliyse, yani bir gün savaşın biteceği ve petrolün düşeceğini düşünüyorsanız ki bunun ben çok belki uzamayacağını düşünüyorum. Yani bir noktadan sonra faiz indirimlerini de görebileceğimiz kanaatindeyim. Ve özellikle gelecek yılın ilk 4-5 aylık dönemdeki baz etkisini de düşündüğümüzde enflasyonda ciddi manada bir tahvil dönemi de olabileceği kanaatindeyim. Yani o nedenle yatırımcılara benim tavsiyem TL'de kalmaları. TL tarafında da biraz daha dediğim gibi sabit getiriler, işte bu mevduat olabilir, para piyasası fonu olabilir ya da biraz daha orta uzun vade bekleyebilecekler için bir 6-8 aylık dönem için belki tahvil piyasası da çok ciddi manada fırsatlar sunuyor.
1: Peki hisse tarafında seçici bir böyle savunma pozisyonu alınabilir mi? Nasıl alınır?
0: Yani eğer bir hisse senedi fonu yönetiyorsanız ve illaki hisse tutacaksanız evet böyle defansif hisselerden bir portföy oluşturabilirsiniz ama mevcut durum, hani zorunlu değilseniz biraz hisse pozisyonlarını hani çok tercih edilecek bir atmosfer değil. En azından dediğim gibi Bu haftayı bir bitirelim. Gelecek haftayı belki bir görelim. Ondan sonra belki oturup tekrar değerlendirilebilir ama şu anda hani seçseniz de seçecek bir şey yok. Yani şu an baktığınız zaman mesela BIST 30'da iki tane şirkette artı var. Onlar da çok sınırlı artılar. Hani BIST 100'e geçtiğiniz zaman 14 tane artı var. Hani bunların hangisini portföyünüze koyarsınız bilmiyorum artı olanları da. Yani çok böyle portföy için önerilebilecek hisseler değil çoğunluğu. Yani bu atmosferde yani dediğim gibi hisse taşımak eğer bir zorunluluğunuz yoksa bence bir süre çok sağlıklı bir tercih olmayabilir.
1: Üzeyir Doğan, son olarak kıymetli metaller tarafını da sorayım. Öyle tamamlayalım.
0: Yani ben orada Kasım ayına kadar Amerika'daki seçimler geçene kadar en azından ilk takvim orası. Ben uzak durmak gerektiği kanaatindeyim. Ve o tarafta net söyleyeyim TL getiriler hala çok kuvvetli. Yani ben altında dolar desteği de sınırlı zaten içeride baktığımızda gram altın yatırımcısı için de çok ciddi bir potansiyel olmadığını halen düşünüyorum. Yani o nedenle ben uzun bir süredir söylüyorum altın fiyatları bana kalırsa buralarda pahalı. Önümüzdeki dönemde Kasım seçimlerine kadar da doların değerlenme ve bunun da altın fiyatlarını daha da baskılama ihtimali olduğu kanaatindeyim. O nedenle en azından Kasım ayında Trump seçimleri güçlü bir şekilde kazanmazsa ki kazanamazsa sonrası için de risk oluşturabilir. En azından Kasım ayına kadar uzak durmak gerektiğini düşünüyorum değerli metallerden.
1: Üzeyir Doğan, çok çok teşekkürler. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. Devam ediyoruz. Stüdyoda konuğum Kerim Kemahlı, Nurol Holding CFO'su. Hoş geldiniz Kerim Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Merhaba.
1: Görüşmeyeli.
2: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: İyi, sağ olun. Bu hareketli gündemde işte bir şeyler anlatmaya, bir şeylerin cevabını bulmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Siz nasıl buluyorsunuz cevapları? Biraz onu da konuşalım. Yani holdingin İşte son derece farklı dinamiklere sahip sektörlerden oluşan bir portföyü var. Biraz faaliyet alanları üzerinden başlayalım. Yani bu mevcut küresel ve yerel makroekonomik konjonktürde yani hem finansal dayanıklılık hem dengede kalma anlamında nasıl bir yönetim stratejisi izliyorsunuz?
2: Evet, yani bizim içinde bulunduğumuz sektörler hareketli sektörler son dönemde. Altın madenciliğinde varız örneğin biliyorsunuz. İşte altın fiyat hareketlerini hep beraber takip ediyoruz. 5.500 dolarlara kadar çıkıp 4.000 doların altına kadar geri düşüp şimdi yeni bir şey hareketinde. Bu tabii ki bizim yakinen takip ettiğimiz bir süreç ama biz bu volatiliteleri öngörerek zaten konservatif bütçeler ve iş planları yaptığımızdan esasında bulunduğu seviye itibariyle bizi çok da fazla rahatsız etmiyor. Yani 5.000 küsür dolarlardan 4.000 küsür dolarlara düşmüş olması bizim zaten öngördüğümüz bir durumdu. O yüzden orada bir sıkıntı yok. Bizim diğer sektörümüz savunma, o da çok hareketli.
1: Evet.
2: Son dönemde yaşanan işte Ukrayna-Rusya savaşı olsun, ABD-İran savaşı olsun, savunma sektörünü tekrar hareketlendirdi. Türkiye'de de savunma alımları tarafında yüksek bütçeli satın alım kararları alındı. Bunlardan bizim grup şirketimiz özellikle FNSS faydalandı. Dolayısıyla orada da bir hareketlilik var. Bunlar bizi olumlu etkileyen taraflar. Olumsuz tarafta biraz daha makroekonomik konular. Faizler hala yüksek. Bankalar üzerinde hala bir kredilerin büyütülmesi konusunda sıkıntılar. İşte biraz evvel anlattığım sebeplerle işler büyüyor, cirolar büyüyor. İşletme sermayesi, finansman ihtiyaçları büyüyor. Ama bir diğer yandan bankacılık sisteminde üzerine kurulan bir büyüme baskısı anlaşılabilir sebeplerle enflasyon aşağı indirilmek isteniyor. Ama bunlar da işi zorlaştırıyor haliyle.
1: Şimdi az önce de dediğiniz üzere yani FNSS işte Nurol Makina gibi iştiraklerinizin işte savunma sanayinde tuttuğu yer önemli sizin yapınız açısından, marka konumlandırması açısından anladığım kadarıyla. Buradaki büyüme stratejiniz yani savunma sanayi
2: Evet.
1: tarafındaki odağınız daha çok yeni pazarlar mı olacak? Yani yeni pazarlara ihracat mı, yoksa teknoloji transferi mi?

0: Yerel ortaklıklar üzerinden devam mı?
1: Her ikisi de diyebiliriz. Kesinlikle yeni pazarlar bizim için çok önemli. Özellikle biraz evvel bahsettiğim konjonktürde birçok ülkenin Orta Doğu'da olsun, Avrupa'da olsun özellikle yeniden bir bakış açısı var savunma sektör, savunma ihtiyaçlarına. O anlamda Avrupa'da yeni pazarlar kesinlikle hedefimizde. Orta Doğu'da da ikinci dediğiniz biraz daha geçerli. Mesela Suudi Arabistan'la bir takım teknoloji transferi de içeren işbirliği protokolleri imzaladık. O istikamette yürüyoruz o tarafta. Dolayısıyla yeni pazarlar tarafında Avrupa diyebilirim. Teknoloji transferiyle ortak üretim alanında da Körfez ülkeleri diyebilirim. Böyle bir hareketlik var. Bir yandan da Türkiye tabii ki. Türkiye'de de çok büyük projeleri içinde yer alıyoruz savunma tarafında.
0: Şimdi bir yandan da bu konut tarafına bakacak olursak, yani portföyün %90'ı gayrimenkullerden, bunun da %87'si yatırım amaçlı değil mi gayrimenkullerden oluşuyor? Yani kira geliri üzerinden şekillenen. Şimdi bu varlık yapısı sizin için, yani özellikle yılın ikinci yarısında nasıl bir görünüm şekillendiriyor?
1: Değişecek çünkü zaten bunları biraz kapada açıklamıştık. Şu anda elimizdeki duran portföy geçmiş yıllarda yaptığımız projelerden satmadığımız kısımlar diyebiliriz. Bunlar daha ziyade alışveriş merkezleri veya ofis blokları. Bunlardan kira da almayı amaçlıyoruz ama iyi bir fiyat bulunursa satılabilir. Ama birinci hedef bunların üzerinden bir kira geliri elde etmek. Ancak yeni bir projemiz var. Urla 77. 77 adet villa üretiminden oluşuyor. Urla'da yeni bir proje. O tabii ki bilançoyu satılabilir yatırımlar tarafından büyütecek. 120 milyon dolarlık bir değer yaratımından bahsedebiliriz burada. Bir de Büyükçekmece'de bir projeyle ilgili arsa sahibiyle bir protokol imzaladık. O da 90 villalık bir proje. O iki proje beraber GYO'nun cirosunu ve bilançosunu büyük oranda hareketlendirecek, öyle söyleyeyim.
0: İkinci çeyrek itibariyle görünüm nasıl finansallıklarda?
1: İkinci çeyrek itibariyle daha henüz bu projeler ikinci çeyreğin içine çok girmedi.
0: Biliyorum. Dolayısıyla ikinci çeyrekte bir zarar yazdınız diye biliyorum ama.
1: Ama o zarar tamamen gayri nakdi bir zarar. Mevcut portföyün değerlemesinden gelen bir zarar. Bir de
0: ne kadar bir
1: enflasyon
0: zarar vardı orada?
1: 500 milyon lira civarı bir zarar vardı 6 aylık şeyde ama bunun 450 milyon lira civarı değerleme farkından geliyor. Bir 70-80 milyonda yanlış hatırlamıyorsam parasal kayıptan geliyor. Bu öz kaynağınızın çokluğunun öz kaynağınızı değerledikçe bu gelir tablosunda bir gider yaratıyor. Esasında kuvvetli bir öz kaynak yapısını bir bedel ödüyorsunuz gibi bir durum oluyor enflasyon muhasebesi açısından. İkinci yarıda ama bu yeni projenin satışları ve karları yavaş yavaş gelir tablosuna yansımasını bekleriz. KAPA bu projelerin açıklamalarını yapmıştık. O proje başladı, satışlar da başladı, inşaat da başladı. Urla'daki projeyle ilgili konuşuyorum. O ikinci yarının görüntüsünü değiştirecektir. Önümüzdeki senede Büyükçekmece'deki proje devreye girince bambaşka bir Nurol GEO görmeyi bekleyebiliriz.
0: Şimdi Urla projesinin finansallara yansıması bu yıl sonu itibariyle mi görünür olur?
1: Bu evet. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte Urla 77'nin gelir tablosuna ve bilançoya etkisini yavaş yavaş görmeye başlarız. Tamamını değil çünkü daha proje Ağustos ayında başladı. Dolayısıyla Ama bir görüntü arz etmeye başlar. Ama esas etkisi önümüzdeki senenin performansında görülür, gelir tablosunda görülür.
0: Özellikle Körfez tarafındaki evet. projeleriniz, şimdi orada yani bu jeopolitik riskler üzerinden evet. geleceğim. Yani ne kadar ikinci çeyrek finansal tablolarına bir olumsuz yansıması oldu ya da oldu mu?
1: Aksine olumlu yansıyor. Birincisi orada tabii gayrimenkul geliştirmesi yapmıyoruz. Orada inşaat yapıyoruz, evet. inşaat, taahhüt işi yapıyoruz. Abu Dhabi de bizim projelerimizin önemli kısmı. Dubai'deki de sahibi Abu Dhabi hükümeti. Şimdi orada Birleşik Arap Emirlikleri bu savaş döneminde işler yolunda her şey devam şeklinde bir politika götürüyor. Ve diyor ki yavaşlamanın aksine, durmanın aksine hızlanın diyor. Biz dünyaya burası hala iş yapmaya açık, projelerin geliştirilmesine devam eder şeklinde bir görüntü göstermek istiyorlar. Dolayısıyla bizim şantiyelerimiz hiç aksamadı. Zaten genel olarak hedeflenen yerler hep askeri üsler oluyor. Dolayısıyla Abu Dhabi'deki ve Dubai'deki projelerimizde yavaşlamayı bir yana koyun, tam tersine küçük de olsa bir hızlanmadan bile bahsedebiliriz.
0: Peki şimdi baktığımızda yani holdingin yine lokomotif sektörü üzerinden yani inşaat ve taahhüt grubunda hani bu mega projelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının da hayli yüksek olduğunu düşünecek olursak buralardaki bu işte hak ediş tahsilat sürelerinde uzama, nakit akışında bir risk, bir işte sıkıntı doğması riskiyle karşılaşma ihtimaliniz ve buna göre bir hedge mekanizmanız var mı?
1: İhtimal her zaman
0: i̇şte
1: var.
0: O yüzden hece ekliyorum sana.
1: İhtimal her zaman var. Mesela bizim şu anda Nurol İnşaat'ın 2,5 milyar dolar civarı bir taahhüt işi var elinde. Bunun da aşağı yukarı 1,5 milyar doları ve hatta fazlası Romanya'daki otoyol projelerinden geliyor. Bu Romanya'da bir seçimler yaklaşıyor, bir hükümet değişiklikleri var vesaire. Orada mesela çok endişe ettik. Acaba bu süreç hak edişlerin ödenmesinde bir gecikme yaratır mı vesaire. Buna karşı önlemler aldık işletme sermayesi ihtiyacı anlamında. Ama gördük ki hiç böyle bir durum oluşmadı. Dolayısıyla Nurol İnşaat 2026'nın ilk 6 ayında aşağı yukarı işletme sermayesinde 100 küsür milyon dolar artı verdi, eksi vereceğini. Ama bu konjonktürel bir durum. Bu önümüzdeki 6 ayda farklı olabilir. Buna hedge etmek, bu aslında bir hazırlık yapmaktan bahsedebiliriz. Sonuçta bir işletme sermayesi açığı doğacak olursa bunu finanse etmek gerekir. O anlamda biz de sürekli bankalarla olan kredi limitlerimizi canlı tutuyoruz. Onlarla diyaloglarımızı her zaman canlı tutuyoruz ve şu anda bol bol kredi limitlerimiz var. Yani öyle bir işletme sermayesi sıkışıklığı durumu yaşamayız diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Var mı sürem daha? Bir dakikamız varmış. Son bir dakikada söylemek istediğiniz bir şey varsa size bırakayım. Hadi bu böyle bir pozitif ayrımcılık yapayım size.
1: Özel yani ben genelde siz soruyorsunuz, ben cevap veriyorum.
0: Tamam, o zaman şöyle sorayım. 2027-2026'dan evet. daha mı iyi projekte, yani projeksiyonlarda daha olumlu beklentilerle evet. mi bütçeleniyor?
1: Biz 2027'yi daha iyi projekte ediyoruz. Çünkü özellikle altın madenciliğinde şu anda büyük bir yatırımın içerisindeyiz ve onun cirosu devreye girecek. Aşağı yukarı bizim mevcut rezervlerimizi ikiye katlayan bir proje bu. Yılda 200 bin ons üretirken altını, bunu 400 bin onsa kadar yükseltecek bir üretim faaliyeti doğacak 2027'nin ikinci yarısında. Dolayısıyla o çok olumlu etkileyecek grubu. Savunma tarafında da bu yıl aldığımız kontratların ciroya olumlu yansıması, gayrimenkuldeki büyük çekmece projesinin de devreye girmesi Bana sorarsanız 2027 bizim için çok güzel.

0: bir sene olacak.
1: Teşekkürler Kerim Bey, katıldığınız katkınız için. Burada piyasa hattını bitirelim. 16'da Finans Merkezi'nde bir kez daha görüşelim. Hoşçakalın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TRT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sıcağı sıcağına gündemi ve turizmdeki yat turizmi sektörünü konuşmak üzere bizlere Yat Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu eşlik ediyor. Begüm Hanım merhabalar, yayınımıza
2: merhabalar,
1: hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
1: Şimdi Begüm Hanım, aslında çok farklı konularımız var fakat son sıcak gündemi konuşarak sizinle başlamak dileğindeyim. Çünkü bakıldığında geçtiğimiz hafta sonundan bugüne sarkan birçok haber başlığı vardı. Denizlerde çok farklı tabloyla karşı karşıya kaldık son günlerde. Öncelikle geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs'ta bir katamaran batma süreci yaşandı. Bu gemi kazasından sonra ise bu sabah saatlerinde Silivri açıklarında iki geminin çarpışarak hala süreçten tam detay alamadığımız bir ortama merhaba demiş bulunmaktayız. Bu gemi kazalarının son dönemde arttığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Peki sizce bu kazaları önlemek amaçlı gemi ve yat güvenliğinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor ve hangi hatalardan ve gözden kaçırmalardan kaynaklı biz böyle ciddi olaylarla karşı karşıya kalıyoruz?
2: Şimdi en önemlisi burada belirtmek istediğim, Türk bayraklı ya da yabancı bayraklı önlem almak devletin görevidir ve bunu takip etmek devletin görevidir. Onun için kesinlikle aslında bir Denizcilik Bakanlığı kurulması nın gerekliliğinin düşüncesindeyiz biz dernek olarak.
1: Ki uzun zamandır böyle bir talep de vardı aslında.
2: Evet, sektörden de çok ciddi böyle bir talep var. Çünkü denizcilik çok özel bir sektör. Bilgi gerektiren, liyakat gerektiren bir sektör. Yani bu nasıl Ulaştırma Bakanlığımız var, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığımız. Şimdi bunun bünyesinde denizcilik var, havacılık var, karacılık var ama her biri aslında her bir birim uzman tarafından yönetilmesi gerekiyor. Ama tabii tek bakanlık altında bu çok dağılmayı sebebiyet veriyor. Bence denizcilikten bahsediyorsak Denizcilik Bakanlığı'nın ülkede olması, denizcilikle ilgili kanunlardaki yetersizlikler, denetimlerdeki eksiklikler ve uygulamanın yapılmasını sağlamak için spesifik bir bakanlık sadece bu alanda hizmet vermeli. Hı hı. Onun için bence çözüm Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması ve denizciliğe daha öncelik ve değer verilmesiyle doğru orantılı olacak diye düşünüyorum.
1: Böyle kazaların da tekrarı gelmez.
2: Tabii ki dağıtmış. Ki başında da yönetimde de liyakat sahibi denizcilikten gelme, kaptanlıktan ayrılma, deniz kuvvetlerinden ayrılma, güçlü ve bilir kişilerin olduğu bir ekip kurulduğu takdirde kesinlikle bunların önüne geçilebileceği, yani kazanın önüne hiçbir zaman geçemezsiniz ama kontrol altına alınabileceğine inanıyorum.
1: Peki önümüzdeki dönemde böyle bir başkanlık veya bakanlık kurulumuna dair bir haber var mıdır? Siz önümüzdeki dönemlerde yakın zaman diye de düzeltebilirim, böyle bir adım bekliyor musunuz?
2: Biz duyduğumuz bir denizcilik başkanlığı olmasının söz konusu olduğu. Keşke olsa, çok sektör olarak mutlu oluruz. Biz de çünkü denizcilik yaparken birden çok bakanlıkla işbirlikteliği yapmak zorundayız. Çünkü denizcilik deyince İçişleri Bakanlığı'ndan, Çevre Bakanlığı'ndan, Gümrük Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan, Ulaştırma Bakanlığı'ndan tutun. Yani çok farklı bakanlıklarla birlikte çalışmak durumunda kalıyoruz. En azından Denizcilik Başkanlığı getirilirse kendimizi tek bir kuruma ifade ederek çok daha hızlı reaksiyon alabiliriz.
1: Şimdi tabii işimiz gereği bu ve ciddi olayların ardından da biraz da bu sektörün ekonomik boyutunu konuşmakta fayda var diyelim ve gelelim burada yat üretimi ihracatında sizin kadar böyle aktif rol oynamış bir isme de ton perdeyi ve performansı sormakta fayda var. Çünkü yat üretiminde ikinci ve turizmde kaçıncı sıradayız diye sormak isterim. Dünya genelinde 30 metre üzeri yatlarda şu an 6000 adede aşan bir filo sayısı var. Türkiye bu tarafta 106 süper yatla İtalya'nın biraz daha arkasında ikinci sırada yerini aldı. Peki bu pastadan payımızı artırmak amaçlı üretimde daha farklı bir metotla mı ilerlemeliyiz? Sizce bu pastadaki payı artırmak amaçlı nasıl adımlar gerekir son zamanda?
2: Şimdi imalatta özellikle son 5 senede gerçekten Türkiye çok farklı bir boyuta geçti. Eskiden yani ben 35 senedir sektördeyim. Yaklaşık 25-30 sene önce Türkiye'ye hep daha düşük bütçeli müşteriler daha uygun fiyata tekne yaptırmaya geliyordu. Fakat son 5 sene içerisinde tersanelerimiz çok ciddi ve çok prestijli bir performans sergilediler. Artık markalaştı birçok tersanemiz. Şu an Türkiye'de 6 tane en az diyebilirim ki dünya tarafından kabul edilmiş, markalaşmış tersanemiz bulunmaktadır. Mesela Monaco fuarına gittiğimizde yıllar önce biz bir Türk'ü gördüğünde çok şaşırıyordu. Şu an Monaco fuarına gittiğimizde bütün tersanelerimiz hemen hemen stand açmış, inşa ettiği tekneleri getirmiş durumdalar. Şu an Türk Lloyd'undan aldığımız bilgilere göre 146 tane inşa altında proje var Türkiye'de. Ve ortalama boy 40 metre. Bu da bizi ikinci sıraya dünyada getirdi İtalya'dan sonra. Ama şurada bir noktaya değinmek istiyorum. Eskiden Türkiye daha uygun fiyata yat yaptığı için tercih edilen bir ülkeydi. Fakat şu an gerçekten kaliteli yat yapmak isteyen müşterilerin geldiği bir ülke haline geldi. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü artık Türkiye'deki tersanelerimizde 60 metre, 70 metre, 80 metre projeler geliyor. Yani bu projeler ben size söyleyeyim 50 metre 50 plus dediğimiz bir tekne bugün 25-30 milyon eurodan aşağı değil. Artık ona göre orantılı artışını siz göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu paraları harcayacak müşteriler gidip de yani %10, %15 daha uygun fiyata diye Türkiye'ye gelmez. Bu fiyatı veren insanlar bir yatırım yapıyorlar.

0: Bu insanlar Türkiye'yi tercih ederek geliyor. Eskiden Türkiye uygun fiyatlı bir opsiyonken, şimdi Türkiye kaliteli imalat yaptığı için bir opsiyon. Peki, ve bununla gurur duyuyoruz.
1: Peki bu opsiyonda ülke tarafına destinasyonlarda bir değişim var mı? Çünkü daha uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen ülke isimleri farklıyken, şimdi daha kaliteli üretim isteyen ülke isimleri de farklılaştı galiba. ABD-İran Savaşı'nı da masaya koyduğumuzda burada ihracatta ve üretim yaptığımız ülkelere satışlarımızda bir değişim son dönemde yaşandı mı? Hangi ülke birinci sıraya alıyor?
0: Şimdi imalatta ve ihracatta ülkelerde bir değişiklik yok. Çünkü turizmden bahsedersek o farklı bir sektör. Ama imalattan bahsedersek o farklı. İmalat gene eskiden olduğu gibi dünyanın her yerinden müşteri var Türkiye'de. Amerikalısı da var, Avrupalısı da var, Uzak Doğulusu da var. Ya bu değişmedi. Ama turizm de değişti. İmalatta değişmedi. Şu an imalatta şunu söyleyebilirim. Şimdi aslında yatçılığı turizm olarak görmemek lazım. Yatçılık, turizm, sanayi ve ihracattan oluşmaktadır.
1: Birçok sektörü içinde barındırıyor.
0: Tabii ki. Çünkü imalat yapıyoruz. Hizmet sektörü var. İmal ettiğimiz tekneleri ihraç ediyoruz ve turizm ayağı var bunun. Şu an 2025'te yatçılıktan %17.4 kadar bir artış gösterdi yatçılık. Bu da yaklaşık 2.4 milyar dolara denk geliyor. Bunun sadece tekne ihracatına yansıyanı 550 milyon dolar. Yani 550 milyon dolar diyorum ama 550 milyon dolar 2025 yılında ihraç edilen tekneler.
1: Peki yani 2026 daha yapılmada, ilk 6 ayı nasıl?
0: Yapım aşamasında olan tekneler de var.
1: 146 inşa altında süper yatın da olduğunu, evet, altını çizmişsiniz. Peki çok güzel rakamlar aldık sizden. 2026'nın ilk 6 ayında geçtiğimiz seneye nazaran daha yukarı yönlü bir seyir gördük mü? Peki
0: şimdi
1: hedefe
0: şöyle,
1: tutturabilecek miyiz?
0: Bu neye bağlı? İnşaatın bitim sürecine bağlı. O çünkü bizimle alakalı değil. Proje geç teslim edilir. Çünkü yurt dışı designer genelde müşteriler kullanıyor. Onların bize projeleri göndermesi, çizimleri göndermesi bizim imalatımızın sürecinde etkiliyor. Onun için yani belli bir şey, bir rakam ona kimse
1: bir
0: veremez.
1: Bir hedefiniz var mı peki 2026 yılı için? Geçtiğimiz seneye kıyasla bu seneki talebe bakıldığında bir artış öngörüyor musunuz?
0: Şimdi, imalatta kesinlikle artarak bu ivme devam edecek. Çünkü artık markalaştık. Ve Türkiye güvenli bir imalatçı
1: liman olarak
0: anılıyor artık.
1: Peki ABD-İran Savaşı'nı da bu denkleme koyalım Begüm Hanım. Şimdi son dönemde sizinle beraber konjektürü incelediğimizde tabii ki artık herkesin burada ticari tarafta duvarlarını yukarı doğru çektiği, güvenli limanları aradığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye bu tarafta hangi konuma doğru ilerliyor? Ve son dönemde ABD-İran Savaşı'ndan dolayı artan maliyetler, daralan ihracat destinasyonları sizin sektörünüzü nedenle etkiledi? Hangi alanlarda bir daralma yaşanırken, hangi alanlarda bir maliyet artışıyla karşı karşıya kaldınız? En çok sizi hangi taraf zorlamış bulunmakta?
0: Şimdi burada turizm kısmına geçmek istiyorum. Turizm kısmında da en çok etkilenen akaryakıt fiyatları oldu. Çünkü Türkiye'de konaklama yapan çok ciddi yabancı bayraklı, gerçekten yabancı sahipli tekneler var. Ve bunlar yaz-kış Türkiye'de kışın jeneratörünü çalıştırıyor, hepsi elektrik alamıyor ya da yazın seyir esnasında oluyorlar. Akaryakıttaki, tabii ki de bu İran-Amerika Savaşı'ndan dolayı akaryakıt çok arttı. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rusya'nın rafinerilerinin bombalanıp Rusya'nın artık yakıt ihracatını belli bir süre kısması, ancak iç piyasasına, ülkesine yeterli olmak zorunda olması bizim bütün yurt dışından akaryakıt alışımıza da engel oldu. Ve şu an bizim de hemen hemen neredeyse mevcut akaryakıtımız ülkemize yetecek durumda. Fakat bu yatlara da akaryakıt vermek zorundayız. Fiyatlar birdenbire ansızın bir gecede çok yükselebiliyor. Hiç dengesiz, yani çok da geri gelebiliyor. İstediğimiz kalitede akaryakıta ulaşamayabiliyoruz. Çünkü yatların motorları gereği işte belli spesifikasyonlara uygun yakıt almaları gerekiyor. O yakıtları bulamama ihtimalimiz oluyor. O zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ve dolayısıyla bu mesela kurun yükselmemesinden dolayı maalesef ülkemiz çok pahalılaştı.

0: Kumanya satarken yatlara sıkıntı yaşıyoruz diyorlar. Biz yurt dışında paraları ödemiyoruz. İtalya'da, Fransa'da ödemediğimiz rakamları ödüyoruz deyip şikayet alıyoruz. Yani bizim ihracatçı ve turizmci olarak en çok ihtiyacımız olan devletten bu kur dengesinin ayarlanması ve yatçılıkta da Türk bayraklı filomuzu geliştirmek adına Türk bayrağı inşa edecek. O da şöyle, bunu ticari olarak çalıştırıp devlete de bir katma değer sağlayacak teknelere. Mesela demeli ki ticari ve 40 metre üstü Türkiye'de bulunmayan tekne inşa edenlere aslında bir teşvik, kredi tahsis edilse hem müteşebbis insanlar tekne inşa eder, bu tekneler Türk bayraklı ticari olduğu için her kiralamadan KDV devlet elde eder, gelirden kurumlar vergisini alır. Türk kaptan ve Türk mürettebat çalıştırmak mecburi olduğu için Türk bayraklı teknede istihdam artar. Denizcilik Fakültesi mezun öğrencilerimize iş imkanı artar. Bunun önemi çok büyük bizim sektörümüz.
1: Peki Türk bayraklı teknelere KDV uygulanması sizin sektörünüze ne kadarlık bir maliyet yaratıyor ve bu KDV'nin kalkması ekonomiye katkıda ne kadarlık bir rakamsal?
0: İmalatta mı diyorsunuz?
1: Evet, imalatta.
0: İmalatta kesinlikle teşvik olarak Türk bayraklı teknelerde kalkması lazım. Hı hı.
1: Bu tarafta aslında bir de imalat tarafında ihracatı da konuşalım sizinle beraber. Hı hı. Hangi ülkelerde ihracatımız daha fazla artacaktır bu önümüzdeki dönemde sizce?
0: Şimdi Avrupa'da da malum bir ekonomik krizi var. Yani dünyanın her yerinde ekonomik krizi var. Genelde İngiltere'den sipariş alınıyor, Amerika'dan sipariş alınıyor, İtalya'dan sipariş alınıyor. Yani daha çok Orta Avrupa'dan sipariş alınıyor şu ara.
1: Yakın coğrafyalardan yakın da ilerliyor coğrafyalar diyorsunuz. Şimdi maliyet tarafında aslında KDV'den de alınmaması, bize bir teşvik verilmesi gerektiğini söylemişsiniz. Peki son dönemde...
0: Şimdi yabancı bayraklı tekne inşa ediliyorsa onlar KDV muafiyetli.
1: Evet. Ama Türk bayraklı olunca?
0: İşte devletin teşvik vermesi lazım. Çünkü daha çok Türk bayraklı teknemiz olursa daha çok Türkiye'de charter yapabiliriz. O zaman yurt dışından tekne gelmesindense, şimdi şöyle, yabancı 39 metre üstü teknelere Türkiye'de charter lisans uygulaması evet. var. Ve bu charter lisansının 39'dan belli baremlerle artarak 70 bin euro ile 150 bin euro arasında bir barem var. Bu artık yıllığa döndü. Fakat yabancı bayraklı tekne bunu öderken Türk bayraklı tekne bunu ödemiyor. Bunun yerine sadece charter'ın artı %20 KDV ödeniyor. Tabii Türk bayraklı tekneler daha cazip hale gelir. Ama maalesef Türkiye'de Türk bayraklı charter yapacak 50-60 metre teknemiz yok. Demek istediğim, eğer bu teknelerin 40 plus teknelere devlet kredi tahsis ederse, teşvik imkanı sağlarsa ne olur, bu yurt dışından gelen tekneler geleceğine, bu kira paraları yurt dışındaki yatırımcılara gideceğine, bizim Türk yatırımcımıza gider. Hem istihdam açısından hem vergi açısından
1: ekonomiye bir katkısı
0: ekonomiye
1: olur
0: çok
1: diyorsunuz.
0: Bir katkısı.
1: Peki yabancı yat girişleri ve charter tarafındaki son performansı konuşalım sizinle. Geçtiğimiz seneye kıyasla artışların olduğunu rakamlar
0: Doğru.
1: gösterdi. Akdeniz Ege kıyılarında şu an nasıl gidiyor? Çünkü Ağustos'ta sezonu biraz kapattık fakat ikinci yaz sezonu Eylül-Ekim gibi daha uygun maliyetli fiyatlarda devam ediyor. O tarafta performans geçtiğimiz seneye kıyasla daha mı iyi gidiyor sizce?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Akdeniz çanağında Türkiye daha önce uygun fiyatlı destinasyon olarak tercih edilirken artık Türkiye premium hizmet veren bir destinasyon haline geldi. Bunun da en büyük sebebi çok uzun bir sahil şeridine sahibiz. Akdeniz çanağında hiç kimse bizim kadar uzun bir çanağa sahip değil. Bunu çünkü yukarıdan başlarsak mesela Kuşadası'dan başladığında tarihi dokuyu, dünyanın yedi harikasından biri orada, Meryem Ana orada, Roma'nın Asya'daki başkenti Efes antik şehri orada. Oradan aşağı geldiğinde Bodrum'da gastronomi, gece hayatı, alışverişi bulabilir. Göcek Fethiye indiğinde koylar, temiz deniz, yüzme imkanı, deniz sporları yapma imkanı. Oradan aşağı Antalya'ya indiğinde

0: Antalya'da uzun sezon Kasım aralığa kadar evet. devam ediyor. Yani bu bizde çok büyük bir katma değer yaratıyor yat turizmi açısından. Ve bu sene şöyle diyebilirim, geçen seneye nazaran çok daha fazla lisans alındı. Şu an 30 tane 40 metre üstü tekne lisans alınmış durumda. Bunun da ülkemize getirisi 250 milyon TL'yi aşmış durumda.
1: Şu anki yeni verilere bakıldığında bir de burada yatırımları da konuşalım sizinle beraber. Demre Yat Limanı'nın da açılmasıyla beraber aslında toplam tekne bağlama kapasitesi yaklaşık 20 binin de üzerine çıkmış bulunmakta. Hedefin 30 binlere kadar gitmesi beklentiler dahilindeydi. Peki yeni yatırımlarla beraber hedefi karşılayabilecek miyiz? Sizce şu anki bağlama sayısı yeterli mi sektör için?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bunu iki farklı değerlendirmek lazım. Bir, orta ölçekli yatlar için kesinlikle daha fazla marinaya ihtiyaç var. Çünkü biraz fiyatların da daha 5 çıpalı yerine 4-3 çıpalı marinalar açılıp daha uygun fiyatlara orta ölçekli yatların da konaklama şansı olmalı. Fakat Türkiye'nin esas ihtiyacı çok marinaya değil, mega yat marinasına ihtiyacımız var. Bizim home port olmaya ihtiyacımız var. Mesela İspanya home port, İtalya home port ama biz home port değiliz. Çünkü bizim 70-80-100 metre tekneleri ağırlayacak marinalarımız yok.
1: Peki bu süreçte bu yeterli marina olmayınca trafik Hırvatistan, Yunanistan gibi komşu ülkelere kaymış bulunmakta mı?
0: Kesinlikle
1: böyle
0: kayıyor.
1: Karşı karşıya kalıyoruz.
0: Şimdi size net ifade etmek istediğim husus şu. Ya nicelikten vazgeçmeliyiz artık. Eğer bir premium yat destinasyonu olmak istiyorsak çok yat değil, katma değeri çok olan yatı getirmek maksat. Çünkü biliyorsunuz hiçbir zaman all inclusive incoming yapan ne oteller ne firmalar istedikleri sonucu uzun vadede alamamıştır. İspanya en sonunda all inclusive'i kapattı biliyorsunuz. Çünkü bu ülkeye çok ciddi bir zarardır.
1: Evet.
0: Bizde de aynı şey. Çok marina olup da çok yat gelmesi değil. Az yat gelsin, süper yat gelsin. Katma değeri çok olan yat gelsin. Bir süper yatın gelmesi en az Türkiye'de 10 tane farklı sektöre ekonomik katkı sağlamaktadır. Yani bu yatlar bir ekonomik ekosistem getiriyor bize aslında. Onun için bir tane süper yat en az Türkiye'yi ziyaret ettiğinde 250-300 bin euro arası para bırakıyor.
1: Tam da bunu sormak isterim. 250 bin 300 bin euro arası para bırakıyor diyoruz. Şimdi sektör o kadar farklı alanlarda ilerliyor ki birçok sektörü de birbirine çektiği için tam da böyle harcama tutarlarının ekonomik katkısını ölçemediğimiz bir noktaya geldi. Peki sizce sektörün bu kumanyalar, marina fiyatları, çevre ekonomiye sağladığı katkıları da göz önüne aldığımızda bugünkü ekonomik büyüklüğü ne yönde ve doğru politikalar yıllık geliri nereye doğru gitmeli sizce?
0: Şimdi doğru pazarlamayla bir kere ben imalatta da kendi sesimizi ve kıymetimizi çok izah edemediğimize inanıyorum. Bu alanda devletin de teşviğine imalatçılarımızın ihtiyacı var. Mesela Monaco fuarına katılan teknelere devlet teşvik de vermeli. Çünkü neticede bu bizim ihracatımıza doğrudan etki ediyor. İki, Türkiye'ye gelen yatların Türkiye'yi destinasyon olarak seçmesinde her ne kadar işte sosyal faktörlerin önemi varsa altyapının da çok önemi var. Yani unutmayalım ki bu tekneler yüzer bir otel. Yani bunların en ucuzu 25-30 milyon euro. Evet. Bu teknelerin bir marina yanaştığında o marinanın altyapısının o tekneye uygun olması lazım. Marinalarımız eski. Ve marinalarımızdaki elektrik sistemleri yeni bu büyük yatların elektrik ihtiyaçlarına karşılık veremiyor. Yani yeni marinalar
1: ihtiyacı cevap vermesi gerektiğini
0: veremiyor. Mesela atık çok önemli. Avrupa'da olduğu gibi bizim marinalarımızda direkt teknelerin atığını bağlı olduğu BERT'te verebiliyor olması lazım.
1: Çok kısa bir süremiz kaldı. Bir de Tonos tarafını sizinle konuşmak
0: tarafını
1: isterim. Bu yazında
0: konuşalım.
1: Gündeme oldu aslında bakıldığında. Göcek tarafında birçok tekne sahibi bu konu hakkında yorumlarda bulunuyordu. Çok kısa rica edeyim. Tonos tarafındaki bu sistem daha da geliştirilebilir mi? Yayılacak bir ekosisteme dönüşebilir mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
0: Bu benim şahsi görüşüm. Ben ekmeğimi denizcilikten kazanıyorum ve 35 yıldır aynı işi yapıyorum. Onun için gerçekten denizlerimizin sağlıklı olması, temiz olması benim için çok önemli. Tonozlar çok doğru bir karar. Tonozların olmasıyla beraber bu teknelerin sürekli çapa at, tarasın, kalk git, öbürü gelsin deniz çayırlarının yok olmasına sebebiyet veriyor. Deniz çayırlarının yok olması da denizdeki oksijenin bitip hayatın bitmesine sebep veriyor. Ve böylece koylarımızda, göcek koylarımızda balık kalmadı. Su altı yaşamı kalmadı. Şimdi ayrıyetten tonozların olması, çünkü belli süre orada kalabiliyorlar.
1: Evet, bir rezervasyon sistemi konuldu.
0: Rezervasyon sistemi kuruldu ve çok güzel de kontrol ediliyor. Başına da tecrübeli bir marina müdürümüz konuldu. Kendisi de çok iyi biliyor işleri, liyakatlı bir insan. Kendisine tebrik ediyorum buradan. Mesela bir tane yat gidip halatlarını açarak bütün koyu bağlıyordu kendisine. Orada bir ay kalıyor. Şimdi yani bu kadar çok yatın gezdiği bir ülkedeki Göcek benim için bir milli park olarak ilan edilmelidir. Yani dünyanın en güzel koylarından biridir. Ve onun için tonos sistemi en azından herkesin sirkülasyonla her yeri görebilme imkanı verip denizimizi peki koruyan bir sistemdir.
1: Begüm Doğulu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli izleyenler, İş Dünyası'nın Okuroz Aralı'nın ardından tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Akıllı para programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu hafta piyasalarda hem içeride hem dışarıda yoğun bir veri akışı var demiştik. Şu anda Amerika'dan ATP özel sektör istihdam rakamı geldi. Bu hafta Amerika'da istihdam rakamlarında gözler derken bu saatte ATP özel sektör istihdamının Ağustos ayı verisini aldık. Ve rakam Ağustos'ta 38 bin artış kaydetmiş bulunmakta. Beklenti 47 binlik artıştı. Beklentinin bir hayli altında gelen rakamla karşı karşıya kaldık. Dün de aslında JOS açık iş pozisyonu rakamları geldi. O da beklenti altı gelmişti. Bu hafta gözler bu rakamdan sonra ise Cuma günü gelecek tarımcısı istihdam verisinde olacak diyelim ve piyasalardaki son fiyatlamalara beraber bakalım dilerseniz. İçeriden başladığımızda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanın altını sabah saati görmüştü. Şu an biraz daha toparlanma emaresi var. %2'ye varan bir geri çekilmeden sonra bu saatlerde %1,60'a varan bir geri çekilmeyle fiyatlanmasını sürdürüyor. Bu hafta Perşembe günü yani yarın gözler enflasyon rakamlarında olacak. Ağustos ayı enflasyon rakamına bakıldığında ise Bloomberg HT anketine göre Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,91, yıllık bazda %31,61 artması bekleniyor diyelim. Bu rakamlardan önce ise alt sektörlere bakıldığında bankacılık %1,92, sanayi %1,26 ve mali tarafta %1,67 ile geri çekilmesini sürdürüyor. Burada en büyük geri çekilmenin ulaştırma endeksinde %2,82'ye varan bir düşüşle gerçekleştiğini gördük. Hizmetler %1,5'a yakın bir geri çekilmeyle fiyatlanırken turizm tarafında yatay pozitif bir işlem hacminde geçtiğini endekste şu anki saatlemede fiyatlamada görüyoruz. Küresel para piyasalarının dolar endeksi ABD İran tarafındaki aslında karşılıklı misilleme saldırılarının artmasıyla beraber 99.73 seviyesini görmüştü. Dolar TL, Euro TL tarafın güne yatay şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar ve sterlin dolar çaprazına baktığımızda

0: da nispeten yatay bir fiyatlamanın da hakim olduğunu bu saatlerde görüyoruz. Avrupa tarafında sabah saatleri negatif bir açılış vardı. ABD vadeliler tarafına baktığımızda ise daha farklı bir tablo varken Avrupa borsalarında negatif açılışın devam ettiğini gördük ve burada Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya Füsse tarafında yatay negatif bir işlem hacminin geçtiğini izliyoruz. Dün Euro bölgesi enflasyon rakamlarını almıştık ve PMI rakamları geldi. Almanya ve Euro bölgesi iyiyken burada İtalya, İngiltere ve İspanya tarafında negatif bir seyir vardı. Gerileme olduğunu gördük. Euro bölgesi enflasyonu da %3,3'e sıçramış bulunmakta. ABD vadeliler geri döndüğümüzde karışık bir tablo bizi karşılamıştı bu saatlerde. Dow Jones ve S&P 500 burada yatay pozitif işlem hacminden geçerken Nasdaq tarafı yatay negatif işlem hacmiyle devam ediyor. Gözler bugünkü ADP ve daha sonra yani Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verilerinde diye hatırlatmakta fayda var. Diğer taraftan emtia piyasalarına bakıldığında dolar endeksinde ABD İran savaşındaki gerilimin tırmanmasından mütevellit ons altında ise bir düşüş vardı. 4400 doların da altına sarkmış bir fiyatlamayla İşlem hacmi geçiyor. Ons gümüş 64 dolar seviyesinde fiyatlanırken Bitcoin 76 bin dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Ve aslında biz 81 bin dolarları görürken şu anda 76 bin dolarlarda 77 bin dolarla 76 bin dolar arasında bir bant hareketine giden fiyatlamaları görüyoruz. Brent petrol 93 dolar seviyesinde, Amerikan tipi ham petrol ise 89 dolarda yani 90 dolar sınırına dayanmış bir fiyatlamayla ilerliyor. Petrol fiyatlarında bu denli yukarı yönlü bir seyir varken bundan sonra fiyatlar acaba bu gerilimle beraber nereye gider sorusunu ise hattımızdaki konumuza hemen soralım dilerseniz değerli izleyenler. Kendisi Kepler EMEA ve Asya İlişkileri Başkanı Matt Stanley. Hi Mr. Stanley, how are you?
1: Merhaba Sayın Stanley, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sizi tekrar görmek çok güzel. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. İlk sorum şöyle olacaktı. Bu noktadan sonra petrol fiyatlarının hangi yönde ilerlemesini beklersiniz ve acaba piyasalar hangi riski yeteri kadar fiyatlamıyor? Şimdi güzel soru ama burada meseleleri ayrı ayrı görmemiz lazım. Şimdi ivedilikle çözülmesi gereken mesela piyasalar şu an bilançolara karşı biraz korkulu seviyelere bakıyoruz, 90 civarlarında. Ama tabii son bir hafta içerisinde arttı. Çünkü tabii gerilimin de arttığını görüyoruz. Ama şimdi Orta Doğu'daki çatışmaların neredeyse 6. ayındayız ve bir anda petrolümüz bitmeyecek. Tedarik zinciri bir şekilde toparlanıyor. Stoklar bir şekilde toparlanıyor. Toplar hükümet tarafını da arttırmaya çalışılıyor ama şimdi piyasalara dönüp baktığımızda eksik fiyatlanan şey var mı? Var. Bu da çatışmanın ne kadar süreceği. Pek çok kişi, hatta çoğu kişi çatışmaların öyle ya da böyle bir şekilde çözüleceğini bekliyordu ve bu artık iki haftalık bir bozulma değil. Aylar sürdü, 6 ay geçti, akışlar sıkıntıya girdi, stoklar etkilendi bu son 6 ayda ve piyasalar bununla bir şekilde mücadele etmeye çalışıyordu. Şimdi tabii 120-150 dolarları konuşmuyoruz varil başına ama hala daha seviyeler son derece yüksek.
0: Peki mevcut petrol fiyatı
1: yani fiyatların ne kadarı fiili arz kesintilerinden ne kadarı risk priminden kaynaklanıyor? Şimdi yine önemli bir soru sordunuz. Piyasaya dönüp baktığımızda ki herkesin söylediği şey savaş öncesi fiyat. Yani Şubat fiyatları ve risk primini böyle düşününce bu yanlış. Fiili ciddi bir kesinti oldu. Orta Doğu'daki üretim hala daha savaş öncesi seviyesine göre çok çok farklı. Yine fiziki ham petrol tarafında Avrupa çok büyük sıkılaşma hissediyor. Şunun tarafındaki trafik ise normal olmanın çok ötesinde. Yani tabii burada bazı manşetleri görüyoruz. Toparlanma olacak, her şey normale dönecek dense bile mevcut seviyeler normali çok altında. Tabii jeopolitik primler söz konusu. Piyasaların bunu bir noktada çabucak toparladığını gördük ama her şeyin özünü düşünecek olursak ki çok fiziki bir sistem. Yani mali açıdan bir sıkışma var, risk primleri var, fiziki sıkışma var. Bunların fiyatlardan etkisinin koptuğunu, uzaklaştığını görmek çok uzun sürecek. İşte bu yüzden de aslında biraz piyasalarda volatilite görüyoruz. Peki Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki seviyeler kış yaklaşırken ne kadar yeterli? Burada bir kırılganlık var mı? İstedikleri kadar iyi bir noktada değildir diye düşünüyorum. Bu taraf da çok ciddi. Zaten bugün bunu konuştuk. Almanya tarafındaki depoları düşününce şu an %50'nin hemen üzerinde. Belçika %55, Hollanda %47-50 civarında. Birleşik Krallık yine çok kırılgan bir durumda. Orası neredeyse %30, yani 9 senenin en düşük seviyelerinde ve söylediğiniz gibi kış yaklaşacak ve durum daha ciddileşecek. Stok doldurma dönemi gelecek. Aslında yaz döneminde stokların yeniden doldurulması gerekiyordu ama şimdi Avrupa çok yoğun bir yaz yaşadı ve bunu geride bırakırken mevcut tablo şöyle. Avrupa neredeyse %80 stoğa ulaşabilir mevcut ithalat oranlarıyla. Ve bu Avrupa'yla da sınırlı değil. Burası aslında Rusya-Ukrayna meselelerinden dolayı da çok duruma ve gelişmelere bağlı bir hale geldi. Rusya-Ukrayna tarafında tabii yine blokajlar yaşanınca bütün Avrupa bundan etkilendi ve ABD'den gelen gaza bağlı bir hale geldi Avrupa. Ama şimdi ABD tarafından da bir akışta bozulma olursa ne olacak? Bu da çok büyük bir soru işareti ve ciddi bir endişe kaynağı. Yani Avrupa gazsız kalır gibi bir düşüncem yok ama bu gaz için ne ödeyecek? Bu önemli bir soru çünkü fiyatlar... Yani 2023 Ocak döneminden bu yana Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana çok yüksek. Peki beklenenden daha soğuk bir kış yaşanırsa Avrupa Asya'nın daha yüksek fiyat vermesi sebebiyle LNG kargolarını kaybetmeden yeterli miktarda LNG tedarik edebilir mi? Şimdi evet Asya tarafından çok güçlü bir talep geliyor ve gaz her zaman önemli bir emtiaydı ama herkesin buna karşı görüşü rahat, ihtiyacım olduğunda bulunabilir, erişilebilir, elektrik içinde, farklı ısınma ihtiyaçları içinde kullanabilirim ve yeterli miktarda var gibi düşünülüyordu. Ama şimdi LNG, yani Avrupa LNG'ye gerçekten ihtiyaç duyuyor mu? Bu sorulacak soru değil. Artık kim daha fazlasını ödeyebilir? Şimdi Avrupa da bu soruyla karşı karşıya bulacaktır kendisini. Çünkü Asya ile rekabet içerisinde ve çok ciddi bir rekabetten bahsediyoruz. Katar tarafı sınırlı. Daha az LNG sevkiyatı söz konusu. Dolayısıyla ilk kim gelirse o alır gibisinden bir durum söz konusu şu an bu tarafta. Peki Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde nasıl bir tablo görüyorsunuz? Akışlarda kayda değer bir toparlanma var mı? Hayır, ciddi bir toparlanma olmadı. Bunu çok net konuşabiliriz. Olmadı. Henüz böyle bir toparlanma yok. Ve Hürmüz Boğazı ile ilgili şöyle de bir yanlış algı var. Yani trafik toparlandı deniyor, normal seviyelere dönüldü diyor, dönmedi. Akışların iyileştiğini belki bir noktada söyleyebiliriz ama kesinlikle normalleştiğini söyleyemeyiz. Yani durum değişti, ticaret detayları değişti. Hürmüz Boğazı biliyorsunuz enerji açısından çok çok önemli bir boğazdı. En az enerji ihtiyacının %20'si buradan geçiyor. Ama bu değişiklik şimdi ne olacak? Gemilerde mesela verici cihazlar kapatılıyor. Boğazdan gerçekten kaç gemi geçti, nasıl gemiler geçti bunu bile bilemiyoruz. Geçebiliyorlar mı gerçekten bunu da bilmiyoruz. Ama geçen gemiler de var. Bir miktar varil geçiyor, kullanılıyordu ama eskisi gibi değil. Yani o eski fonksiyonu, eski normallerinde değil. Haritada bakınca ticari açıdan açık ve akış var gibi görebilirsiniz ama hiçbir şekilde normal değil. Peki petrol, doğalgaz ve deniz taşımacılığındaki bütün akışları düşününce piyasaların hafife aldığı bir risk var mı? Şimdi bunu söylediğim için belki başım belaya girecektir ama hemen çok çabuk rahata varıldı diye düşünüyorum. Şimdi bakın bu 6 ay sürmüş bir mesele ve hala çözülmedi. Yani bir şekilde çözülecektir dendi. Evet, hükümetler arası ya da yeni bir sistemde yeni bir

0: rotayla, yeni kargo imkanlarıyla bir şekilde çözülecekti. Yani ve bir noktaya kadar evet geçişler var. Bir şekilde geçişler var. Dolayısıyla bu şokları absorbe edebildik, her şey normale döndü diye düşünülüyor. Ama durum bu değil. Yani karamsar da gözükmek istemiyorum burada. Ama bir miktar yaşanan şey adaptasyondu ve bunun çok ciddi de bir maliyeti oldu. Ve tamam, normalleşelim diye direnç kazanmaya çalıştık, adapte olmaya çalıştık ama hala daha çevik ve dikkatli kalmamız lazım. Şimdi olumlu, iyimser bir bakış açısıyla herkes diplomatik bir çözüm bekliyor ama o kadar da kolay olmayacak diye düşünüyorum ben. Matt Stanley, çok teşekkür ediyoruz bütün değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, Akıllı Para'da şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Programın bu bölümünde küresel piyasalardaki son performans konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi East Capital gelişmekte olan piyasalar kıdemi danışmanı Emre Akçakmak. Emre Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, merhaba.
1: Emre Bey, bu hafta bakıldığında Amerika tarafından gelecek istihdam rakamları bir hayli önemli. Çünkü geçtiğimiz aylarda da aynı performans acaba olabilir mi sorusu şu an yanıt buluyor. Bulmaya başladı gibi de diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz aylarda istihdamda bir geri çekilme vardı. Beklentinin altında gelen bir son emaresi vardı. Bu ayda dün açık iş pozisyonu rakamlarını aldık. Beklenti altı geldi. Biraz önce ATP özel sektör istihdamı rakamını aldık ve 38 bin artışla Ağustos'taki 47 binlik beklentinin de altında kaldı artış. Cuma günü ise gözler tanınmışı istihdam rakamlarında olacak ki biz uzun zamandır biliyoruz Fed'in aslında gösterge enflasyonu çekirdek PC ve istihdam rakamları oldu. Bu iki rakamı da göz önünde bulundurduğumuzda sizce tanınmışı istihdam tarafından gelebilecek bir beklenti altı rakamla beraber Fed'in Eylül'de ve bir sonraki toplantılarda atacağı adımda farklı bir mesaj görebilir miyiz?
2: Yani ufak bir yüksek alçak gelebilir kısa vadede istihdam rakamı, ama şu anda bence birinci öncelik petrol fiyatlarının durumu. Baktığımız zaman krizin en derin zamanlarında görmediğimiz seviyeleri görüyoruz. Yani Aralık ayı için değil de önümüzdeki 3 ay, 6 aylık, 12 aylık forwardlara baktığımız zaman, oradaki fiyatlamalara baktığımız zaman orada ciddi yükseliş var. İstihdamda biraz daha zayıflama, bir küçük bir aşağıya geliş veya birazcık yukarı çıkış, yani bunlar bence şu anda çok resmi değiştirmez. Çok daha ciddi bir aşağıda geliş olursa o zaman Fed'in duruşu değişir. Yani ben burada ana senaryo olarak Fed'in bu ay ortasında faiz artırımı yapacağını düşünerek konuşuyorum. Onun dışında hani küçük birazcık aşağısında, birazcık yukarısında çıkması bence bu ortamda çok ana büyük resmi değiştirecek bir faktör olmaz.
1: Şimdi vadeli piyasalara bakıldığında ise dün %69'ları bulan aslında bir Fed Eylül'de faiz artışı yapabilir beklentisi vardı. Fakat son fiyatlamalarda %65'leri vuran bir faiz artışı beklentisinde olduğunu piyasalarda gördük. Bir geri çekilme şu an aslında beklentilerde hakim olduğunu rakamlar gösterdi. Şu anda ekranda gözüküyor %65'e düştüğü faiz artışı beklensin Eylül ayı içinde konuştuğumuzda. Orta Doğu'da gerilime biraz daha dönersek petrol fiyatları 94 dolar seviyesinde ve Amerikan tahvil faizleri ise aslında rekor seviyeleri hala görmüş bulunmakta ki 30 yıllıklar ve 10 yıllıklar tarafına bakıldığında Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın tahvil geri alımı açıklamasından önceki son rakamlara da tekrardan geldi fiyatlamalar. Peki bu tablo gelişmekte olan piyasalar için ne mesaj ifade ediyor? Yeni bir satış dalgası sizce kapıda olabilir mi?
2: Faiz tahvil geri alımları belki boşa atılmış bir kurşun, belki de o geri tepmiş bir kurşun olarak görebiliriz. Biraz kredibilite konusunda sıkıntı, önümüzdeki dönem için de bu geçerli. Gelişmekte olan piyasalara baktığımızda ise bu hani %65, %70 dedik faiz artırımı. Ama biraz daha perspektife koymak için 6 ay, 9 ay öncesine, sene başına döndüğümüz zaman bu senenin başında Fed'in 2 mi 3 mü faiz indirimi yapacağı konuşulurken, şimdi önümüzdeki dönemde 1 mi 2 mi 3 mü faiz artışı yapılacağı konuşuluyor. Yani şu anda onun %70'den 60'a inmesi, 50'ye inmesi aslında ana resmi değiştirmiyor. Şu anda Fed'in faiz indirmeyeceği bir ortamın fiyatlanması yapılıyor. Belki faiz artıracağı, bunu altında da gördük, çeşitli piyasalardaki enstrümanlarda da gördük. Bu durum gelişmekte olan piyasalar için çok olumlu bir durum değil. Yani çok günün sonunda müthiş bir düşüş beklemeyiz, ama buradaki kurlar için gelişmekte olan piyasalarda Amerikan dolarının güçlenmesi faiz artırımlarıyla birlikte çok olumlu resimler vermediğini biliyoruz. Yani belirsiz diyelim, bence çok ciddi oynaklığın olmayacağı, ama biraz daha geçmiş birkaç aya göre biraz daha fazla oynaklığın olacağı, Amerika'daki seçimleri ve savaşın durumunu düşünürsek böyle bir döneme giriyoruz. Ama hani burada çok büyük sonuçlar, büyük piyasadaki yön değişimleri olacağını öngördüğümüz bir noktada da değiliz açıkçası.
1: Şimdi gelişen piyasalarda biraz daha gündemin borç konusu olduğunu son dönemde atılan hazine tarafındaki adımlardan gördük. Siz biraz bu tahvil geri alım tarafındaki Scott Bessent'ın çağrılarını ve söylemlerini boşa atılan bir kuşun olarak yorumlamışsınız. Peki sizce tahvil faizine tekrardan böyle bir yukarı yönlü seyrin olmasından sonra yeniden bir ince düzeltme veya bir adım gelebilir mi Amerika tarafından? Siz böyle bir beklenti içerisinde misiniz?
2: Şu anda biz bunu birkaç haftadır gördük zaten faizlerin arttığını. Bir anda başlıklarda sadece faiz konuşur olduk. Geçtiğimiz dönemlere baktığımız zaman bu tip 40-50 bas puanlık faizlerin kısa zamanda arttığı dönemlerde Amerikan piyasasında %5 civarı ortalamalarda konuşuyorum. Son 25 seneye baktığımızda 2000 sonrası %5 civarı bir geri çekilme yaşandığını görmüşüz tarihsel olarak baktığımızda. Şu anda pek görmedik. Şu anda sadece %2 belki zirvelerden, hatta o da çok kısa vadeli bir zirve değil. Tarihi zirvelerden geri çekilme gördük. Biraz daha geri çekilme görebiliriz Amerikan piyasasında. Dediğim gibi seçimlere de girerken Kasım ayında. Yani oynaklığın biraz daha arttığı ama belki de kontrolden çıkmadığı, olması gereken sağlıklı düzeltmelerin yaşandığı bir dönem görebiliriz. Yani Amerikan piyasasında da faizlerin bu denli yükseldiği bir noktada biz pek bir geri çekilme görmedik. O da sağlıklı değil. Belki onun peyderpey olması lazım. Bu durum belki yine aynı şekilde gelişmekte olan piyasalara da yansıyacaktır. Orada da özellikle Güney Kore ve Tayvan liderliğinde ciddi ralliler gördük. Yani sağlıklı düzeltme dediğimiz şeyin tam zamanı aslında piyasalarda. Bunu söylerken ama %20-30 düşüşler anlamında söylemiyorum ama belki %10'un altında sağlıklı düzeltmeler çeşitli piyasalarda göreceğiz önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum.
1: Eylül'ün gelmesiyle beraber bir düzeltme ayında geldiğinin altını çizdiniz biraz, söylemlerinizden de bunu anlıyorum. Peki şimdi gelişen ülke hisseleri, gelişmekte olan ülke hisselerine nazaran Ağustos'ta daha iyi bir performans gösterdi. Güçlenen dolar ve faiz indirim süreçlerindeki beklentilerin daha da güçleşmesi ve önümüzdeki senenin sonuna doğru beklentilerin ötelenmesiyle beraber sizce bu performansın sonuna mı geliriz? Önümüzdeki dönemde gelişen ve gelişmekte olan piyasaları biraz daha kıyaslarsak daha bir farklı tablo görür müyüz?
2: Ya orada 3 büyük piyasa ve 21 tane küçük piyasa var. O yüzden orada az önce bahsettiğim Güney Kore ve Tayvan'da, özellikle hani Çin'de bir tarafta var ama performans olarak Güney Kore ve Tayvan ana lokomotif oldu bu sene. Biz burada son 3 ayda zaten performansın zayıfladığını görüyoruz. Bu 3 piyasayı dışarı çıkardığımızda gelişen piyasalarda çok ciddi olumlu bir performans yok. Şu anda da öyle bir ortam yok gibi görünüyor. Hani belki önümüzdeki dönemde ve önümüzdeki senede performans liderliğinin, bu lokomotiflik görevinin bu büyük piyasalardan daha küçüklere geçtiğini görebiliriz. Çünkü orada değerlemeler gittikçe daha ilginç hale geliyor. Ama çok ciddi bir performans önümüzdeki dönemde ben şahsen gelişmekte olan piyasalarda beklemem.
1: Gelişen piyasalarda bir düzeltme önemi olabilir de demiştiniz aslında söylemlerinize. JP Morgan da buna dair bir rapor yayınlamış bulunmakta. Ve Kasım ayında Amerika'daki ara seçimlerin öncesinde %5 ila 8 arasında olası bir düzeltme piyasalarda sağlıklı olarak adlandırılabilir denilmiş. Peki siz bunun gerçekleşmesini Amerika özelinde konuştuğumuzda öngörüyor musunuz? Ve bu düzeltmenin biraz daha seçim sonrasına kayması da beklentiler dahilinde olur mu? Çünkü Kasım'da ara seçimler diyoruz. ABD-İran savaşı hala devam ediyor. Ekim'de anketler açılacak. Yani çok da kısa bir süre kaldı aslında bu düzeltme beklentileri içinde.
2: Aslında çok benzer mesajlar vermişiz. Ben de hani %10'un altında sağlıklı düzeltmeler derken hem gelişen piyasalar hem gelişmiş piyasalar Amerika dahil olarak öngörüyordum. Biraz daha oynaklığın arttığı, bazı sağlıklı düzeltmelerin, olmayan düzeltmelerin olabileceği bir döneme giriyoruz. Zaten orada benzer mesajları herhalde vermişler onlar da.
1: Bu tarafta Amerika'da böyle bir süreç varken Avrupa tarafında konuşmakta fayda var diyelim. Avrupa tarafında ise bu hafta gözler PMI rakamları ve Euro bölgesi enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Enflasyon %3'ler seviyesine sıçradı. PMI'ler tarafında ise Euro bölgesinin ve Almanya tarafında ve Fransa'yı da eklersek daha iyi bir performans varken, yukarı yönlü bir seyir varken imalat PMI'da. Fakat İngiltere ve burada İtalya, İspanya gibi ülkelerde ise bir geri çekilme yaşandı. Şimdi Avrupa ekonomisi bu denli görürken sizce enflasyon da yükselmesiyle beraber nasıl bir risk unsuru barındırır?

0: duruyor. Haziran'da en son ECB bir faiz artışına gitmişti. Daha sonra ara verdiğini açıkladı. Kararlar da bu yönde ilerlemişti. Peki önümüzdeki hafta bizim Merkez Bankamızdan sonra ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Oradan nasıl bir sonuç beklersiniz? Çünkü Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Maklouf da artışa dair mesajlarını vermeye başlamış bulunmakta bile.
1: Orada biraz daha yumuşak geçiş olabilir Fed'e göre. Yani Amerika'daki enflasyon durumu biraz artık akut bir enflasyon var mevcut durumdan, özellikle petrol fiyatlarından kaynaklı. Ama aynı zamanda kronik olarak enflasyonun %2 hedefinden çok uzun yıllar boyunca şu anda yukarıda olduğunu gördük. Avrupa tarafında baktığımız zaman zaten bir faiz artırımı yapılıp o konuda yorumlar yapılmaya başlanmıştı ve şu anda devam ediyor. Yani Avrupa'da biraz aslında kötü haber şu ki oradaki iş gücü veya ekonomideki sıcaklık biraz daha az, iş gücünün durumu daha güçsüz. Hani orada gelecek ekonomik veri aslında o tarafta çok bu işi zorlayacak bir noktada değil. Ama petrol fiyatları ve enflasyonun elden kaçması durumuna karşı bence şu anda kısa vadede mesajla yürütülebilecek bir noktada Avrupa'daki durum. Orada kronik enflasyondan ziyade en fazla petrol fiyatlarından dolayı akut bir durumla karşılaşabiliriz ve bunun yönetilmesi Amerika'daki duruma göre biraz daha kolay. Yani orada şöyle diyelim, sabit tutup güçlü bir mesaj veya küçük bir artış olabilir ama benim düşüncem sabit tutulup güçlü mesaj olacağı yönünde. Ama bunun dışında gelişmekte olan piyasalara baktığımız zaman Türkiye dahil biz bir faiz indirimi yaptık geçtiğimiz günlerde.
0: Evet.
1: Ama Türkiye dahil bu petrol fiyatlarını tekrar düşünüp ona göre merkez bankalarının farklı adımlar, faiz artırımı dahil atacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde.
0: O zaman biraz burayı daha detaylandıralım sizinle beraber. Türkiye tarafını konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü gelişmekte olan piyasalara bakıldığında Türkiye'nin de önümüzdeki hafta 10 Eylül'de faiz kararını vermesi bekleniyor. Tabii karar öncesinde toplantı dışında bir adım atılarak burada geceliğin haftalığa çekildiği bir adım geldi. Bu da göreceli bir normalleşme adımı olarak da piyasalarda okundu. Peki 10 Eylül'de sizce nasıl bir mesaj gelecektir ve bu mesajla beraber yabancı yatırımcının bizim piyasamıza bakışı ne denli değişecektir?
1: Ben Eylül'de faizde bir değişiklik beklemezdim bu ortamda ama şöyle düşünelim, az önce de konuştuk, petrol fiyatı ve enflasyonist baskılar var bir tarafta.
0: Evet.
1: Bir tarafta Amerika'da faizlerin artması ve güçlenen bir Amerikan doları var. Bunlar faizlerde genellikle gelişen ülkelerde geleneksel olarak baktığımız zaman artışı ifade eder. Ama Türkiye'de tabii kendi dinamikleri de var. Biz yeni faiz indirimi yaptığımız için şu anda daha fazla, daha hızlı faiz indirimleri yapılacak bir ortam yok. Bence bir dur ve bekle olabilir. Dur, bekle, biraz daha dengeli mesaj ver. Önümüzdeki dönemde de veriye bağlı olarak orada yeni faiz indirim adımları atılabilir. Ama orada o verileri de görmek gerekecektir.
0: Hem Ekim hem de Aralık'ta da tekrardan toplantılarımız olacak. Yani Eylül'de bu masaya koyarsak daha 3 tane toplantı önümüzde var diyelim aslında Emre Bey. Bu fotoğrafı diyor ki Ekim'de bir faiz indirimi olabilir. HSBC diyor ki Eylül'de olabilir. Goldman Sachs diyor ki hiç faiz indirimi olmadan bu yılı aynı faiz oranında kapatabiliriz. Peki siz hangi kanıdasınız? Size hangi görüş daha yakın hissettiriyor?
1: Yani az önceki aslında söylemeye çalıştığım, belki biraz ilk söylediğiniz HSBC yanılmıyorsam, bekle gör ve daha sonra veriye dayalı olarak faiz indirimleri yapıp yapmamaya karar ver şeklinde görünüyor. Peki, şu anki durum.
0: Küresel istihdamın bu kadar bozulduğu bir ortama bakıldığında sizce yüksek reel faiz, dezenflasyon süreci göz önüne alındığındaki görece düşük borsa değerlemeleri de konuşulmaya başlandığında sizce yabancı yatırımcı çekmek amaçlı nasıl adımlar gelmeli ve bu tarafta Türkiye'ye benzer ülkeleri ayıran güçlü ve zayıf yönler nasıl ayrışıyor borsalarda?
1: Türkiye'deki en büyük hikaye son 3 senede, 4 senede, 4 senede oldu demeyelim aslında. 3 senede oldu, 2023 ortasından itibaren enflasyonun düşmesi umudu. Dezenflasyon dedik, dezenflasyon henüz manşet enflasyon tarafında başlamadı. Hala %30'un yukarısındayız, bunları unutmamak lazım. Türkiye'nin hikayesi var ama şöyle bir şey, olumlu olarak bunu anlatırsak Türkiye'nin bir hikayesi var. Olumsuz taraftan bakarsak birisi de şunu diyebilir, evet bunlar hikaye. Yani enflasyon henüz düşmüş değil, bunu görmemiz lazım. Bunun bir maliyeti var, bazı hatalar yapıldı geçmişte. Maalesef şu anda bu dönemde, yani son birkaç senelik dönemde bu adımlar atılmak lazımdı. Enflasyon büyümenin yavaşlaması gerekiyordu. Ekonomide bazı değişiklikler yapılması gerekiyordu. İnşallah bunun meyvelerini önümüzdeki sene toplayabilirsek yavaş yavaş bunun borsaya da olumlu yansıması olur. Hikaye devam ediyor ama az önce bahsettiğim şekilde buna iki açıdan bakabiliriz. Güzel bir hikaye mi yoksa sadece bir hikaye mi, bunu görmemiz lazım. Biraz daha kararlı adımlar görmemiz lazım belki. Borsadaki yabancı ilgisine de baktığımız zaman yabancılar bu hikayenin farkında. Ama Türkiye maalesef şu anda MSCI endekslerinde çok düşük bir ağırlıkta. Artı MSCI'nin yakın zamanda ciddi uyarıları vardı. Yani sonuç olarak Türkiye yatırımcının ajandasının en üst seviyelerinde yer almıyor. Daha üstlere nasıl çıkabiliriz? Son dönemde yapılan bazı değişiklikler var. MSCI uyarısından sonra SPK'nın attığı adımlar var.
0: Evet.
1: Bunlar çok yoğun olarak konuşuluyor Türkiye'de. Bunlar kısa vadede oynaklık yapacaktır. Yaptı son 3 gündür ve önümüzdeki dönemde de taşlar yerine oturana kadar biraz sıkıntılı bir dönem yaşanır. Ama bu çözülmesi gereken konulardan bir tanesiydi. Umuyorum ki önümüzdeki aylarda bu konu biraz daha taşların yerine oturmasıyla piyasa biraz daha sakinleşecektir. Ve daha sonra biz oradan kaldığımız yerde tekrar enflasyon veya dezenflasyon hikayesi devam ederse bu değerlemelerin de iyileştiğini görebiliriz. Ama önümüzde kısa bir yol değil, biraz daha uzun bir yol var sanırım.
0: Tamam, bunu sormak isterdim aslında size. Çünkü geçtiğimiz hafta başından bu yana SPK'nın ve Hazine'nin de yabancı yatırımcı özelinde attığı birçok adım da vardı. Yani burada MSCI, FTSE ve Russell tarafındaki ve S&P 500 tarafındaki değerlemelerin ve mesajların da altını çizen, hatta onlara dair atılan adımların altını çizildiği bir dönemle karşı karşıya kalmıştık. Sizce burada SPK'nın rehberi güncellemesi yeterli bir adım mıydı? Yeni adımlar da bekliyor musunuz? Ve yabancının Borsa İstanbul'da daha güçlü bir hikaye yazması, ivmesini arttırması için faiz indirimi dışında burada kur tarafı, şirket karlılıkları ve farklı bir hikaye daha mı yazılmalı? Bir de soruma şunu da ekleyeyim. Çok daha az bir vaktimiz kalmış bulunmakta. Bugün orta vadeli programın tarihi açıklandı ve bu pazar 6 Eylül'de orta vadeli program da açıklanacak. Yabancı bu programdan ne bekliyor ve bu programdan ne görürse burada yatırımları daha da arttıracak bir adım atabilir.
1: Tamam, ilkinde baktığımız zaman SPK adımları şöyle özetleyelim. Bunlar gerekli ama yeterli değil yabancı ilgisini görmek için. Hatta yerli ilgisine baktığımız zaman onu da görmek için bazı şeyleri yapmanız gerekir. Bunun yapılması gerekiyordu. Hatta biraz geç bile kalındı. O MSCI'den gelen uyarıları bizim görmememiz gerekiyordu. Gerekli adımlar atıldı. Atılmaya inşallah devam edecektir. Kasım ayında MSCI yeniden değerlendirme yaptığında biz Türkiye'yi umuyorum ki o listede görmeyeceğiz. Endeksten düşürülebilecek, çıkartılabilecek ülkeler listesinde. Gerekli, yeterli mi? Yeterli dediğimiz zaman sadece bu adımlar değil, yabancının gelmesi için biraz daha sakinleşen piyasa, biraz daha net dezenflasyon, biraz daha dengeli bir ekonomi, biraz daha az sürpriz gördüğümüz siyasi arena diyelim veya regülasyon arenası diyelim. Yani yatırımcı, yabancı yatırımcı için birçok noktanın aslında yavaş yavaş iyileşmeye devam etmesi gerekiyor. İkinci tarafa baktığımız zaman orta vadeli plana, burada bu plan zaten genellikle piyasa için ciddi bir alsat sebebi olmaz. Hani orada rasyonel politikaların devam edeceği sinyali gelmesi lazım. Ama o da aynı şekilde gerekli ama yeterli değil diyeceğimiz. Yani bunları küçümsemek anlamında, tamamen gözden çıkarmak, görmemek anlamında söylemiyorum ama
0: Peki.
1: bazı şeyler gereklidir. Bu gereklilikleri yerine getirmemiz gerekiyor.
0: Emre Akçakmak, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Teşekkürler.
0: Değerli izleyenler, Akıllı Parayı Noktalar Özyar'ın yeniden aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara.
2: numara, bankanın güzeli.
7: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Rakamlarla görünüme bakarak açalım programı. Biliyorsunuz küresel piyasalarda da içeride de iştahsız bir günü geçiriyoruz. Hafta ortası itibariyle Borsa İstanbul özelinde 3 gündür satıcılı seyri takip ettiğimiz bir görünüm var. 14.055 puanda Borsa İstanbul 14.000'in altına sarkmıştı. Bir miktar kendini yukarı attı. %1,23 kayıpla seyrediyor Borsa İstanbul. Sektörel kırılımlara baktığımızda genele yayılan bir satıcılı seyri görüyoruz. %1,14'lük geri çekilme var bankacılık tarafında. Sanayi tarafta %1'in üzerinde. Mali tarafta da %1,29'luk negatif hareketi takip ediyoruz. Turizm tarafının pozitife döndüğünü görüyoruz. %0,49 kadar primlenme var. Biraz yani kayıplarını telafi etmiş bu oranda. Ulaştırma %2,39 satıcılı. Hizmetlerde ise %0,7'lik aşağı yönlü hareket karşımızda. Tabii BIST 100'deki dinamiklere baktığımızda SPK fon rehberi sonrası algı ile yani burada fonların işleyişi bundan sonra nasıl devam edeceği buna dönük pozisyon ayarlamaları söz konusu. Bir yandan tabii küresel gelişmeler, küreseldeki yüksek faiz hatları, jeopolitik taraftaki bozulan görünüm, yeniden enflasyonist risklerin yarattığı baskı gibi unsurlar da konuşulanlar arasında diye not edelim ve kurlara bakalım. Dolar TL 48.29'da 55.97'de Euro TL, Euro Dolar çaprazı 1.1581'de 99.76'ya gelmişken dolar endeksi. Avrupa borsalarında da bugün kırmızı bir gündü, öyle de devam ediyor. Biraz daha toparlanma var. Londra borsasında %0,3, Paris Kakaren endeksinde %0,09'luk yataya gelmiş orası aşağı yönlü.

hareket. DAX endeksinde %0,5'e gelen kayıplar var. Yine Milano borsasında da %0,26'lık bir aşağı yönlü hareket söz konusu. Amerikan vadelilerine bakalım. Oradaki aşağı yönlü görünümde Dow Jones ve S&P'nin farklılaştığını görüyoruz. Dow Jones %0,19 primli, S&P'de yataya dönmüş. Bugün oradan da bir yandan istihdam verilerini takip ettik. Beklenti altı gelen bir ADP var Amerika'da, özel sektör verisi. Şimdi tabii tarım dışı istihdam nasıl gelecek, o da önemli olacak, kritik olacak her zaman olduğu gibi. 10 yıllık tahvil faizi 4.78'e çekildi, 4.80'lerin üzerinden. 5 yıllıklar 4.54'te, 2 yıllıklar 4.37'de. Bu getiri eğrisi noktasındaki tartışmaları hemen her yayında dile getiriyoruz ve bunun küresel etkilerini anlamaya, ölçmeye çalışıyoruz. Tahvilleri de gördükten sonra bir emtia ve kripto para tarafına bakalım. Petrolde de bir tık geri çekilme var. 95'lerin üzerinden 94.57'ye geldi. 90'ın altına sarktı WTI'de. Brent petrol $94.58. Amerikan tipi ham petrol ise $89.48'ten işlem görüyor. Altın bir miktar kendini yukarı attı. $4.341'da spot altının ons fiyatı. Gümüşte ise $64.56 fiyatlaması var. Bitcoin'de ise $76.747 seviyesini görüyoruz diyelim ve hafta ortası itibariyle piyasa dinamiğini bu saat itibariyle özetlemiş olalım. Saat 4 itibariyle bakalım kapanışlarda nasıl bir tabloyu göreceğiz ve araştırma masasına geçelim. Araştırma turuna geçelim daha doğrusu.

0: Evet, araştırma turuna sevgili Elif Cansever'le başlayacağız. Elif, enerji maliyetleri konusu yeniden gündemimizde. Çünkü petrolün yeniden yukarı gittiği, gerçi az önce bir tık geri geldiğini söyledim toparlamada, ama 95'in üzerine giden jeopolitik görünümün yeniden sancılı bir hal almasıyla bir petrol fiyatlaması var. Yine doğalgaz tarafında da baskıyı görüyoruz. İşte Avrupa açısından kışın ne kadar riskli geçeceği sorularını da tekrar okuyoruz. Sen de manşetini oradan atmışsın, 2023'ten beri en yüksek seviyede diye. Dolayısıyla grafik bize ne gösteriyor, neyin işaretini veriyor?
1: Grafik aslında bize son dönemde Avrupa'nın içinde bulunduğu ufak bir çıkmazı gösteriyor diyebiliriz Zeynep. Çünkü stoklar çok düşük seviyelerde. Önceki yılların Eylül aylarına göre çok düşük seviyelerde. Bir yandan fiyatlar çok yükseliyor. Bir yandan enerji maliyetleri çok yüksek seviyeye gidiyor. Ama doğalgaza geçmeden önce birazcık daha baştan başlayayım. Brent petrol tarafından başlayayım. Çünkü sabah saatlerinde 97 dolarlara varan bir Brent petrol takip ettik. Şu an geldiğimiz noktada kısmi geri çekilmeler görüyoruz. Yine yüksek seviyelerde 94 dolarlar işlem görmeye devam ediyor, ama ateşkes söylemleriyle beraber Haziran-Temmuz ayında gördüğümüz seviyelerin oldukça üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. 97 dolarlarla işlem görmeye devam ederken Brent petrol tarafı, buna tabii ki de enerjinin diğer halkaları olan aslında birazcık doğalgaz, birazcık motorin tarafı da eşlik ediyor. Keza o tarafa da baktığımızda motorin tarafında 4 aydın uzun sürenin en yüksek seviyelerini görüyoruz, ki savaş başlayalı 6 ayı geçkin bir süre olduğunu bu noktada hatırlatmam gerekiyor. Buradan baktığımızda ise doğalgaz fiyatlarının Ağustos ayının başından beri %30'a varan primlenmeleri, stoklardaki %60, şu an Avrupa tarafındaki stoklar %65 seviyesinde, keza geçen senenin bu döneminde %78'e varan bir stok doluluk oranı. 2024'e baktığımızda ise %90'ın üstünde bir stok doluluk oranından bahsediyoruz. Burada bir taraftan kışın geliyor olması, soğuk hava şartlarına karşı Avrupa'nın kendini stokları yaz aylarında doldurur seviyeye getiriyor olması, bu sene bunu yapamıyor olması, ki burada da önemli hatırlatmam gerekir, Katar'daki LNG tesislerinin vurulmasıyla beraber aslında Basra Körfezi'nin bir miktar daha çıkmaza girmesi bu tarafta olumsuz olan koşullardan bir tanesi oldu. Burada LNG tarafının önemli bir çıkarımı var. Çünkü LNG analistlerin değerlendirmelerine göre aslında Avrupa ile Asya arasında bir doğalgaz rekabeti oluşacak kış aylarında. Çünkü o taraftaki primlenmeyle beraber Avrupa'da fiyatlar yukarı gelse bile taşımacılık maliyetleri, lojistik maliyetleri üzerine eklendiğinde kış aylarında hala Asya'ya göre daha uygun koşullarda nakliye satışını gerçekleştirebileceğini söylüyorlar. Bu tarafta Avrupa'nın yüksek primlenmesine rağmen, %31 bir aydan bahsediyoruz, %30'un üzerinde primlenmesine rağmen bir miktar daha kış aylarında daha yukarı yönlü ivmelerini koruyacağını, daha yukarı yönlü taşıyacağını, rekabette daha iyi avantaj sağlayacağını düşünüyorlar. Tabii ki de biz birazcık bu enerji maliyetlerinin yukarı yönlü gitmesi ile beraber bunların enflasyon üzerindeki baskılarını gördük. Keza dün gelen euro verisi, enflasyon verisiyle beraber zaten enerjinin %14'ün üzerinde bir ayda primlenmesiyle Avrupa tarafında direkt yansımalarını gördük. Beklenilene paralel olsa da geçen aya nazaran bir miktar daha yükselmiş bir enflasyon verisi karşıladık euro bölgesinde. Burada enerji maliyetlerinin artılmasıyla artık Avrupa Merkez Bankası'ndan da Eylül ayında tam faiz artırımı 2.25 seviyesinin 2.50 seviyesine çıkması piyasa tarafından tam fiyatlanıyor. Buna küresel çapta da eşlik edebiliriz. Çünkü tahvil faizlerinden bahsediyoruz özellikle 2 gündür. İngiltere tarafında ve Almanya tarafında aslında çoklu yılların zirvelerini görüyoruz tahvil piyasalarında 10 yıllıklar için. ABD tarafında zaten tahvil faizleri çok yüksek. Keza küresele baktığımızda da Fed için faiz artırım ihtimalleri artık Eylül ayında %70'in üzerine çıktı swap piyasalarında. Avustralya tarafında %65 seviyelerinde. Japonya tarafında yine neredeyse %100'e varan bir faiz artırım fiyatlanıyor. Yani enerji tarafındaki kısıtlama, Brent petrolün 97'ye gelmesi, doğalgaz tarafındaki fiyat artışı, bunun nakliye, navlun maliyetleri üzerine eklenmiş hali küresel piyasalarda da doğrudan bir sıkışmaya yol açıyor. Enflasyon üzerinde direkt baskı uyguluyor diyebiliriz.
0: Elif, çok çok teşekkürler. Elif Cansever'in notlarını aldık. Devam edelim. Aslı Savranoğlu, Seren'le, Bloomberg HT baş ekonomistimizle. Tabii günün ana konusu bir petrolse diğeri de yine değişmiyor. Tahvil tarafı, Amerikan tahvillerindeki yükseliş eğiliminin devamı. Genel olarak aslında küreselde uzun bacağın yüksek seyretmesi hikayesini takip ediyoruz. Ama Amerikan tahvilleri, yani özellikle 10 yıllık tahvil faizi dünyanın en önemli gösterge faizi olması sebebiyle buradaki hikayeyi herkesi fazlasıyla yakından ilgilendiriyor. Şimdi tabii pek çok ayağı var. Tahvil faizlerindeki yükselişin gelişmekte olan ülkeler açısından ürettiği etki tartışması da var. Fon akımları tartışması, fon akımlarının nasıl şekilleneceği sorusu var. Türkiye tahvil faizlerine de yansımış olduğunu anlıyorum.
1: Evet, aynen. Senin de bahsettiğin gibi Zeynep, sonuçta küresel olarak tahvil faizlerinin yükseldiği, özellikle de ABD tahvil faizlerinin öncülüğünde bir ortamdan geçiyoruz. Bunun da tabii ki tahmin ettiğimiz gibi bizim Türkiye dolar cinsi, euro cinsine de tabii ki yansıyor, ama sonuçta ABD tahvil faizinden bahsediyorsak dolar cinsi tahvil faizlerine yansıdığını gördük geçtiğimiz bir yıl boyunca diyeyim, ama özellikle de savaştan beri. Şimdi burada şuna baktık, 5 yıllık ABD tahvil faizinin gelişimi, Türkiye'nin 5 yıllık ABD doları cinsi Eurobond tahvil faizinin gelişimi ve bununla paralel olarak da Türkiye'nin 5 yıllık CDS'inin gelişimine baktık. Çünkü aradaki risk primi de tabii ki önemli bir faktör oluyor. Şimdi yılbaşında Amerika'nın 5 yıllık tahvil faizi 3.70 seviyelerindeydi. Savaştan hemen önce de 3.50 seviyelerindeydi. Şu anda bunun 4.50'lere doğru yükseldiğini görüyoruz. Türkiye'nin Eurobond faizi ise 5 yıllık vadede 5.60'tı. Savaştan hemen önce 5.87'ye yükselmişti. Oradaki yükseliş aslında daha çok burada görüldüğü gibi ABD tahvil faizinden değil, o sırada Türkiye'nin CDS priminde bir miktar yükseliş olmuştu, bunu gösteriyor. Buradan da şu andaki seviyeye baktığımız zaman 6.68, yani bir puanın bir miktar altında. Şimdi aradaki farka bakarsak, savaş başından beri ABD tahvil faizlerinde 5 yıllık vadede yaklaşık bir puan kadar artış var. Türkiye'nin 5 yıllık vadede Eurobond tahvil faizi ise bir puanın biraz daha altında artmış gibi gözüküyor. Buradaki aradaki fark aslında CDS spreadinin biraz daha düzelmiş olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla büyük oranda yansıdığını söyleyebiliriz. Savaştan beri tahvil faizlerinin gelişimine baktığımız zaman Amerika'daki, bunun büyük oranda yansıdığını söyleyebiliriz, ama bir kısmı da Türkiye'nin risk primindeki düşüşle hafif de olsa absorbe edilmiş durumda. Bir de burada son döneme de bir bakmak istedik. Petrol fiyatlarının 100 dolara aştığı 23 Temmuz, yani Temmuz'un 20'leri civarına bir baktık. Burayla kıyasladığımız zaman da aslında Amerikan tahvil faizi orada yaklaşık 10 bas puan şu anda daha yüksek. Ama bizim kendi tahvilimiz oradaki 23 Temmuz'da gördüğümüz seviyenin altında. Buradan da şunu söyleyebiliriz. O sırada Türkiye'nin CDS'i biraz daha, risk primi daha yüksekti. Dolayısıyla son dönemde, yani son bir aylık döneme baktığımız zaman aslında tahvil faizleri, Amerikan tahvil faizlerinin hepsi de yansımadı Türkiye'ye. O sırada CDS'imizin hala şu anda düşük seviyelerde olması bizi bu anlamda biraz daha koruyor. Yani şunu söylemek lazım, 100 puan

0: Daha önümüzü gördüğümüz, daha belki politikaların daha öngörülebilir olduğu, Türkiye'nin risk priminin bir miktar daha bu anlamda rahatlatıcı seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama buradan şunu söylemek lazım herhalde, toparlarsak. Tamamen dünyadaki tahvil faizi yükselişinden Türkiye'yi ayrı tutmak mümkün değil. Bu bir şekilde bizim Eurobond faizlerimize de yansıyor ve Türkiye'nin borçlanma maliyetlerine de yansıyor. Hem hükümetin açısından hem de şirketler açısından ve bütün tahvil ihraç eden sektör açısından. Bir de burada şuna bakmak istedik, getiri eğrisine, yani sadece 5 yıllık değil ama tüm vadelerdeki getiri eğrisinde bir farklılık var. Kırmızı olan çizgi bugün itibariyle getiri eğrisini gösteriyor. 1 Eylül itibariyle düne göre de bir hafif bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatının yükselişinin ve tahvil faizlerinin yükselişinin etkisi. Savaştan beri baktığımız zaman, yani 28 Şubat'tan beri baktığımız zaman da 2 yıl vadede yaklaşık 100 bas puan üzerinde bir, yani kısa vadedeki getiri eğrisi çok daha hızlı bir şekilde yukarıya geliyor. 5 yıllık vadede bir puanın altında, uzun vadeye gittiğimiz zaman 50 puanın altına kadar iniyor. Kısa vadede özellikle getiri eğrisinde daha büyük etkisi olduğunu, Türkiye'nin Eurobond faizlerini kısa vadede daha fazla etkilediğini söyleyebiliriz.
1: Aslı, çok çok teşekkürler. Yani. Teşekkürler. Aslı'nın notlarından geçelim Borsa İstanbul cephesine. Yani Bloomberg HT Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la devam edeceğiz. Şimdi 3 gündür satış baskısı gören bir Borsa İstanbul var. Gerçi sabaha göre biraz sınırlanmış gibi gördüm ben satış baskısının. Bir sektörde turizm, yanlış hatırlamıyorsam, pozitife döndü. Ama dediğim gibi 3 gündür satış baskısını takip ettiğimiz, bugün 14.000'in altına sarkan, hani 14.500'lerin üzerinde kalma, orayı kırma, kalıcı olma ihtimallerini konuşurken şimdi yeniden riskli bir tabloya baktığımızı anlıyorum bu haftanın ortası itibariyle. Belli başlı sebepleri zaten sen hafta başından beri anlatıyorsun. Bir kısmı içeriden kaynaklı, bir kısmı da küreseldeki genel havadan kaynaklı.
2: Evet, yani birkaç sebep sıralıyoruz hafta başından beri. Bunların en başında tabii ki bizim kendi iç dinamiklerimizi tetikleyen Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon rehberi düzenlemesi geldi. Burada buraya mutlaka bir düzenleme getirilmesi kaçınılmazdı. Bu rehberin yayınlanması bir senedir, neredeyse 9 aydır bekleniyordu. Dolayısıyla aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, bunları tam beklentilerinden biraz daha sert bir fren gelmiş olabilir ama bu satışı tamamen oraya yıkmak bence haksızlık olabilir. Dediğim gibi birkaç tane şeyin bir araya gelmesiyle hafta başından beri likiditeye olan ihtiyaç normal hisse senetlerine, yani sadece bu yatırım fonlarının sahip olduğu ve çok yüklü pozisyon aldığı hisse senetlerinde değil, likit olan hisse senetlerine de satışların yayılması bu baskının ve düşüşün daha hızlı olmasına, ivme kazanmasına neden oldu. Yüzde kapanışa göre bugün en düşük, geçen hafta kapanışına göre %5.2 değer kaybıyla 13.870 puanlara kadar geriledi BIST endeksi. Senin de dediğin gibi buradan biraz tepki alımları geldi. 13.800 çünkü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri alanlardan bir tanesi. Şimdilik buradan bir tepki alımıyla bir toparlama isteği var. Ama eğer ki %5 civarında haftayı eksi kapatacak olursak, bu savaştan bu yana gördüğümüz en kötü performans olarak karşımıza çıkıyor. Bu 3 günlük süreçte gerçekten genele yayılan, neredeyse bütün sektörleri kapsayan, neredeyse bütün hisse senetlerini kapsayan bir satıcılı seyirden bahsediyoruz. Şimdi hafta başından beri baktığımız zaman sektör endeksleri arasında yarısı %5'ten fazla değer kaybetmiş. Artıda olan bir iki tane var. Bu da içindeki spekülatif hisse senetlerinin desteği ve ağırlığının çok yüksek olması nedeniyle pozitif tarafta. Endekse bakıyorsunuz. Endeksteki düşüş aslında mesela dün sadece %0.7 değer kaybetti. Ancak toplamda baktığımızda %5'in üzerine bugün geçen düşüşler gördük. Ama mesela hafta başından beri baktığımız zaman endeksi en fazla ne etkiledi diye baktığımızda katılım evi hisse senedi. Sene başından beri %700-800'ler civarında yükselmiş bir hisse senedinden bahsediyoruz. Endeksin 500 küsür puanlık düşüşünün 100 puanı neredeyse oradan geliyor. Aselsan, Astor, bunlar blue chip hisse senetleri sırayla gidiyor endeksi etkisi bakımından. Pozitif tarafta ise tek bir hisse senedi olduğunu söyleyebiliriz. Çok ufakları saymazsak Destek Finans Faktörü'nün 48 puanlık bir artı katkısı bulunuyor. bunun sektör

0: endekslerine de baktığımızda finansal kiralama ve faktöringi artıda tuttuğunu ama geri kalan tüm sektör endekslerinin neredeyse çok ciddi satışlarla karşılaştığını görüyoruz. Bunun devam edip etmeyeceğini tabii bilemeyiz ama teknik olarak da temel olarak da analistler bu çarpanların artık tepkiyi hak ettiğini ancak piyasanın dengelenmesi gerektiğini söylüyor. Bundan sonra da takip edeceğiz.
1: Bekir, çok çok teşekkürler. Devam edelim. Bugün Mehmet'i sona bıraktık. Mehmet Özdemir, Bloomberg ET araştırma analistimiz. Biraz daha ne diyeyim? Niş bir başlıkla devam edeceğiz. Tabii ki aslında güncel temalarla yakından ilişkili ama daha detaylı bir çalışmayı aktaracaksın bize. Yapay zekanın çalışanlara etkisi üzerinden bir miktar konuşacağız. Daha fazlasını sen anlat. Çünkü Türkiye özelinde son derece kritik bir konu. Herkes için öyle ama hani bu treni kaçırmama adına da önemli doneler var sanırım.
2: Kesinlikle Zeynep. Özellikle şimdi yapay zekayı sürekli zaten konuşuyoruz burada ama bunun Türk istihdamına ve istihdamına olan olası etkileri boyutlarıyla ciddi anlamda değerlendirildiği bir çalışma. O yüzden Bloomberg ekonomisti Selva Bazikin'in çalışması oldukça kıymetli bu konuda. Ben de en azından dilim döndüğünce aktarayım. Şimdi çalışmanın detaylarına baktığımızda şöyle derler ki şimdi hali hazırda Türk istihdamının da yapay zeka özellikle önümüzdeki süreçte istihdamı nedenli iş gücünü etkileyecek, nedenli etkilemeyecek dediğimiz zaman burada Türkiye'nin görece yapay zekadan istihdam olarak korunmuş, yapay zekanın etkilerinden korunmuş bir yapısı olduğundan bahsediyor. Ama bunun biraz daha nedenlerinin farklı olduğunu sıralamışlar. Şimdi özellikle bunun işte önümüzdeki süreçte yapay zekanın altyapı ve iş gücü dağılımına ve etkisine değil ama iş gücünün yapısından biraz daha kaynaklığından bahsetmişler. Şimdi meslek bazlı bir ölçüm yapmışlar Zeynep. Diyorlar ki Türkiye iş gücünün %14'ünün yani işte bu kabaca yaklaşık 4.6 milyon kişiye tekabül ediyor. Yapay zekadan önümüzdeki süreçte etkilenebilecekleri tespit etmişler. Bunun da gelişmekte olan piyasalar açısından %10 sınırının üzerinde ama gelişmiş ülkelerdeki %27 sınırının da oldukça altında. Dolayısıyla bu bence önümüzdeki süreç açısından önemli bir tespit. Ama bunun altına baktığımız zaman bizim niye sadece %14'ümüzü etkileyecek diye Türkiye ekonomisinin de ağırlıklı olarak istihdam piyasasının hizmet bazlı olduğundan bahsetmişler ki bu tarafta istihdamın yaklaşık %60'ının hizmetlerle ilgili iş gücünün orta beceri mesleklerle ilgili yoğunlaştığına dem vurmuşlar. Dolayısıyla bunun da mevcut yapay zekaya maruziyetinin bir miktar daha sınırlı olduğundan bahsetmişler. Şimdi özellikle altyapı harcamaları ve belki bir miktar daha donanımlı iş gücü olarak baktığımız zaman da altyapının önümüzdeki süreçte hali hazırda şu anda gelişmeye başladığından bahsetmişler. Dolayısıyla ama bunun biraz daha gelişmiş insan kaynağının bu altyapı harcamalarının arkasından geldiğinden bahsetmişler. Ne demek istiyorum? Özellikle eğer yapay zeka kullanmadığını bildiren firmaların %75'i ilgili uzmanlık alanındaki eksiklikten biraz daha dem vurmuşlar. Dolayısıyla teknoloji özellikle yapay zeka yayılırken de bu gelişmiş insan kaynağını yakalamanın da bir miktar daha zorlu bir süreçten geçtiğinden bahsetmişler. Şimdi özellikle biraz daha yapay zekanın iş piyasasına ne kadar derinlemesine nüfuz edeceklerine baktığımız zaman özellikle OpenAI araştırmacıları ile ilgili bir burada işte bir çalışmaları var ki belli bir iş düzeyi, belli bir iş görevinin %50 yani zaman aralığı olarak söylüyorum yarı yarıya indiriyorsa yapay zeka ile birlikte ve bu görevlerin %50'sini bu yarı yarıya indirilmiş süreyle yapıyorsa burada diyorlar ki yapay zeka maruziyeti bu işte yüksek. Dolayısıyla bu kategoride özellikle sıralandığı zaman da iş bölümlerine baktığımız zaman genel anlamda firmasal bazda da yapay zeka benimsemesi biraz daha düşük kalmaya devam ediyor. Şimdi 2025'te TÜİK anketi verilerine göre 2024'teki %4,4'ten bu yapay zekanı kullanım firmalar açısından kullanım oranı %7,5 seviyesine yükselmiş. Dolayısıyla bunun ama biraz daha büyük şirketler üzerinde bir yığılmadan kaynaklandığını söylemişler. Büyük şirketler arasında ise bu oran %25. Yapay zeka kullanım oranı. Tabii şöyle bir aslında meslekler olarak baktığımız zaman da özellikle burada son dönemde biraz daha lojistik tarafındaki işte gerilemeden biraz daha bahsediyoruz. Lojistik bir iş yönetimin lojistik sürecindeki yapay zeka kullanımının gerilemesi ama diğer tarafta daha daha büyük şirketler açısından da pazarlama ve satış aranında yapay zeka kullanımının son dönemde bir miktar daha arttığından bahsetmişler. Özellikle muhasebe alanlarına baktığımız zaman ki bu biraz daha özellikle daha küçük orta ölçekli şirketler bakımından orada da bir miktar daha artış olduğunu en azından bildiriyorlar. Şimdi bir de bunun özellikle yatırım teması var ki yatırım temasına baktığımız zaman şu anda 250 megawatt olan veri merkezi kapasitesi Türkiye'nin 2030'a kadar hedef burada 1 gigawatt seviyesinde yükseltmek. Ayrıca hükümetin de toplam kamu yatırım harcamalarının da en az %2'sini yapay zeka projelerine tahsis etme hedefinin de özellikle burada tarafta altını çizmişler. Şöyle bir aslında ülke bazlı toparlamam gerekirse de özellikle altyapı ölçeklendirme çabalarında da Avrupalı emsallerine göre hala bir miktar daha geride olduğumuzu söyleyebiliriz ki burada hala işte Polonya'nın bir miktar daha işte yapay hem sohbet chatbot tabanlı yapay zeka maruziyeti hem de yazılım tabanlı yapay zeka maruziyeti açısından Polonya gibi Macaristan gibi hatta Rusya gibi ülkelerin bir miktar daha önde olduğunu söyleyebiliriz ama özellikle çalışma şunu da gösteriyor Zeynep, Türkiye'nin bu süreçten sonra bir miktar daha hızlanması söz konusu olabilir. Bunun için de son dönemde 5G teknolojisinin hızlanması ve bu altyapı harcamalarının da artmasını özellikle örnek göstermişler. Dolayısıyla burada Türkiye'de bir sıçramada görebiliriz diyorlar. Ama şöyle bir özellikle yaş aralığına baktığımız zaman burada da çarpıcı bir veri var. Yapay zeka kullanımı genç insanlar arasında yaklaşık %40 çerçevesinde kullanılıyor. Ama bu oran yaş ilerledikçe ciddi anlamda düşük kalmaya devam ediyor ki 55-64 yaş arasında yapay zeka kullanım oranı şu anda %3'te oturuyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bunun etkilerini istihdam piyasamızda da takip etmeye devam edeceğiz.
1: Mehmet çok çok teşekkürler bu detaylı anlatımın için. Burada tamamlayalım araştırma turunu ve bir ara verelim.

0: merkezi devam edecek.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten.

giderken kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat seferken.

0: yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. Doktor Burcu Ünüvar yayına katılacak bu noktada. TSKB Baş Ekonomisti ve Direktörü. Burcu Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi günler.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi baktığımızda bugün itibariyle hani piyasaları en yakından ilgilendiren iki başlıktan biri petrollerin yukarı gidişi ve tabii tahvil faizlerinin yukarı gidişi. Zaten bir müddettir tahvil faizleri tarafında özellikle uzun bacaktaki yukarı yönlü görünümü konuşup duruyoruz. O tarafta bir gevşeme emaresi de an itibariyle görülmüyor. Şimdi hem petrolde 95 doların üzerine giden, gerçi şu an 95'in altına sarktı, 94 dolar 46 sentti ama 97'yi de gördü erken saatlerde. Dolayısıyla bu taraftan gelen baskı, tahvil faizlerinin geldiği yerler özellikle bizim gibi ülkeler için ne ifade eder? Para politikasına etkisi ne olur?
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii gerginlik çok uzun sürdü. Yani Şubat ayında konuştuğumuzda bugünlere kadar bu işin devam edeceğini hiçbirimiz düşünmüyorduk. O nedenle de işte yaklaşık bir ay önce bir anlaşma ümidi olduğunda piyasa buna dört elle sarıldı. Ama geldiğimiz noktada sıcak çatışma tekrar başladı. Hatta sadece orası durmuyor, tarife meselesi de tekrar başladı. Dolayısıyla elimizdeki belirsizlik 2027'yi de artık etkileyecek şekilde bizimle birlikte. Yani anlaşma gelse bile, bu petrol fiyatı düşse bile piyasa bir risk primiyle yoluna devam edecek ve o 2027'yi de etkileyecek. Dolayısıyla Türkiye ve bütün ülkeler için bir kere bunu cebimize koymamız lazım. Bu iş 2026'da bitmeyecek, etkileri devam edecek. Bunun üzerine bir de Amerika Birleşik Devletleri tarafında Warsh'un bence para politikası iletişimi değil ama para politikası gürültüsü yaratan yönetimi devreye girdi. Ve aslında savaş başından beri baktığımızda pek çok ülkenin getiri eğrisi yukarı geldi. Ama 3 yıllık dönem için getiri eğrisini şekil değiştirdiği en önemli ülke Amerika Birleşik Devletleri. Sadece yukarı gelmedi, şeklini de değiştirdi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'de bir enflasyon primi var, risk primi var. Bu bizim gibi ülkeleri de etkileyecek bir seviyeye geliyor. Önümüzdeki dönem yüksek faizin, yüksek enflasyonun olduğu, dünyada faiz piyasasının yukarıya geleceği bir dönem olacak. Böyle bir dönemde bizim de kendi enflasyonumuzu düşürmekten vazgeçmememiz çok daha önemli hale geliyor.
1: Peki Burcu Hanım, şimdi bir yandan kendi makro verilerimize baktığımızda işte büyümeyi takip ettik, PMI verilerini aldık. PMI tarafında evet daralma bölgesinde ama ılımlı bir görünüme doğru da evrildiğini görüyoruz. Yani daralmanın hız kestiğini görüyoruz orada, faaliyet koşullarında bir ılımlı toparlanmadan söz etmek mümkün. Ama işte şimdi yeniden bu 95 dolarlar üzerinden gelebilecek bir yük, bir maliyet baskısı, buradaki toparlanma beklentilerini ve işaretlerini ne kadar taca çıkarır?

0: Mutlaka olumsuz etkilediği yerler olacak. Ama şeyi hatırlayalım, yani bu savaşın Türkiye'de özellikle ihracata olumlu etkileri de oldu. Tedarik
1: Evet.
0: zincirlerindeki sapmaların ve ihracat dalı olarak yöneldiğini gör. Onun artık gerilediğini. Dolayısıyla kısa vadeli artım var ama elbette toplamda etkisi negatif olmasını bekleyebiliriz. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye ekonomisi ihracatçının, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların temel sıkıntısı aslında petrol fiyatı. Yani petrol fiyatı döngüsel bir konu. Şu an yaşadığımız bunu yapısal getirdikleri sıkıntıların etkisini de görüyoruz. Bu PMI'da da görüyoruz. Bu gayri safi hasıladaki özel sektör teşhisat yatırımlarında da görüyoruz. Şu soruyu sormamız gerekiyor. Türkiye neden büyümüyor? Neden yatırım yapmıyor demek bence doğru bir soru değil. Neden yatırım yapsın diye sormamız gerekiyor. Türkiye'ye yeni bir talep mi geliyor? Türkiye'nin ürün gamı mı değişik? Türkiye teknolojik değişime mi uyum sağlıyor? Bunu konuşmamız gereken bir vizyona ihtiyacımız var. Petrol bence bu derdin sadece çok can yakan ama küçük bir kısmı.
1: O zaman onunla devam edelim. Yani şimdi OVP'yi takip edeceğiz bu pazar günü. Yani burada nasıl bir rehberliğe ihtiyaç var sizce o zaman, özellikle de global değişime eklemlenmek adına?
0: Evet, tabii çok popüler oldu bu yıl OVP. Çünkü son enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanımız Sayın Fatih Karahan OVP'yi bekliyoruz dedi 2027 ara hedefi için. Burası benim örneğin kafamı karıştıran şeylerden biri olmuştu. OVP'ye göre ara hedef mi güncellenecek yoksa ara hedefi tutturabileceğimiz bir OVP çerçevesi mi gelecek? Ben ikinciyi tercih ederim. Doğrusunun da bu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle o yönlendirmeyi arayacağım. Yani ara hedefe ulaşmayı önceliklendiren bir OVP olacak mı? Bunun dışında toplam talebi bölen sektörel anlamda bir vizyon bence çok anlamlı olacak. Yani Türkiye kuru konuşmadığında, petrol fiyatını konuşmadığında, asgari ücreti konuşmadığında ne ile rekabet edebilir? Bunu görmek, buralara verilecek olan destekli yatırımları görmek son derece anlamlı. Bu da güzel adımlar atıldı. Teşvik sisteminde, HİT programında son derece güzel adımlar var ama işte o kur asgari ücret perspektifinin dışına çıkan sanayiciyi de dışına çıkartacak olan bir OVP görmek istiyorum. Ben Kalkınma Bankası iktisatçısıyım. Bizim tarafta planlar, programlar çok yaygındır ama yakın zamanda Türkiye'de sanayicinin de girişimci devlet kavramını daha fazla konuştuğunu görüyorum. Belki OVP'de biraz daha bu mesajları da görebiliriz.
1: Peki şimdi bir yandan da Bloomberg HT'nin tüketici güven endeksini takip ettik. İç talep tarafına ilişkin biraz orayı da sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi nihai endekste düşüş olduğunu görüyoruz. Ama 12 ay beklentilerinde yükseliş var. Dolayısıyla hani bunu biraz konuşalım. Burada talebe ilişkin, iç tüketime ilişkin ne anlamak lazım bu zıtlıktan?
0: Veriyi çalışmadım ama üzerinde mantık yürütmek elbette mümkün. Şimdi enflasyonun yukarı gitmesini beklediğiniz yerlerde de öne çekersiniz fiyat baskısından kurtulmak için. Enflasyonun biraz daha düşmesini beklersiniz beklediğinizde tüketim talebinizi ileriye götürürsünüz. Burada tüketim talebinin ileriye gitmesi var ama bu sadece enflasyonun düşmesini beklediğiniz olmayabilir. Bu aynı zamanda gelirle ilgili, harcama kuvvetinizle ilgili şu anda mevcut zayıflığınız olduğu için de olabilir. Yani diyorsunuz ki belki benim gelirim şu an buna uygun değil ama 12 ay sonra harcayacağım, biriktireceğim. Dolayısıyla ona bir bakmak gerekiyor. Bu gelirden mi kaynaklanıyor, fiyat etkisinden mi kaynaklanıyor diye. Ben fiyat etkisinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Türkiye'de enflasyon beklenti çok yüksek. Bana daha ziyade gelir tarafındaki zayıflığın tüketimi öteleyen bir yapısı olduğu işaret ediyor. Ama dediğim gibi alt kalemleri çatışmadı.
1: Anladım. Peki. Şimdi biraz şirketler cephesini de sorayım o zaman müsaadenizle. Yani bu hafta Bloomberg Business Week Türkiye'nin de başlıklarından biriydi. Reel sektörün 205 milyar dolarlık döviz riski başlığıyla. Bu tarafa ilişkin yorumunuz ne olur? Burada ne kadar bir risk biriktiğini düşünüyorsunuz ya da düşünüyor musunuz?
0: Evet, elbette. Yani bir risk var ama bu riskin seviyesi çok önemli. Çok hızlı aniden patlayacak bir şeyden mi bahsediyoruz yoksa dikkatle yönetilmesi gereken bir şeyden mi bahsediyoruz? Benim perspektifimden riskin seviyesi dikkatle yönetilmesi gereken. Şimdi Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke. Bir süredir para politikası dışarıdan borçlanmalar bu sebeple yapılıyor. Türkiye'de de borç almak gibi var. Dolayısıyla yabancı para borçlanmanın, dış borçlanmanın arttığını zaten görüyoruz, biliyoruz. Bu da bahsettiğiniz rakama etkiliyor. Burada konuşun. Siz yabancı para borçlanırken geliriniz de yabancı paraysa eğer ya da finansal piyasaları belli bir okuryazarlık çerçevesinde kendinizi korumak için kullanabiliyorsanız aslında yönetilebilir bir şeydir. Önemli olan açık pozisyonların Türkiye'de genellikle yurt dışıyla entegre büyük firmalarda olduğunu görüyoruz. Bu küçük de olsa bir güven mesajı veriyor. Doğrudur, bu bir risk. Neden bu noktaya geldiğimizi biliyoruz. Biraz bahsettiğim makroekonomik gerekçelerle. Ama ben burası kaynaklı ani bir şok beklemiyorum. Sadece bunu yönetmek gereken bir alan olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi büyüme tarafını da yani büyüme kompozisyonuna ilişkin yorumunuzu da almak isterim. Baktığımızda orada ana katalizörü nerede görüyorsunuz? Yine hani tüketim ağırlığı ön planda gibi ama net ihracatın pozitif katkısı da söz konusu 6 çeyrek sonra. Dolayısıyla büyüme verisi önümüzdeki çeyrekler için hangi işareti, sinyali veriyor? Üçüncü çeyrekte benzer mi geçer? Dördüncü çeyrekte ne görürüz gibi duruyor?
0: Türkiye'nin potansiyel büyümesine biz çok uzun yıllar, 20 sene önce %5-5,5 diyorduk. Bugün geldiğimiz noktada %4-4,5 olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla zaten önce bizim potansiyel büyümemiz aşağı geldi. Dünyadaki pek çok ülke gibi. Bunun içerisinde okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için üzerine bir de sıkı para politikası ekliyoruz. Evet, toplam tüketimde bir zayıflık var ama bu hane halkından değil, özellikle kamudan kaynaklanıyor. Etmek lazım. Maliye politikası yapabilecekleri nelerdir? Çünkü bence bu rakamı not etmek önemli. Yatırımlar özellikle özel sektör makine teçhizat yatırımı sınırlı ama bir de söylediğim sebep bence buna açıklıyor. Niye yatırım yapsın özel sektör? Merkez Bankamızın çalışmaları var. Belirsizliğin yüksek olduğu ortamda özel sektör faiz oranı ne olursa olsun zaten yatırım yapma konusunda biraz daha temkinli oluyor. O nedenle önümüzdeki dönemde faiz gelse bu tepede bir hareketlenme olur mu diye düşündüğümüzde ben olabileceğine inanıyorum ama belirsizlik yüksek kaldığı sürece orada çok ciddi bir sıçrayış öngörmüyorum. O nedenle 2026'yı %3 gibi bir büyümeyle kapatacak Türkiye herhalde 1,2. Daha ciddi anlamda biraz daha %4'lere yaklaşan büyüme için ise 2027'yi beklemek gerekecek. Ama ihracat tarafındaki zayıflığın bir yapısal nedenlerde devam etmesini bekliyoruz ve bunun henüz Türkiye'de tam fiyatlanmadığını düşünüyoruz. Çünkü yaklaşık 90 tane ürün çalıştı TSKB ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarım. Bunun neredeyse yarısında Çin'e pazar payı kaybetmişiz. Avrupa pazarında bu Türkiye'nin enflasyon hikayesinden ya da para politikası hikayesinden bağımsız önemli bir risk yönetimi de bahsediyor.
1: Peki Merkez Bankası'ndan gelebilecek adımlar bu yıl için artık büyümeyi etkileme şeyine sahip midir? Yani marjına sahip midir?
0: Çok az elbette yani parasal aktarım mekanizması enflasyon için daha uzun çalışır 12-18 ay Türkiye üzerinde olabilir büyüme de 6-9 ay diyoruz. Dolayısıyla çok etkisinin sınırlı olmasını bekleriz aktarım mekanizması nedeniyle bunu öne çekebilecek hareketler elbette yapılabilir makro ihtiyati. Onların yapılmasını beklemiyorum. Bir de hem olası bir indirimin çok sınırlı olacağını düşünüyorum hem de hane halkının öyle 1 puan, 2 puanla tekrar borçlanmaya heves edecek bir bilançosu olduğunu düşünmüyorum. O nedenle faiz indiriminin etkisini ben bu yıl göreceğimizi düşünmüyorum.
1: Doktor Burcu Ünüvar, çok çok teşekkürler katıldığınız değerli katkınız için. TSKB Baş Ekonomisti ve Direktörü Burcu Ünüvar konuğumuzdu. Bir röportaj aktaralım, onunla da tamamlayalım finans merkezini. Tradition Dubai küresel makro danışmanı Steven Major, küresel tahvil satışlarının büyük ölçüde Amerikan hazine piyasasındaki işlev bozukluğu ya da mali stresten ziyade değişen faiz oranı beklentilerinden kaynaklı olduğunu düşünüyor. Analizine kulak vererek finans merkezini bugün noktalayalım. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Tradition Dubai küresel makro danışmanı Stephen Major. Stephen, hoş geldin.
3: Günaydın.
2: Getirilerin, küresel getirilerin muazzam şekilde yükseldiği bir dönemdeyiz. Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvillerindeki 10 yıllık ve 30 yıllık getirilere bakıyoruz. Bu durum sizi hiç endişelendiriyor mu?
3: Herkes ulaşılan bir sonraki zirveyi tanımlamak için yeni abartılı ifadeler arıyor. Ve sanırım benim için kolay seçenek programa çıkıp herkesle aynı fikirde olmak ve çok fazla arz geliyor, bu yüzden getiriler artıyor demek olurdu. Bu yüzden başka bir şey söyleyerek biraz aykırı biri gibi görüneceğim. O da şu ki getiriler daha yüksek. Çünkü politika faizi beklentileri değişti. Yılın başında Amerika Birleşik Devletleri önündeki yıl için 3 faiz indirimi fiyatlamıştı. Petrol fiyatları düşüyordu. Çok daha sakin bir ortam vardı. Şimdi ise en az bir artış fiyatlanmış durumda. Yani bu 4 puanlık bir değişim demek. 4 tane 25 yani 100 baz puan, bu da getirilerdeki yukarı yönlü kaymayı büyük ölçüde açıklıyor. Küresel olarak muhtemelen hepsinin başında Japonya'nın çektiği yukarı yönlü bir baskı var. Japonya'nın getirileri herkesten daha hızlı hareket etti. Birleşik Krallık, Avustralya, Almanya, Fransa, herkes getirilerin arttığını gördü. Yani tüm bunların suçunu Amerika Birleşik Devletleri'nin mali durumuna atmak bence biraz zayıf bir argüman.
2: Ama Stephen, bu durum yani faiz beklentileri veya değişen faiz beklentileri yaklaşık 6 baz puan yükseldiğini gördüğümüz 2 yıllık tahvilleri etkilerdi. Çünkü şu an piyasaların beklediği şeyi Eylül ayında %70'lik bir artış bekliyoruz. Ancak biz 30 yıllık getirilerden ve geri alımlardan bahsediyoruz. Bu gerçekten de onlara yardım etmek için hiçbir şey yapmadı demek çok mu ileri gitmek olur?
3: Evet, Eylül ayında bir şeyler yapacaklarını önceden duyurdular. Yani eylem henüz tam olarak başlamadı ama aslında devede kulak kalıyor. 29-30 trilyon dolarlık serbest dolaşımdaki hazine tahvili piyasasında şurada burada birkaç milyondan bahsetmekten söz ediyoruz. Bu hiçbir işe yaramayacak. Yani bu daha çok niyet ve eylemle ilgili. Ancak tahvil piyasasının gayet iyi çalıştığını düşünüyorum ve yorumum swap spreadlerine odaklanıyor. Çünkü bir sorun olsaydı hazine tahvilleriyle o AS ve S o FR oranları arasındaki fark açılırdı. Yani hazine getirisi swaplardan fazla yükselirdi. Ancak bu olmuyor. Tam tersi yaşanıyor. Bu da bana şunu gösteriyor. Bir işlev bozukluğu olduğu ve bir tür kredi veya temerrüt riski ya da mali politika riski olduğu fikri pek inandırıcı değil.
2: Tamam, yani kıyamet senaryosu yok.
3: Aynen öyle.
2: Bu sabah getiriler ve petrol yükselirken hisse senetleri değer kaybetti.
3: Evet.
2: Bu durum doların geleceği hakkında herhangi bir endişe yaratıyor mu?
3: Buradaki temel endişe bunun geçici bir arz şoku olduğu ve her şeyin normale döneceği varsayımıdır. Ancak bölgedeki son 24 saatlik gelişmeler ışığında bu varsayım oldukça zayıf görünüyor. Ve bence merkez bankaları hangi artışları planladılarsa onları planlıyorlardı. Örneğin Avrupa Merkez Bankası birkaç ay önce faiz artırımından bahsediyordu. Muhtemelen tekrar artırmaları gerekecek. Eğer arz şoku geçici değilse ve enerji fiyatları uzun süre yüksek kalırsa o zaman Mayıs ve Haziran aylarında yaptıkları varsayımlar geçerli yitirir. Yani dolarla ilgili soru ilginç bir soru. Jeopolitik durum ve yabancı merkez bankalarının azalan rezervleri gibi etkenlere rağmen dolar belki de birçok kişinin beklediğinden daha iyi dayandı. Yani dolar ayakta kaldı ve bence döngüsel meseleler de yardımcı oldu. Yani Amerikan ekonomisinin gücü ve faiz farkları. Ancak Amerikan ekonomisinin soğumaya başladığını görürseniz ki bunun işaretleri var. Belki enflasyon hariç bazı veriler daha zayıf gelmeye başladı. Yani çoğu zayıf seyrediyor. Eğer bu durum olumsuz olan bazı yapısal ve siyasi sorunlarla birlikte gerçekleşmeye başlarsa o zaman doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladığını görebilirsiniz.
2: Peki ya Asya tahvilleri, Avustralya ve Japonya'daki benzer satışlar mali bir hikayeye mi işaret ediyor? Yoksa sadece piyasa hareketlerini mi taklit ediyorlar? Tabii jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle.
3: Bir de Çin'den bahsetmediniz. Çin'de bir hareket yok değil mi? Bu arada Çin için arka plan dezenflasyonist bir süreç ve istikrar. Geriye dönüp baktığımızda güvenli liman olarak onlar tercih edildi. Japon getirilerinin yüksekliği Merkez Bankası'nın faiz artıracak olmasından kaynaklanıyor. Artış neredeyse kaçınılmaz. Belki de bu durum verdikleri şahin mesajların gücüyle ilgili. Avustralya'da bence sadece küresel tabloyu takip ediyor. Yani bu yüksek getirilerin küresel bir hikayesi.
2: Steven, bunu cevaplamak zor olabilir ama yine de soracağım. Jeopolitik meselelerde ne yapıyorsunuz? Bu çatışma karşısında ne yapıyorsunuz? Görünürde yakın bir son yok.
3: Bu çok zor bir soru. Yani bu yeni normal. Bu kalıcı endişe ve gerilim duygusuna bir şekilde alışmak zorunda kaldık. Ve bunu asla küçümsemek istemiyorum. Ama olan bu, değil mi? Bizler piyasalarda ve insanlar olarak çevremizdeki koşullara uyum sağlıyoruz. İşte bu yüzden piyasaların bu kadar iyi işleyebildiğini düşünüyorum.

0: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bloomberg HT Radyo.

Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Amerika'da fabrika siparişleriyle başlayalım bir son dakika olarak. Temmuz'da %0.9 arttı. Beklenti %0.7 idi. Önceki ise %0.düşüş şeklindeydi. Temmuz'a ilişkin bu veri ne kadar sürdürülebilir olacak bilmiyoruz. Zira piyasalar ve ekonomi gündemi oldukça karışık. Sizler de takip ediyorsunuz zaten fiyatlamalara baktığımız zaman pek keyifli bir küresel veya iç ortamdan bahsetmediğimizi söyleyebiliriz. Elbette burada özellikle etkili olan hususlar neler diye şöyle bir düşünecek olursak hiç kuşkusuz İran-ABD savaşında artık gelinen nokta, müzakerelerin hiçbir sonuç üretmemesi, ardından ya bir ekonomik savaşa doğru dönüyor bu, en azından sıcak çatışma hali sona erdi sanki dediğimiz bir ortamdan birdenbire tekrar hakikaten sıcak savaşa gelinen noktadayız. Bununla birlikte petrol fiyatları yükseliyor. Brent'in 95'in üstünü gördüğü bir günden bahsediyoruz. Bir miktar gevşeme olsa da artık aşağıda hani 80'in altına getirecek bizi ne tür bir elimizde imkan var? Bu daha çok sorgulanır hale gelmiş gibi duruyor. Diğer yandan tabii artan faizler. Bütün dünyada faizler yükseliyor, ancak Amerika ekseninde baktığımızda faizlerin geldiği seviye küreseli etkilemesi ve hatta bize de belki bulaşması noktasında daha da önemli bir hal alıyor. Bunların hepsini konuşuyor olacağız. İçeride gündeme baktığımızda SPK'nın fon rehberi elbette ki aslında uzunca bir süredir konuştuğumuz piyasadaki birçok dengesizliği gidereceği beklentisiyle piyasa katılımcılarının da üzerinde durduğu bir noktaydı ama biraz beklentilerin üzerinde bir sertlikte çıktığı eleştirilerini de hafta başından beri alıyoruz, dinliyoruz. Ama neticede bu fon rehberi çıktı. Hatta üstüne BIST 30 biraz muaf kaldı gibi göründüğü için BIST 30'a giriş çıkış kriterlerinin de tekrar gözden geçirilip geçirilmeyeceği de şimdi sorgulanıyor piyasada. Nitekim dengenin de aslında belki tam olarak tesis edilebilmesi açısından, şeffaflığın da tam olarak tesis edilebilmesi açısından belki buraya da bakıyor olacak otoriteler önümüzdeki günlerde. Bilmiyoruz, takip ediyoruz sadece gündemin önemli bir parçası olarak. Ama bunun da ötesinde OVP'nin tarihi netleşti. Bununla ilgili elimizdeki detayları paylaşıyor olacağım.

kapanışa doğru içerisinde. Bir de şüphesiz tabii yarın enflasyon verisi açıklanacak. Ardından biz bu koşullar altında Merkez Bankası'ndan ne bekleyebiliriz? Bir faiz indirimi konuşuluyordu, bekleniyordu Eylül'de ama bu şimdi bu koşullarda ne kadar mümkün? Bunları konuşacağız. Tabii bu olmuyorsa o zaman piyasalardaki fiyatlamalar nereye gidecek konusunu da yine konuşuyor olacağız. Zannediyorum biraz kapsamlı da olsa böyle özetlemek mümkün şu anda içinde bulunduğumuz sürecim. Şimdi gelsin rakamlar, hızlıca bir rakam turu yapalım. BIST 100'de %1'lik bir kayıptan bahsediyoruz. 14.085 seviyesindeyiz ama hemen hatırlatayım, bugün saat 14 civarında 13.876'ya kadar da geri çekilen bir endeks gördük. Bu arada elbette işlem hacmine de dikkat çekmek lazım. 155 milyar liraya doğru biraz gevşedi işlem hacmi. Kapanışa bir saat var, %20 altındayız dünkü işlem hacminin. Dolayısıyla biraz daha sınırlı bir işlem hacmi var şu anda elimizde. Bununla birlikte bankacılık endeksinde %0.80, sanayide %1, ulaştırmada %2.5'i aşan kayıplar olduğunu gözlemliyoruz. Konuşuyor olacağız elbette, detaylara bakarız ama şimdi dolar TL'ye gidelim. %0.02'lik daha sınırlı bir yukarı yönlü hareket var bu dakikalarda. 48.29.75'teyiz. Euro TL tarafında %0.20'lik bir yükseliş görüyorum. 56.07.38'e işaret ediyor Euro TL. Euro dolar paritesinde ise 1.16 sınırının bir tık üstündeyiz. 1.16.01'deyiz. Net olarak %0.07'lik bir yükselişten bahsetmek mümkün. Dolar endeksi ise 99.5 seviyesinde bulunuyor. Avrupa borsaları ne durumda peki? Avrupa borsalarında da yine kırmızılar hakim. Hoş burada Paris'te kakaran 40 endeksi daha nispeten yatay negatif. Yani çok önemli bir değişiklik sergilemiyor. Ancak öte yandan Londra'da, Frankfurt'ta ve İtalya'da sırasıyla %0.37 ve %0.48'lik düşüşler var. Londra ve Frankfurt %0.37 geriliyor. ABD borsalarına dönelim bakalım. ABD tarafı da elbette bir miktar aslında şaşkın. Zira Fed'in bundan sonra ne yapacağına ilişkin beklentilerde fiyatlamalar neredeyse Eylül ayı için %70'lere kadar yükseldi. Şu anda %67'yi görüyorum. Burada artık bir faiz artışı Eylül'de sanki kaçınılmaz gibi bir fiyatlama var ama durum gerçekten öyle mi değil mi soracağız. Kapanışa doğru içinde cevabını arayacağız bunun. Ancak Dow Jones'da yine de bugün yukarı yönlü bir hareket var. %0.61, S&P 500'de %0.31, Nasdaq kompozitte %0.18'lik bir yükseliş. Nasdaq 100 endeksi ise sınırlı bir geri çekilme, %0.10'luk bir geri çekilme yaşıyor. Gelsin ABD tahvilleri, işte bütün hikaye aslında biraz burada kopuyor gibi idi. Burada gelen satışların ardından bugün bir miktar bu dakikalarda alımlar olduğunu gözlemliyoruz. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.80'lerin üstünü gördükten sonra 4.78-61'de, 5 yıllık tahvilde getiri 4.54-45'e gerilerken 2 yıllıkta da 4.34-14'e geriledi. Burada tabii hatırlatmakta fayda var. Mesela 2 yıllık tahvil getirisi şu anda 4.38-35. 4.30'ların rahat altını gördüğümüz seviyelerden geliyoruz buralara geçtiğimiz haftalarda. Dolayısıyla bir miktar moralin bozulmasındaki gerekçe de böyle özetlenebilir. Şimdi son ekranımız MTA ve Bitcoin ekranı. MTA biraz önce girişte bahsettim. 95'in üstünü gördük Brent dedim. Şu anda 94 sınırına yakınsa da %0.64'lük bir geri çekilme var. ABD tipi ham petrol %1 civarında geriliyor. 89 dolar 27 sentte. Bitcoin tarafında 80 bin dolar yukarı yönlü zorlanırken geçtiğimiz hafta geldik şimdi 77.246 seviyesine tekrar. Bugün özelinde %0.17'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Gümüşle altında ise bugün yukarı yönlü hareket daha belirgin. Gümüşte özellikle %2.15'lik bir artış.
65 dolar 45 sente taşıyor bizi. Öte yandan spot altın 4400'ün altına düştükten sonra oraya gelen yoğun satışların ardından bugün %1,5'a yakın bir reaksiyon üretiyor. 4392 dolara geldik. 4400 yine takip altında yukarı yönlü olarak, burası test edilirse

üstünde kalıcılık sağlanabilir mi? Biraz soru bu. 4600'lerden geliyor spot altın. Onu da not etmekte yine fayda var. Bunların hepsi geçen bir hafta içerisinde yaşadıklarımızın aslında bir özeti. Rakamları böylelikle paylaşmış olduk. Şimdi araştırma masamıza gidelim. Araştırma analistimiz Elif Canseven bizimle birlikte elindeki notlarla hazır bekler. Buyurun.

0: Elif merhaba, hoş geldin yayınımıza. Şimdi tablo hem küreselde hem içeride bir miktar karışık. Özellikle enerji fiyatlamaları noktasında biraz daha detaya inelim isteriz seninle bu bölümde. Ben petrol tarafından bahsettim. Doğalgazda olan bitenler için sözü sana vereceğim. Ayrıca eklemek istediğin herhangi bir notun olursa da seni dinliyoruz.
1: Didem, artık haftanın ortasına geldik ve baktığımızda küresel hisse senedi piyasasında bugün bir miktar daha özellikle Wall Street açılışı itibariyle toparlanmalar takip ediyoruz. Yatay pozitif seyrini koruyor. Fakat bugünün ana konusu sabah saatlerinden itibaren tahvil faizleri yukarı, petrol yukarı ve enflasyon beklentilerinin bir miktar daha yukarı olmasıydı. Geldiğimiz dakikalarda bir miktar daha geri çekilmeler görüyoruz. Hem tahvil faizleri tarafında hem de petrol tarafında. Fakat hemen hatırlayalım, geçen hafta aslında Scott Bessent'ın yaptığı açıklamalarla beraber tahvil geri alım programının özellikle uzun vadeli tahviller tarafında bir miktar daha tahvil faizlerinde geri çekilmeler görmüştük. Fakat bu sabah itibariyle 5.27 seviyeleriyle aslında hemen açıklamalar öncesi seviyeleri test ettiğimiz bir akış geçirdik. Baktığımızda bir miktar daha piyasaların tahviller tarafında özellikle bu tahvil geri alım programının işe yarayıp yaramayacağı konusunda kafaların karıştığını söyleyebiliriz. Bu noktada aslında bu programın 9 Eylül tarafında başlayacağını ve tutarının henüz netleşmemiş olduğunu hatırlatmak istiyorum. Buradan geldiğimizde ise aslında Bessent'in bu konuda yaptığı açıklamalar var. Bunlar denge faiz oranının değişmeyeceğini ancak piyasadaki hareketlerin yavaşlatabileceğini söylüyor. Ve burada aslında amacının uzun vadeli faizlerin bir miktar daha kalıcı olarak belirli bir seviyenin altına gelmesinin değil de piyasadaki hareketliliği bir miktar daha önlemek olduğunu söylüyor. Şu an toparlanmış bir ABD tahvil faizi izliyoruz. Keza az önce senin de söylediğin gibi 30 yıllıklarda 5.25-81 seviyesine kadar geldik. Buna küresel hisse senedi, küresel tahviller de eşlik ediyor. Bunları dün de konuşuyor olmuştuk ama hem Japonya tarafında hem Avrupa tarafında bir miktarda hem Avustralya tarafında yukarı yönlü giden tahvil faizleri izledik. Bunlarla beraber de aslında Eylül ayındaki merkez bankaları toplantılarına ilişkin faiz artırım ihtimalleri bir miktar daha artmış durumda. Buradan baktığımızda aslında 16 Eylül'de gerçekleşecek FED toplantısı için %70'in üzerine çıkmış bir faiz artırım ihtimalini takip ediyoruz.
0: Evet.
1: ECB tarafında neredeyse %100 seviyesine geldi. Bu taraftan Japonya ve Avustralya için de faiz artırım ihtimalleri bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini koruyorlar.
0: Çok hızlıca bir araya girebilir miyim? Lütfen sonra kaldığın yerden devam et. Şimdi jeopolitik riskler, gerilimler diyoruz. Tam da bahsettiğin enerji fiyatlamaları noktasında kritik bir açıklama. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan geldi. Diyor ki ABD deniz taşımacılığına yönelik saldırılar nedeniyle İran'ı hedef almaya devam edecek. Yani bu işin tam olarak ne zaman sonuçlanacağı, sönümleneceği konusu hala muamma. Dolayısıyla bu fiyatlamalar üzerinde ve majör merkez bankaları üzerinde nasıl bir etki yaratacak?
1: Majör merkez bankalarında bir miktar daha fiyatlamalar zaten özellikle bu hafta saldırıların karşılıklı olarak hem ABD İran tarafındaki saldırıların karşılıklı olarak bir miktar daha sertleşmesiyle aslında Brent petrolde bu sabah itibariyle 97 dolarları tekrar gördük Didem. Bir miktar daha ateşkes söylemleriyle geri çekilen petrol tarafının bir miktar daha ivmelendiğini ve bu swap piyasalarında da faiz artırım ihtimallerinin güçlendiğinden konuşuyoruz. Fakat hazır enerjiden devam ediyorken aslında senin de girişi yaptığın gibi Avrupa tarafındaki doğalgaz tarafında ciddi bir artış var. %30'un üzerinde bir primlenmeden bahsediyoruz. Keza bugün itibariyle de artık 2023'ten bu yana en zirve seviyelerinden bir tanesine geldi doğalgaz tarafı. Bu da buna eşlik eden motorinin 4 aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine gelmesi enflasyon üzerinde doğrudan bir baskı oluşturuyor. Bundan sonraki süreçte aslında enflasyonun ne tarafa gideceğini, enerji maliyetlerinin ne olacağını, o tarafta taşımacılık ve navlun tarafında Asya ile Avrupa arasındaki LNG rekabetinin ne seviyeye gideceğini bir miktar daha takip edeceğiz ama bugün aslında Chevron tarafından da uluslararası haber başlıklarına yansıyan

önemli bir haber akışı vardı. Chevron 7 milyar doların üzerinde bir yatırım planı açıklıyor Venezuela tarafına ve bu haberin de alt detaylarına baktığımızda esasında 7 milyar dolarlık yatırımın 600 bin varile, günlük yaklaşık 600 bin varile çıkan bir petrol çıkarımından bahsediliyor. Bu tarafta yapacağı yatırımın aslında şu anki günlük çıkarımın 260 bin varili olduğu

0: Aslında orta vadede Chevron'un Venezuela tarafına yapacağı yatırımın bir miktar daha rahatlatıcı olacağı yönünde. Bu Chevron için yeni bir pazar açılımı anlamına gelmiyor Didem. Çünkü zaten 50 bin varile varan, geçtiğimiz yıllarda 50 bin varile varan oradan petrol çıkarımı gerçekleştiriyordu. Fakat geldiğimiz noktada 280 bin varili çıkarmış olması aslında faaliyetlerini ne kadar arttırdığını gösteriyor. Devlet şirketleriyle de anlaşma yaptı Venezuela tarafında. Hem çıkarımı için hem de yeni şartlar üzerine ağır petrol kuşağındaki yeni petrol sahalarını geliştirmek için yeni oradaki devlet şirketleriyle de anlaşmalarını gerçekleştirdi Chevron. Biz de bundan sonra alınacak aksiyonları aslında enerji maliyetleri üzerine yansımalarını da bir miktar daha değerlendiriyor olacağız.
1: Elif, teşekkür ediyorum ama seni yollamadan önce Rubio'dan gelen bir diğer mesajı da paylaşalım birlikte. Diyor ki İran'ın gelir elde etmesine yardımcı olan ülkeleri yaptırımlarla hedef alacağız. Bu aslında geçtiğimiz hafta da konuştuğumuz bir başlıktı. Ya yani bütün bunları defaten konuştuk aslında, yani biraz tekrara giriyor ama tabii burada sorumluluk bizde değil. Yani biz taze yapılan açıklamaların her birini yine paylaşıyoruz anında, ki bu da yine taze yapılmış bir açıklama. Dolayısıyla burada kimin kimle ne tür bir ticari gelecek oluşturacağı, ittifak oluşturacağı konusu giderek önem kazanıyor. Çin burada hedef tahtasında, Xi-Trump görüşmesi vesaire derken önümüz kalabalık gündem olarak onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum sana bir kez daha. Elif'i uğurlayalım, kapanışa doğru da bir reklama gidelim. Dönüşte doçent doktor Derya Hekim'le sohbet ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Reklam. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
15: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
16: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde şimdi Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim'i alıyorum yanıma. Derya Hocam hoş geldin. Nasılsın? Ben de iyiyim. Sesinle ilgili benim kulağıma gelen ufak bir sorun var sanki. Onu bir çözelim. Mikrofondan mı bilemiyorum. İnternet bağlantısından da olabilir diye uyarıyor yönetmenim ama bir deneyelim. Bir ses verir misin bana? Tekrar nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Biliyor musun?
0: Yani biraz sanki sorun yaşama potansiyelimiz var gibi duruyor ama ben hemen sana küreselden başlayarak sorularımı yönelteyim, olur mu? Hani özellikle tabii biraz önce Rubio'nun yaptığı açıklamalarda sıcağı sıcağına aslında hali hazırda bölgede başlayan o sıcak çatışmanın öyle hemen bitmeyebileceğine ilişkin önemli bir sinyal üretiyor. Sadece İran'a yönelik saldırılar söz konusu değil ama bir yandan da İran'la işbirliği, ticaret yapan, İran'a yardımcı olduğu düşünülen ülkelere de yaptırımlar uygulanacak diyor Rubio. Ki bunu daha önce de duymuştuk ve nitekim tarifeler konusu tekrar gündeme gelmişti. Senin değerlendirmeni merak ediyorum Derya. Özellikle hani bugüne kadar olan biten her şeyi de zaten yine karşılıklı seninle konuştuk ama bu noktada petrol fiyatları, faizler, Fed ne yapacak dediğimizde bu jeopolitik gerilimleri neresine oturtuyorsun bu hikayelerin?
1: Şimdi bu jeopolitik gerilimler bitmeyecekmiş gibi görünüyor. Bence bu sosyalistik petrol fiyatının 90 dolarlar üstünde olduğunu görüyoruz ve üstünde tutulmaya devam ediyoruz. Bence burada gereken birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi, evet geçişler aslında tamamen bozulmuş değil. Devam eden geçişler. Ama yine de bu geçişler biraz risk. Yani buradaki veriler radarlarını tutarak geçmeye devam ediyorlar ama gelen haberlere bazı manipüle çakmalar da çok.
0: Derya çok özür dileyerek araya gireceğim. Çünkü senin sesini ben az duyuyorum ama bizi izleyenlerin nasıl duyduğundan emin değilim. O yüzden müsaadenle biz senin bağlantını tekrarlayalım. Ama bu arada tabii çok önemli yani bu konuştuğumuz mevzular özellikle de tahvil tarafı ile ilgili zaten kapanışa doğru da başlarken ifade ettiğim gibi o yukarı yönlü hareket ne ifade ediyor, nasıl okumalıyız konusunda İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukya'nın değerlendirmeleri var. Biz onu dinleyelim. Dönüşte Derya Hekim'le devam edelim. Buyurun.
2: Burada tek bir nedenden bahsetmek bence mümkün değil. Aslında istersen hani bundan önceki 2020 öncesi döneme gidersek hatırlarsan bir meşhur 2000 yıllık bir tahvil faizleri vardı. Orada işte tahvil faizleri de artık sıfıra yaklaştı, tarihi bir dönemdeyiz diye. O açıdan baktığımızda aslında normalleşen o dönemde yani 2000 yıllık döneme baktığımızda 5 seviyeleri normal bir gözüken seviyeler. Ama tabii ki 5'e geldiğimizde borç dinamikleri nasıl önemli bir detay. Şu anda o 5'e gelme hareketi yoğun bir borçluluk ve kısa vadeli bir borç üzerinden olduğu için bu da sadece Amerika ile ilgili değil bütün tahvil getirileri ciddi bir yükseliş görüyoruz. Piyasa borç konusuna biraz daha hassas gibi gözüküyor. Ben burada biraz Besant'in söylediklerini daha ciddiye almak gerekir diye düşünüyorum. Yani gerektiğinde Amerikan hazinesi ve peşine takılacak bir Fed'le beraber tahvil piyasasında biraz daha ince ayarlar önümüzdeki dönemde daha çok karşımıza çıkacak gibi geliyor. İran Savaşı'nın ilk aşamasının bize gösterdiği şey bir likidite problemi yaşandığıydı. Bunu yeniden bekleyen bir yatırımcı açısından aslında gidebilecek tek yer nakitte durmak gibi gözüküyor. Ama onun dışında baktığımızda ben Amerikan tahvillerinin bu role tekrar geri dönme potansiyelinin diğerlerinin oranında daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten hani olay bir pastil koymaya geldiyse İsviçre gidebileceğiniz tek yer şu anda. İsviçre tahvilleriyle Alman tahvilleri arasındaki ilişki bile kopmuş durumda. Orada kendi başına duran bir yer. Bir de tabii yine rahat işlem yapamadığınız için, çok kontrollü olduğu için aslında Çin 10 yıllıkları da tamamen yatay hareket eden bir tahvil piyasası.
0: Evet, küresel tahvil piyasalarındaki bu yukarı yönlü gidişat özellikle ABD tarafında Şant'ın da söylediği gibi, Şant Manukyan'ın da söylediği gibi bilhassa biraz sanki Besant'ın yaklaşımı, borçluluk düzeyi gibi konu başlıklarıyla sanki daha da bir önemli hal alıyor ve şekillenecek gibi de duruyor ama tabii Fed'den beklentilere döndüğümüz zaman gelin birlikte bir bakalım. Şimdi %70'in üstünü görmüştük buradaki bir faiz artışı hikayesini. Ben yayına girdiğimde %67'lere kadar düşmüştü. Şimdi %63'te. Yani bir miktar geriledi ama burada net olarak hem Eylül'de hem de Aralık'taki toplantıda sırasıyla %63 ve %61'lik oranda bir faiz artışı düzeyi fiyatlanıyor. Dolayısıyla hani bunun piyasaların bütününe etkisi konusu tabii çok önemli. Derya Ekim'e de aslında bunu sormak istiyorum. Ben hazır zannediyorum. Alalım hemen tekrar yanımıza ve devam edelim. Telefon hattımızda. Peki, daha iyi. Önemli olan sesini duyabilmemiz. Derya, beni duyabiliyor musun?
3: Duyuyorum, çok iyi duyuyorum. Maalesef herhalde altyapıyla ilgili bir problem.
0: Olabilir, olabilir. Bence. Ki bu ara zaten bu konularda böyle bir değişik bir dönemden geçiyoruz. Hayır olsun diyelim. ama sesini duyurabildiğim için ben mutluyum. Şimdi lütfen kaldığın yerden devam et bizim için. Bir de tabii bunun üstüne Besant'ın da açıklamalarına dair az önce Şant Manukyan'ın değerlendirmelerini paylaştım ben. Oraya da ilişkin olarak sen kendi görüşlerini iletirsen çok sevinirim.
3: Evet, şimdi tabii ki petrolde kalmıştık en son. Geçişlerin arttığını görüyoruz ama bu geçişlerin artan bu geçişler de yine de riskli olduğu için muhtemelen bunlar daha yüksek fiyatta kalmaya devam edeceklerdir. Yani buradaki riskin hemen sönümlenmesini beklemiyoruz Didem. O yüzden de biraz daha burada petrol fiyatlarının yüksek kaldığı bir dönemi göreceğiz. Bir de tabii burada Rusya tarafını da unutmamak lazım. Yani Rusya'daki rafinerilerin de bombalandığını, Ukrayna ile orada devam eden çatışmaların sonucunda Rusya'daki rafinerilerin de bombalandığını hatırlamakta fayda var. Dolayısıyla bu noktada bence petrol fiyatı bir müddet daha yüksek kalacak. Eski seviyelerine düşmesini, yani 60 dolarlar seviyesinin düşmesini beklemiyorum. Ama şöyle düşünebiliriz. Şey geçtiği zaman bu panik, yani bu aradaki çatışma ortamı daha durulduğu zaman 80 dolarlar, aşağıdaki 80 dolarlar civarında olabilir. Ama ondan sonra yine 80 dolarların üstünde, 90 dolarların üstünde test ettiği bir durum görebiliriz. Yani bu konuda açıkçası petrol fiyatlarında tüm dünya ekonomilerini ve enflasyonu etkileyecek iyi yönlü bir gidişat görünmüyor.
0: Peki biraz buradan, ya şimdi tabii sadece petrol fiyatları veya enerji fiyatları da değil, öyle değil mi? Sen şimdi Rusya'dan da biraz önce bahsettin. Çok üstünde ekstra durmayacağım ama Karadeniz'de yaşananlarda yine Rusya'nın özellikle tahılla ilgili attığı adımlar ve aldığı önlemleri de düşünecek olursak o tarafta da ciddi bir, yani enflasyonsa sadece enerji değil ama gıda tarafını da etkileyecek önemli gelişmeler yaşanıyor günümüzde. Hani biraz da bu boyutuyla baktığımızda tekrar dönelim ABD'ye. Fed peki nasıl bir çıkış yolu bulacak? Şimdi geçtiğimiz haftaki Jackson Hole toplantısına da atıfta bulunarak Warsh'un konuşması, bugünkü piyasa fiyatlamasından bahsettik. Enerji fiyatları bir yandan, bir yandan tahıl fiyatları. Biraz sanki eli zorlanıyor gibi aslında faizleri yükseltmeye ama mümkün olur mu?
3: Ya şöyle, bence Warsh burada biraz daha iletişimin gücünü kullanmaya çalışıyor Didem. Yani iletişimin gücüyle devam ediyor. Bu noktada yaptığı bence bu şahince tavır onu gösteriyor.

0: Yani yapmayacağım dediği şeyi mi yapıyor aslında?
1: Aslında öyle. Bir yapmayacağım, forward guidance yapmayacağım diyor ama iletişimin gücünden de vazgeçmiyor. Çünkü geçen sefer bu noktada baktığımızda FOMC sonrasında bir şey olmuştu. Yani ne dediğini anlamadığımız, ne olduğunu kestiremediğimiz bir durum olmuştu. Ne yapıyor demiştik. Bence bu yazımı telafi etmeye çalıştı ve bu noktada da biraz şahin davrandı. Tabii biliyorsun ki Bernanke'nin çok meşhur bir lafı var. %98'i buradaki iletişimden kaynaklanıyor para politikasının diye. Bence biraz o tarafta kalmaya çalışıyor. Ben hala yani Eylül ayında ne kadar yükselmiş olsa bile buradaki faiz artışı beklentileri %70'lerin üstüne çıktı bugün. Ama ben yine de yapmayacağını düşünüyorum şahsen. Çünkü zorlayacaktır. En azından şöyle diyeyim, FOMC üyelerini ikna etmekte zorlayacaktır. Diğer FOMC üyelerinde tabii ki kararları burada önemli olacak ama o zorlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki burada forward guidance vermemesi, daha sonraki gelişmelerle ilgili, yani daha sonra olabilecek faiz oranı değişiklikleriyle ilgili herhangi bir şeyde bulunmaması da yani burada yeni bir değişiklik olarak karşımıza çıkacak. Evet. Bundan sonra da bence bunu yakından hem petrol tarafını hem gıda tarafını yakından izleyecek. Üstelik de bakarsak önümüzde bir seçim var. Bu seçim öncesinde hem enflasyon tarafı çok belirleyici olacak hem de faizler. Faizlerin de yüksek kalması aynı zamanda hem mortgage ödemelerini yükseltiyor hem de genel olarak finansal sistemde bir baskı yaratıyor. Bu da Trump'ın çok istemediği bir şey aslında.
0: Derya Hocam, şunu da sorayım ben sana tabii. Hani şimdi bizim kendi içimizde zaten üstesinden gelmeye çalıştığımız bazı problemlerimiz var. Bunların başında yüksek enflasyon geliyor. Dolayısıyla yarın açıklanacak enflasyon verisi, bu son günlerde gördüğümüz hareketlilik, Merkez Bankası bundan sonra ne yapar? Hem kendi iç dinamikleri, bir de küreselden yansıyan bu haber akışı ve sıkıntılar içeriye yönelik senin beklentilerini nasıl şekillendiriyor?
1: Valla İTO enflasyonu geldi. İTO enflasyonu da aslında bize bir öncü gösterge. Yani ben ona çok yani uzak olmayacağını, ona yakın bir şeyler geleceğini düşünüyorum. 2'nin altında olmasını genel bir beklenti herhalde. Ben biraz belki 2'nin, yani İTO enflasyonunu gördükten sonra ona daha yakın. Yani 2'nin altında 1.90'lar değil de 1.60'lar civarında olmasını bekliyorum. Çünkü orada eğitim ön plana çıkıyor ve eğitim ücretlerindeki artış çok yüksekti. İstanbul enflasyonuna baktığımız ama bunun tüm Türkiye'ye genelinde ölçtüğümüzde buradakinden biraz farklı olacaktır tabii ki. Yani İstanbul enflasyonu kadar yüksek bir eğitim harcamasıyla karşılaşmayız diye düşünüyorum. Bunu Eylül'de daha fazla göreceğiz gibi görünüyor. Onun dışında kiralardaki gevşeme İstanbul'da da görünüyor. Bence bir miktar artık yavaş yavaş onu Türkiye çapında da görmeye başlayacağız. TÜİK'te de görmeye başlayacağız ama ulaştırmak konusu biraz kritik. Çünkü sadece İstanbul değil, orada tüm illerde artışlar olmaya başladı petrol fiyatlarından sonra. Bunu takip edeceğiz. Ama ben bu civarlarda buna yakın olacağını düşünüyorum ki Merkez Bankası bence burada olumlu bir sinyal almış olabilir ki Didem. Bu olumlu sinyalle birlikte bence gevşemeye de bu kadar eli rahat bir şekilde gitmiş olabilir diye de düşünüyorum.
0: Peki Derya, son olarak bir de OVP ile ilgili bir değerlendirme isteyeceğim senden ama öncelikle çok kısa bir hatırlatma yapalım izleyicilerimize. OVP'nin tarihi belli oldu. Buyurun dinleyelim. Ardından da Derya Hekim'e yorumlarını soralım.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 ila 2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hazırlıkları kapsamında iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Konuyla ilgili sosyal paylaşım platformu X hesabından açıklama yapan Yılmaz, istişare toplantımızda ekonomimizin gelecek 3 yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP'ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'yla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilgili tüm bakanlık ve kurumların katkılarıyla yürütülen hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, orta vadeli programın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca programın uygulama sürecini belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceklerini vurguladı.
0: Derya Hekim, Derya oradasın değil mi?
1: Buradayım.
0: 2027-2029, şimdi 6 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılacak, pazar günü alacağız onu.

0: detaylarını ama ne beklersin? Yani hani ne değişmiş olabilir bir önceki yol haritasından bugüne geldiğimizde?
1: Ya aslında OVP ne yazık ki hep böyle daha iyi niyetli kalıyor. Daha iyi niyetli olarak görüyoruz. Özellikle ben enflasyon konusunda %20'ler civarında bir enflasyon hedefleneceğini düşünüyorum ama büyüme konusunda mesela bugün baktığımızda büyüme yavaş gidiyor ve Merkez Bankası'nın oyun planı içerisinde bu. Ama her OVP'de biz büyümenin daha yüksek olmasının beklendiğini görüyoruz. Yine benzer bir durum söz konusu olacak diye düşünüyorum. O yüzden %20'ler civarında bir enflasyon herhalde konulacak. OVP 2027 için konuşuyorum. Çünkü 2028 ve 2029 için aslında daha sonraki tarihler için konuşmak çok da az şey değil. OVP özelinde baktığımızda çok da anlamlı değil gibi görünüyor. Çünkü genel olarak biz İlk yıldaki OVP hedeflerimizi tutturmaya çalışıyoruz. Sonrasında geldiği zaman yine bunu değiştiriyoruz, bir revize ediyoruz. Dolayısıyla ben burada 2027 için %20'ler civarında bir enflasyon olmasını bekliyorum. Öyle bir hedef konulmasını bekliyorum. Ama büyümenin herhalde yine, yani bizim klasik büyümemiz biliyorsun ki %4,5-5 civarında potansiyel büyümemiz. O potansiyel büyümeye yakın yine bir büyüme olacağını, büyüme göreceğimizi sanıyorum. Öyle olacaktır diye düşünüyorum. Tabii onun dışında birçok aslında içerisinde faktör var ama biz o faktörlerin hepsini teker teker, ben OVP'de şunu da olmasını çok isterim mesela OVP'den önce. Geçen OVP'de şunları söylemiştik. Bunların bu kadarında başarılı olduk. Benzer bir şey söyleniyor ama bence bu yetersiz. Bunun daha fazla öne çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Neden olmadı? Neden yapamadık? Ve bu OVP'de neler yapmamız gerekiyor? Bunları düzeltmemiz için. Bence bizim asıl vurgulamamız gereken daha çok sayısal hedeflerden çok değil de bu içeride yapılacaklar. Bu içeride aslında bu bir miktar yapısal politikalar dediğimiz politikalar olmalı. Ama bilmiyorum hani o konu vurgulanacak mı? Biz genelde hep biliyorsun sayısal hedeflere üzerine yoğunlaşıyoruz.
0: Evet, yani hep konuşuyoruz yapısal tarafla ilgili daha fazla detay, hatta hesap verilebilirlik, accountability dedikleri hani ne oldu, niye oldu vesaire kısmına biraz daha detaylı girilse diye. Ama göreceğiz pazar günü elimize geldiğinde o notlar, takip eden hafta içerisinde yeniden konuşuyor olacağız. Doçent Doktor Derya Hekim, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Görüşmek üzere, sevgiler, selamlar. Şimdi efendim bir yandan da tabii biz bu ABD tahvillerindeki getirilerini...
2: Reklam. Hayat sana maksimum. Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam.

0: TT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa...

0: mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivision.com.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: Gelir ve İran'daki savaşla birlikte piyasa bu yıl bütçe açığının biraz durulacağını ummuştu. Bunun yerine profesyonel bütçe ofisinin beklentileri açıkların daha yüksek olacağı yönünde savaşın maliyeti artıyor olabilir. Bu yüzden piyasanın Amerika Birleşik Devletleri'nin mali açığı temelden yönetip yönetemeyeceğine dair soruları fiyatladığını ve bu açığı aşağı çekip çekemeyeceğini düşündüğünü sanıyorum.

0: Saatlerimiz 17.45. Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Efendim şimdi içeride piyasayı kapatmamıza az bir zaman kaldı. Bugün keyifli bir gün değil zaten. Ne dışarıda ne içeride. Özellikle çok bilhassa faizler tarafında gerilim hattı oldukça yakından hissediliyor. Ancak biz içeride biraz daha fazla kayıplarla işlem görüyoruz. Gelsin rakamlar, bir bütün bunları bir perspektife koyalım. Rakamları paylaşayım ben sizinle. %0.92'lik bir kayıp var şu anda BIST 100'de. Gün içerisinde en düşük 13.876 gördük. En yüksek 14.142 seviyesini, ki o da hemen başlangıçtaydı. İşlem hacmine bakıyorum, 171 milyar lira düzeyinde, dünün %12 civarında altında. Puansal katkılara birazdan Mehmet Özdemir'le gireriz, yakinen bakacağız orada ne oluyor, ne bitiyor, ne yaşanıyor bugün. Ama bununla birlikte BIST 100'deki o 14.500 üstünde tutunma beklentisi şimdilik bir miktar rafa kalkmış gibi. Ne kadar sürecek tabii buradaki bu dalgalanma, nereye kadar sürecek? Bunlar hem içeriden hem de aslında dışarıdan gelecek etkilerle belirlenecek diyebiliriz. Dolar TL 48.29.69'dayız. %0.01'lik çok sınırlı bir yükselişten bahsediyoruz. Euro TL'de %0.10'luk bir yükseliş var. Burası da aslında bir miktar gevşedi. Saat 17'den bu yana 56.01.89'dayız. Euro dolar paritesi ise 1.16.01'deydi. Tam o sınırdaydı saat 17'de. Şimdi 1.15.90'a gevşedi. %0.03 aşağıda. Dolar endeksinde bir değişiklik yok. 99.5'ta bulunuyor kendisi. Peki Avrupa borsaları ne durumda? Burada özellikle Fransa CAC 40 endeksi yatay negatifti ve daha bir sanki sağlam duruyor gibiydi ama hayır, o da yine eksiye döndü bu dakikalarda ve kaybı %0.15 oldu. 12 puanlık bir düşüş var. Londra'da bu kayıp %0.20 düzeyinde, İtalya'da %0.19 ve Frankfurt DAX endeksinde ise %0.48'lik bir geri çekilme görüyoruz. Peki bununla birlikte ABD borsaları nasıl? Saat 17'de yeşildeydi tüm endeksler. Hala öyleler, hatta Dow Jones'da %0.82'ye 83'e ulaştı primler. S&P 500'de %0.58, Nasdaq kompozitte %0.40, Nasdaq 100 endeksinde ise artıya geçtiğini görüyoruz. Endeksin %0.16'lık bir prime kavuştuğu, %0.10'luk bir eksiden geliyor 17'den bu yana. Gelsin ABD tahvilleri. ABD tahvillerinde bugün en azından bu dakikalarda alımlar var ama bu alımların da sınırlandığını gözlemliyoruz. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.79.71 oldu. 5 yıllıkta 4.54.99, 2 yıllıkta da 4.38.76'ya geldik. Gelelim şimdi emtia ve Bitcoin ekranımıza. Bu tarafta özellikle Brent petrolle ABD tipi ham petrolde son 45 dakika 50 dakika içerisinde yeniden yönün yukarı döndüğünü gözlemliyoruz ve net şekilde görüyoruz bunu. Brent petrol eksideyken %0.16'lık bir prime ulaştı. $94.80'e geldi tekrar. ABD tipi ham petrolde de 90 doların altındaydık. Şimdi geldik $90.28'e, %0.08 yukarıda. Aslında Rubio'nun yaptığı açıklamalar vardı yine kapanışa doğru içerisinde. Özellikle İran'a yönelik saldırıların devam edeceği ve İran'la ticaret yapan, işbirliği yapan, İran'a destek olan ülkelere de yaptırımların uygulanacağını tekrar vurguladığı açıklamaları paylaşıldı. Bununla birlikte petrol tarafı zaten hassas ve zaten yönü yukarıydı. Bir miktar gevşeme gayreti içindeydi. Tekrar yönünü yukarı çevirmiş durumda. Bitcoin'de %0.30'luk bir geri çekilme var. $77.171'dan geçiyor işlemler. Bu tarafta $80.000'ı yukarı yönlü test ettikten sonra geçtiğimiz hafta içerisinde aşağı yönlü bir seyir izliyor şimdi. Bir miktar belki kar satışı diyebilirsiniz veya moraller biraz bu tarafta da bozuldu diyebilirsiniz ama değerli metallere dönüp baktığımızda işte burası sert satışların ardından bugün bir reaksiyon üretme gayreti içerisinde. Fakat gümüş %1.70 yukarıda, $65.16'de olsa da spot altında %1.18'lik yükselişte $4.380 seviyesinde olsak da aslında her ikisi de, bir tanesi 66, diğeri $4.400 seviyesinde bulunan direnç bölgelerine yaklaştıkça burayı yukarı yönlü zorlamakta bir miktar sıkıntı çekiyor gibi sanki. Takip ediyor olacağız elbette biz bu taraftaki gelişmeleri diyelim. Ve sizler için hazırladığımız şirket haberleriyle devam edelim. Şimdi Enerjisa Enerji ile başlıyoruz. Enerjisa Enerji elektrik dağıtım yatırımları için EBRD'den $207 milyon finansman sağladı. Denizbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile işbirliği kapsamında $100 milyon yeşil tahvil ihraç etti. Uber, küresel çalışanlarının yaklaşık %10'una karşılık gelen 3300 pozisyonu azaltacağını duyurdu. Ve bir de İngiltere, Rusya yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle City Group'a $4.7 milyon ceza verdi. Bu da önemli bir gelişme. City Group için kötü bir haber. $4.7 milyon bir ceza. Böyle özetleyebiliriz şirket haberlerimizi de. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Özür dilerim. Haberimiz var. O haberimiz de ne? Bugün gong piyasada kim için çaldı? Bakırcı GEO için çalmıştı. Bakırcı GEO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam da halka arzının detaylarını Dilan Erdemir'e anlattı. Bloomberg HT editörümüz. Buyurunuz izleyelim.
1: Halka arzının detaylarıyla başlayalım. Nasıldı burada süreç?
2: Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta 24, 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde talep toplama sürecimizi yaşadık. Çok yoğun, güzel bir talep aldık. 502.108 yeni yatırımcımızla beraber bundan sonraki süreçte de yolumuza devam edeceğiz. Tabii bireyselden, yüksek talepte bulunmak isteyen yatırımcılardan ve kurumsal yatırımcılarımızdan da arzu ettiğimiz yoğun talep gerçekleşti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız sorumlulukla ve onların güveniyle beraber bundan sonraki süreçte de Bakırcı GEO'yu geleceğe taşıyacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
1: Peki elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız?
2: Biz halka arzdan elde ettiğimiz gelirlerin tamamını şirketimize sermaye olarak katıyoruz. Şu anda İstanbul'da devam eden çok birbirinden değerli lokasyonlarda projelerimiz var. Elde ettiğimiz gelirin tamamına yakınını da bu projelerimizin finansmanında kullanacağız. Dolayısıyla 2027 yılının sonuna kadar projelerimizi bu aldığımız enerjiyle tamamlayıp onu bir kaldıraç olarak kullanıp şirketimiz için maksimum düzeyde karlılık oluşturmayı hedefliyoruz.
1: İstanbul içerisinde faaliyet gösteriyorsunuz genelde. Farklı pazar planlarınız var mı?
2: Biz çeşitlendirilmiş bir portföy yapısına sahibiz. İlk günden itibaren de bunun çok önemli olduğunu düşünerek yola çıktık. Bizim hali hazırda kira geliri elde ettiğimiz gayrimenkullerimiz bulunuyor. Diğer taraftan da İstanbul'un çok stratejik noktalarında lojistik merkezi, ticaret merkezi ve konut projelerinden oluşan toplamda 300 bin metrekare büyüklüğe sahip projelerimiz devam ediyor. Tabii şu anda bu projelerimize odaklanmış durumdayız. Tabii ki yeni geliştireceğimiz projelerin de bir yandan hazırlıklarını yapıyoruz. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde projeler geliştirme anlamında bir enerjimiz var. Uzun vadede de uluslararası projelerle de ilgileniyoruz. Yani 10 yıllık süreç içerisinde gayrimenkul ve inşaat tarafında global bir marka olmayı hedefliyoruz.
1: O zaman biraz da gayrimenkul sektörünü konuşalım. Yüksek faiz ortamından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor gayrimenkul sektörü. Ancak Türkiye için de önemli bir büyüme kalemi. İkinci çeyrekte bir daralma gördük inşaat tarafında ama ben hem sizin özelinizde ilk 7 ayı nasıl geçirdiniz hem de sektöre yönelik bundan sonra yılın kalanına ilişkin veya önümüzdeki yıla ilişkin beklentilerinizi alayım.
2: Gayrimenkul tabii ülkemiz için lokomotif sektör, alt sektörleriyle beraber birçok sektörü besliyor bildiğiniz gibi. Bu aynı zamanda bizim için çok önemli bir ihtiyaç. Her yıl hem İstanbul'da hem ülke genelinde belli sayıda konutun arz edilmesi gerekiyor bu ihtiyacı karşılamak için. Tabii piyasadaki dalgalanmalardan zaman zaman etkilenebiliyor. Geçtiğimiz dönemde bu anlamda etkilendiğimiz bir dönemdi. Fakat 2026 ile beraber faizlerdeki indirim beklentisinin piyasaya yansıttığını görebiliyoruz. Biz 2026 yılında her geçen gün hareketliliğin canlılığının arttığını verilerden gözlemleyebiliyoruz. Bize göre, biz planlamamızı tamamen buna göre yapmıştık. Stratejilerimizi buna göre geliştirmiştik. Bu önümüzdeki dönem gayrimenkul dönemi olacak gibi görünüyor. Yani şu anda rakamlara da baktığımızda satış adetleri gayet iyi. Alıcılar için ciddi fırsatlar sunan bir dönem bize göre. Önümüzdeki dönem hem gayrimenkul yatırım ortaklıkları açısından hem de gayrimenkul sektörü açısından çok olumlu bir dönem olacak diye düşünüyoruz.
1: Sizin ilk 7 aylık performansınız nasıldı?
2: Gayet iyi. Bizim 2026'nın ilk 7 ayında hedefimiz projelerimizin inşaatlarına başlamak ve belli bir tamamlama seviyesine ulaştırmaktı. İkinci yarının satış performansları anlamında daha iyi olacağını düşündüğümüz için projelerin satışlarını ikinci yarıya bırakmıştık. Bu planlama doğrultusunda hareket ediyoruz. Önümüzdeki günlerde projelerimizin lansmanlarını da yapacağız. Çok iyi bir dönemin bizi beklediğine inanıyoruz.

0: Seans Notları Araştırma Masası'ndan Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor şimdi. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Dilan.
0: Yani piyasa tabii biraz bozuk. Yani aşağı yönlü bir seyir izliyoruz. Hoş bu dakikalarda şunu hemen bir kapatayım önüme. Piyasa genelini alayım. %1.20. Bir ara %1'in altına doğru bir geldi kayıplar. Tekrar %1'in üstündeyiz. Şimdi %1.20. Buradan hani neler ön plana çıkıyor, nedir içeride yaşanan, bir miktar Avrupa'ya ve ABD'ye zaten kıyasla daha negatif bir sonuç izliyoruz içeride ama Avrupa'dan da biraz daha fazla satış yediğimiz bir gün yaşıyoruz. Nedir detaylar?
1: Avrupa'ya baktığın zaman aslında zaten stoksu 600 bir miktar daha en azından hani yatay gibi de diyebiliriz. Yani sadece binde ikiler çerçevesinde bir negatiflik var Didem. Ama şöyle bir bize baktığımız zaman yurt içi tarafa bugün yani özellikle öğle saatlerinde işte yayın yaparken tekrar baktığımda 3 günlük kaybın %5'ler çerçevesine yaklaştığını gördüm. Yani burada bir alt endeks ya da işte bir miktar daha belki yukarı doğru seyreden kırılım şirket bulmak bir miktar daha zordu. Ki işte şu an 61 hisse geri çekiliyor bu saat itibariyle ama bu saat öğlen itibariyle böyle 90 hissenin geri çekildiği evet. bir ortam vardı. Dolayısıyla bir miktar daha dipten alımların geldiği en azından gözüküyor ama şunu da söyleyeyim yani bugün 14.000'in altına sarktık, 13.900'ün de altına sarktık. Dolayısıyla hani özellikle haftanın ilk işlem gününde hacimler biraz daha 250 milyar TL'nin üzerindeydi derken işte belki bir miktar daha satışın gerekçelerini de konuşabiliriz özellikle şu anda varsayımlarımıza dayanarak. Ama yine işte 185-200 milyarlar çerçevesine gelmiş bir işlem hacmi de var o tarafta. Hani dediğim gibi bankalara bakıyorsun yani bugün bu arada bankalar da işte öğle saatlerinde Yapı Kredi'den Akbank'a kadar işte %5'ler, 6'lar çerçevesinde negatif bir seyir vardı. Dolayısıyla o tarafında en azından biraz Halk Bankası'yla dengelenmeye çalıştığı bir gün.
0: O yine taban evet, galiba evet, Halk yani Bankası.
1: Çok son günlerde
0: 98 yukarıda. Vakıftan bahsettin sen. Vakıfbank %3.44 artıda. Şöyle biraz aşağı iniyorum başka görecek miyiz diye. Yani artıya geçen İş Bankası da %0.47'yi görüyorum. Bunlar hani bankacılık tarafında eksiden artıya dönen bir tabloyu bize gösteriyor değil mi?
1: Evet yani şöyle dediğim gibi öğle saatlerinde kayıplar çok daha sertti. Dolayısıyla işte biraz bankacılık endeksinin desteği diyebilirsin. Hı hı. Ama genel anlamda şöyle bir 14.000'in üzerinde gün kapanışı yapacakmışız gibi en azından kapanışa dakikalar kala böyle bir görüntü var. Tekrar bakarız kapanış rakamlarına. Ama tabii dediğim gibi yani 3 gündür işte belki bir miktar daha portföy yönetimi şirketlerinin fonlarını ayarlaması diyebilirsin. Orada işte belki BIST 30'dan küçük orta ölçekli şirketlere kadar sirayet eden satış baskısı.
0: Bu SPK fon rehberiyle de evet, bağlantılı evet, olarak
1: evet.
0: diyorsun bunu.
1: Evet, bundan bahsediyorum. Diğer taraftan yani şimdi küresel tarafa baktığın zaman da çok ciddi anlamda rüzgarın arkamızdan esmediği bir ortamı zaten konuşuyoruz 3 gündür. Dolayısıyla borsada da bakalım şimdi haftanın ortasını nasıl tamamlayacağız? Bir de yarın sabah 10'da enflasyon var biliyorsun. Orada da işte belki buradaki iyimser bir beklenti 3 günlük satış eğilimini bir miktar daha yukarı doğru çeker mi? İyimser beklenti değil, iyimser gelen bir manşet veri. O yukarı doğru çeker mi? Onu yakından takip etmek lazım. Ama dediğim gibi şöyle bir kısa vadeli indikatörlere baktığın zaman da işte biraz daha teknik tarafta aşırı satış bölgelerine yaklaştığını en azından endeksin yakından takip ediyoruz. Yani burada şimdi bankacılıktan konuştuk ama işte sanayi tarafında da bugün bakıyorsun şimdi baskılar tarafına. Tüpraş tarafındaki orada işte Koç Holding'in bir pay satışına ilişkin bir haber akışı vardı. %2.5'lar çerçevesinde aşağıda. Aynı zamanda o zaten 31 puan civarında baskılıyor. Katılım evimde taban seviyelere yakın bir fiyatlama. Odin Solutions taban. Türk Hava Yolları yani Didem 300'ün üzerine geliyor. Evet orada biraz daha kalıcılık kazanmaya çalışıyor.
0: Ama 292 yükselişi yani bak kesinlikle. Yine 95'in üstüne geldi
1: evet, öyle.
0: Bu arada.
1: Evet öyle ve dolayısıyla o Türk Hava Yolları'ndaki 290 liralara kadar gelen fiyatlamada yani 21 puan civarında sadece oradan da bir negatiflik görüyoruz. İşte Aselsan derken Yapı Kredi Yatırım'da %5 demiştim. %2'ye kadar geri çekildi. En azından dipten alımlar ama hala %2'ler çerçevesinde 7 puan baskı. Yani hizmetler ulaştırma, gıda perakendeciliği tarafında eksi de işte sanayi tarafında Tüpraş, işte diğer taraftan diğer sanayi hisseleri olan Aselsan tarafında eksi de. Dolayısıyla biraz daha iştahsız bir gün. Ama bakalım, yani burada 14.000 seviyesi psikolojik olarak destek açısından söylüyorum. Tutacak mı fiyatı, ona bakmak lazım. Ama dediğim gibi yarın biraz daha bu en azından 3 günlük gördüğümüz performans enflasyon sonrasında taşınacak mı, onu da yakından takip etmek lazım.
0: Tabii şimdi zannediyorum sadece içeride bizim yarın karşılayacağımız enflasyon verisi değil, ama bir de küreselde takip ettiğimiz özellikle uzun vadeli tahvillerdeki faizlerin yükselişi, yani hani Merkez Bankası nasıl bir yol çizecek kendine sorusunu tekrar böyle bir gündemimize getiriyor. Çünkü Eylül'de bir faiz indirimi beklentisi konuşuluyor. İdi mi diyeceğiz buna, yoksa olacak mı diyeceğiz? Yani ne, yani şimdi rafa mı kalktı diyeceğiz, ne diyeceğiz?
1: Tam olarak bugün baş ekonomistimiz Aslı Hanım'la birlikte bunu
0: konuşuyorduk. O da böyle tutuldu mu yani, ama benim gibi değil, tutuldu mu? O tutulmaz tabii, baş ekonomist.
1: Estağfurullah, sen de tutulmazsın tabii ki, ama şunu söylemek istiyorum. Bu öğlen konuşurken en azından şimdi Fed'in faiz artırım beklentilerini gördük. Biz zaten hali hazırda haftalık repo ile birlikte orada 300 bas puan en azından bir faiz artlarının aşağı doğru geldiğini zaten görmüştük. Ama şimdi %70-65 Fed'den Eylül ayındaki, evet zaten göreceksin, 67 şu an, evet yani buradaki fiyatlama. Bu da bir faiz artışı planlanırken, Fed faiz arttırırken TCMM buradan itibaren bir faiz indirimine gidebilir mi? Orası biraz daha soru işareti, ya da hali hazırda biraz daha Fed'in nötr kaldığı ortamda ya da nötr kalmaya devam ettiği ortamda TCMM'nin enflasyon rakamlarının ve alt kırılımlarından bağımsız ne kadarlık bir alanı var? Biraz daha bugün özellikle öğle saatlerinde bunu tartıştık kendisiyle. Hani dolayısıyla dediğim gibi buradaki atılan adımları yakından takip ederiz. Ama şunu söyleyebilirim ki Fed'in bir miktar daha sıkı kalabileceği beklentileri de TCMB'nin elini herhalde çok rahatlatıyor dersek yanlış olur. Onu söylemek lazım.
0: Peki. Şimdi ama Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi beklentisi masadan kalkarsa, piyasa fiyatlaması açısından baktığında da bu çok iyimser bir tablo koymayacak önümüze. Zaten 14.000 puan seviyesindeyiz. Hani buralarda hassas seviyeler. Bir miktar daha bu volatilite ve bu belirsizlik herhalde Merkez Bankası'nı beklememize yol açacak bizi. Yani, bakalım onlar nasıl bir yön çizecekler ve ne tür bir mesaj verecekler tabii.
1: Çok kısa bir süre önce 80-85 aralığındaydık Brent petrolde. Tam bu senin bahsettiğin tahmin edilebilirliğin artık sınırlarının daralması, he, yani çok normal değil, değil mi? Hani belki burada haftalık repoya döndüğümüz hafta hemen arkasından gelen raporları burada okuduk hatırlarsan. HSBC 34'e inecek. Merkez Bankası beklentimiz bu tarzında yorumlar vardı. Ama şimdi aynı yorumu mesela bugün HSBC analistlerine sorsak verebilirler mi? 95, belki Brent petrolün 100 dolara geldiği ortamda. Orası da bir miktar daha sorgulanır. Dolayısıyla bu raporlar da bir miktar daha hali hazırda bu oynaklık devam ederken ciddi anlamda revizeye muhtaç.
0: Peki şimdi HSBC'nin tabii Merkez Bankası ile ilgili beklentilerini konuşmuştuk. HSBC'den bir de biraz daha hisse özeline dönecek olursak eğer, bir şişe cam değerlendirmesi var. Ona da bakalım istiyorum. Nedir detaylar?
1: Şimdi hemen baktığımız zaman ilk yarı rakamlarından sonra bir değerlendirme yapmışlar. Diyorlar ki karışık sinyaller hakim şişe cam çerçevesinde. İlk yarı şişe cam için zayıf küresel sanayi aktivitesi, yurt içindeki enflasyon ve özellikle TL'nin bir miktar daha uyumsuzluğu, TL'deki değer kazancının uyumsuzluğu ve yüksek enerji fiyatları eşliğinde artan lojistik ve faaliyet maliyetleri nedeniyle ikinci çeyrekte baskıyla tamamlandı. Performans iş kollarına baktığımız zaman mimari camlarda olumlu yönde bir ayrışırken, kimyasallar tarafı küresel arz fazlası kaynaklı solo külü fiyatları üzerinde uzayan baskı nedeniyle de genel sonuçları aşağı doğru çekti demişler. Konsolide gelirler ve özellikle operasyonel kâra baktığımız zaman reel bazda yıllık %12 ve %48 sırasıyla sert şekilde daraldığından bahsetmişler ve serbest nakit akımındaki bir miktar daha zayıflamanın da altını çizmişler. Aynı zamanda net borç bölü FAVÖ önünde yukarı doğru gelmesinin de bir miktar daha önemine vurgu yapmışlar. Şimdi anlamlı bir dönüşe ilişkin bir miktar daha görünürlük sınırlı demişler önümüzdeki çerçevede. Şimdi yüksek işletme sermayesi yoğunluğunu yansıtacak şekilde enflasyon muhasebesinin en olumsuz etkilediği şirketlerden biri olduğunu söylemişler ki burada uluslararası muhasebe standartlarına göre işte uyguladığımız zaman 3.7 milyar TL olan FAVÖK eğer bu etkileri hariç tutsaydık 17.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşecekti diyorlar. Ama buna ek olarak da bu rakamı dışarıda bıraktığımıza dair orada yatan bir baskının da söz konusu olduğunu söylemişler ve şişe camın gelirlerinin de %60'ının Türkiye dışında ağırlıklı olarak da şimdi burası biraz daha önemli Avrupa hacimlerin ve gelirlerin yüksek faiz oranları ile durgun tüketici ve sanayi talebi nedeniyle kalmaya devam ettiği Avrupa'dan elde ediliyor derler. Dolayısıyla bu tarafta cam faaliyetleri genelinde dolar bazlı ürün fiyatlarında sağlanan iyileşmeyi de enflasyon, TL değer kaybı uyumsuzluğu nedeniyle görünmez hale geldiğini söylemişler. Şimdi mevcut faaliyet ortamı karşısında da düz cam ve cam ambalaj tarafında tamamlanan yatırımlardan gelecek kademeli katkılar ve ilave maliyet verimlilikleri ve daha güçlü yatırım harcaması disiplininde desteğiyle ikinci yarı yılda ve 2027 boyunca gelirlerde ve marjlarda sınırlı bir toparlanma bekliyorlar. Ama 2026-27 faaliyet tahminleri de bir miktar daha aşağı doğru çekmişler. Genel anlamda ilk yarıdaki zayıf rakamlar nedeniyle daha anlamlı bir toparlanmayı da 2028 ve sonrasını ötelemişler şişe cam açısından. Bu durumunda iş kolları bazında indirgenmiş nakit akımı modellerinin ileri taşınması ile birlikte yükselen uzun vadeli tahminler üzerinde parçaların toplamı değerlemelerinin kısmi anlamda desteklendiğine işaret ediyor. Şimdi gelelim rakamlara. 40 liradan 44 TL'ye güncellemişler hedef fiyatlarını. O tarafta tut tavsiyelerini koruyorlar ve yaklaşık şu anki dünkü kapanış fiyatıyla da %11 civarında bir getiri potansiyelini işaret ettiğini söyleyebiliriz şişe cam çerçevesinin. Dediğim gibi burada hala zayıf talep, Avrupa'daki zayıf satışlar, bir miktar daha ürünlerin gelir kompozisyonundaki karma nedeniyle hala biraz daha mesafeli baktıklarını da söyleyebilirim.
0: Pekala, şimdi ben son olarak şöyle bir bakıyorum puansal katkılarda ilk 3'te kim var diye. Tüpraş, Katılım Evim ve Odin negatif katkılarda. Kaçar puan Mehmet?
1: Orada özellikle yani toplam hepsine baktığımızda Didem 90 puan, 85-90 puan civarında sadece 3 şirketin hareketin zaten işte Katılım Evim ve Odin Solutions tarafında taban seviye var. Evet. Oranın öyle bir baskı yarattığını da söyleyebiliriz ama Tüpraş tarafında da ciddi bir %3'e yakın bir kapanış göreceğiz gibi gözüküyor.
0: Pekala, şimdi çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: sana. Yarın görüşeceğiz. Ben gidiyorum hemen borsayı kapatmaya. Buyurunuz.

0: BIST yüz endeksi günü %1.25'lik kayıpla 14.050 puan seviyesinden noktaladı. 14.000 seviyesini koruduk. Ancak özellikle son virajda işlem hacminin de dünü neredeyse yakalama noktasına geldiğini söyleyebiliriz. 195 milyar lira oldu. Endeksin yine satışlara sahne olduğu bugünün sonu itibariyle. İçeride ve dışarıda önemli başlıklar takip ediyoruz dedik. Tüm bunların...
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
3: Şimdi burada FOMC'nin en son toplantıdaki yani herhalde 3 tane şerhe engel olamayacağını öngörmekte yanlış olmaz diye düşünüyorum. Özellikle rafine yakıt fiyatlarının bu şekilde kalması, işte petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sürdürmesi ve aslında yani geçtiğimiz 2 aya baktığımızda tarım ürünü, özellikle temel tarım ürünü fiyatlarında ciddi yükselişlerin yaşanmaya başlaması senenin son aylarındaki küresel enflasyona dair iyi olumlu işaretler vermiyor gibi gözüküyor. Ama biz açıkçası burada hani tahvil getiri eğrisini belki faiz artırımı beklentileriyle bir miktar yani yataylaştırmayı başardılar ama buradaki satıcılı seyrin sürdüğünü gözlemliyoruz ve bir miktar daha sürebileceğine inanıyoruz. 10 yıllık tahvil faizlerinin

0: Olumlu taraftan bakacak olursak yani çip tarafından bir miktar kar alınabilir bu senaryolar dahilinde, ama mesela yazılım şirketleri, özellikle işte bir hizmet olarak yazılım tarafındaki şirketlerin belki geçtiğimiz 5-6 senede işte çok pahalı çarpanlarla fiyatlandığını konuşuyorduk. Yani son aylara baktığımızda ise özellikle son 5 yıllık işte çarpan ortalamalarına göre oldukça iskontolu kaldıklarını söylemek mümkün. Dolayısıyla belki portföy dengelemek açısından bu tarz hisse senetleri, özellikle de şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Yani son 2 senede bu yapay zeka trade içerisinde genel olarak insanlar çip sektörü hisselerini almayı ve yani yapay zekanın etkilerini tam olarak öngöremeyecekleri için yazılım tarafında short kalmayı tercih ettiler. Yani yıl sonlarında genelde pozisyon azaltımı yapılabiliyor ABD'de hedge fonlarda. Dolayısıyla burada bu pozisyonlar azalacaksa bir miktar işte çip tarafındaki longlar törpülenirken bir miktar da yazılım tarafındaki shortların törpülenebileceğini ve oradaki yani bilançoların da hala kuvvetli kaldığını gördüğümüzden burada önümüzdeki dönemlerde bir getiri fırsatı yakalanabileceğini düşünüyoruz. Bu şekilde özetleyeyim isterseniz.
1: Ali Akova, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hepinize selamlar, sevgiler. Philip Portföy'de FM Seans Notları'nın da sonuna geldik. Ben müsaadenizle bir araya gidiyorum. Dönüşte günden kalanlarda tekrar birlikte olacağız.
2: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Tekrar merhaba, saatlerimiz 18.20 oldu. Günden kalanlar başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Biraz önce borsayı içeride birlikte kapattık kapatmasını ama piyasalar karışık, gündem yoğun. Dolayısıyla hepsini şöyle bir tekrar hatırlamakta fayda var. Sabah saatlerinden itibaren oldukça dalgalı bir seyir görüyoruz çünkü çok çeşitli piyasalarda ve emtialarda. Dolayısıyla birlikte isterseniz bir göz atarak başlayalım bunlara. BIST 100 tarafı bugün aslında yurt dışına oranla bir miktar daha fazla kan kaybetti. %1.25'lik bir düşüşle günü 14.050 puan seviyesinden noktaladı. İşlem hacmi de 195 milyar lira oldu. Yani aslında son 15-20 dakika içerisinde dünün hacmine oldukça yaklaştı. Bununla birlikte Halkbank bugün yine tavandı ve 8 puan kadar bir katkı sağladı endekse, sadece pozitif katkı. Destek Finans 6-7 puana yakın bir katkı sağladı. Onun dışındaki artı katkılar sadece 3 puan ve 6 şeklinde gerçekleşirken negatif katkılar tarafı ciddi dikkat çekti. Tüpraş örneğin 31, Katılım Evim 29, Odin Solutions 27, Türk Hava Yolları 22, Pacific Eurasia 15, Aselsan 14 puanlık kayıplarla, daha doğrusu kayıplarla değil özür dilerim, puansal negatif katkılarla endeksin aşağı yönlü hareketinde daha belirgin bir rol üstlenmiş oldular. Şimdi bütün bunları yine konuşmayı sürdüreceğiz elbette. Yani ne anlama geliyor bunlar ve bundan sonrasında ilişkin beklentiler nasıl şekilleniyor, evriliyor, değerlendireceğiz. Ama gelelim kurlar tarafına. Mesela dolar TL nispeten çok daha yatay bugün. %0.01'lik yukarı yönlü bir değişim var sadece. 48.29.74'teyiz. Euro TL tarafında %0.10'luk bir yukarı yön. 56.01.85'e getiriyor bizi. Euro dolar paritesi ise saat 17'de ben yayını devraldığımda 1.16'nın hemen üstündeydi. 1.15.90'a kadar geriledi orası. Öte yandan dolar endeksi de 99.5'taki seviyesini koruyor. Gelelim Avrupa borsalarına. Avrupa piyasalarında da kırmızılar var, kayıplar var ama daha sınırlı bize kıyasla. Londra %0.19, İtalya %0.18, Paris %0.31, Frankfurt %0.57 geriliyor. ABD borsaları ise tam tersine bugün daha bir pozitif seyir takip ediyor. Dow Jones %0.60 yukarıda ki bunun biraz daha da üstündeydi. %0.80'lere doğru bir prim hareketi gördük ama şimdi %0.60 artıda. S&P 500 %0.58, Nasdaq Composite %0.47'lik bir primle işlem görürken Nasdaq 100 endeksinde de yine saat 10'da bir saat 17'de benim dikkatimi çekmişti. Eksi %0.10'du. Tablo şimdi %0.20'ye yakın bir prime kavuştu Nasdaq 100. Peki tahviller, tahviller tarafı asıl bu hafta tabii herkesin odaklandığı nokta. 10 yıllık tahvil getirisi bu dakikalarda yeniden 4.80'in üstüne geldi. Neden? Alımlar vardı, getiriler düşüyordu, satış geldi tekrar ve 4.80'in üstündeyiz şu anda. 5 yıllık tahvilde de 4.55-70'e geldik yine gelen satışlarla birlikte. 2 yıllık tahvil tarafında ise sınırlı da olsa alımlar devam ediyor ve orada getiri 4.38-76'ya geriledi. Şimdi tahvil tarafını elbette birazdan yine sorarız ama gelelim emtia ve Bitcoin ekranımıza. Burada petrol, işte bakınız burası Brent petrol ile ABD tipi ham petrol. Brent petrol 94 dolar sınırına gevşemişti saat 17'de ben devraldığımda. Öncesinde 97'yi yukarı yönlü zorladığını vesaireyi izledik. Bugün zaten öyle bir tablo vardı ama şimdi Brent petrol yeniden başını yukarıya kaldırarak %0.82'lik yükselişle 95,5 dolara doğru ilerliyor. ABD tipi ham petrolde de 90 doların tekrar üstüne çıktık. Hatta 91'e doğru bir hamleden de bahsediyor olabiliriz. 90 dolar 75 centteyiz. %0.57'lik de bir artış var orada. Bitcoin'de bugün bir miktar kayıplar olduğunu söyleyelim. 77 binin üstündeydik ama şimdi 76.980'den geçiyor işlemler. Kayıp 435 dolar, 440 dolar mertebesinde %0.58'e tekabül ediyor. Gümüşle spot altında ise yükselişler var. Ancak gümüş spotta 65 doların altında, yani bir miktar kazanımlarından sanki geri veriyor gibi %1.39'luk bir yükseliş var. 64 dolar 96 sentteyiz. Altında da spotta %0.97 oldu primler. %1'in biraz üstündeydik. 4370 dolardan geçiyor işlemler. Burada 4400 takip ediliyor. Gümüşte de 66 önemli bir seviye olarak dikkat çeker der uzmanlar. Rakamlar böyle ama bakalım bu rakamlar stratejiyi nasıl etkiliyor ya da hangi stratejiye daha fazla odaklanıyor olmamız lazım? Çünkü her şey çok değişken. Cevabı bize Yücel Tonguç Erbaş verecek. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü. Tonguç, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Nasılsın?
1: Didem merhaba, sağ olun, yayınlar iyiyim, teşekkür ederim, sen de iyisin umarım.
0: Teşekkür ediyorum valla. Bu tip günler çok yorucu oluyor aslında, yani ben hani sizden rol çalmak da istemiyorum, piyasayı takip edenler ve işlem yapanlar için şüphesiz çok çok daha zor, ama bu kadar hareketlilik, bu kadar haber akışı varken hakikaten toparlayıp paylaşmak ve doğru mesajları iletebilmek de son derece önemli. O yüzden de senin görüşlerine başvuruyoruz şimdi bu bölümde. Ne dersin Tonguç, sadece bu öğleden sonra bile yine birçok açıklama geldi. Rubino'dan geldi mesela. Tehditler yine havada uçuşuyor tabiri caizse. İran-ABD ekseninde. Petrol yukarıda, tahvil faizleri yukarıda vesaire ve içeride bizim bir enflasyon bekleyişimiz var. O da yarın gelecek. Nedir senin yaklaşımın ve değerlendirmen?
1: Evet. Yani kritik bir eşikte olduğumuz gözüküyor. Hani biz içeride şimdi bugün piyasayı değerlendirirken aslında küreselde bir tahvil faizi meselesi var. Yani bu borsanın çok sevmediği bir durum. Ki buna rağmen yurt dışında çok da böyle sert satışlar görmüyoruz. İkincisi hep işte enflasyonu biraz daha enerji maliyetlerine bağlıyoruz. Orada yani geçen hafta 85-90 dolar arasında gördüğümüz petrolde bugün senin de söylediğin gibi birkaç gelişmeyle son 2-3 günde bir 95 dolara doğru tekrar gelen ve hatta üstüne doğru da geçme isteği olan bu sefer bir petrol piyasası var. Bu çok enflasyon için hayra alamet değil. Bunun biraz daha tabii faizler üzerinde de etkisini görüyoruz. İçeride bir de üçüncü olarak bizim bu fonlarla ilgili düzenlemeler sonrası ben bugün de yaptığım bazı görüşmelerde anladığım kadarıyla fonların içindeki, yani fonlardan bir para çıkışı gerçekleşiyor ve fonların içindeki dengelerin kurulması için bu fonların içindeki bazı hisse senetlerinde herhalde piyasada satışların azalsa da devam ettiğini görüyoruz. Öyle bir gün yaşadığımızı tahmin ediyorum. Çünkü yoğunlaşan satışların hangi hisse senetlerine olduğuna baktığımızda biraz o dengenin kurulmaya çalışıldığı gibi bir durum var. Şimdi bunlar biraz daha tabii negatif ve 13.850'ye doğru gelen borsayı gösterebilir. Ama hani şöyle bir durum var. Yurt dışında çok sert satışlar yok. Hatta işte Amerika hala artıda gözüküyor. Bizim kısa vadeli faizler 40'ın altında. Bir İstanbul enflasyonu gördük, yarına referans olabilecek. Borsada kısmen 200 milyar TL'nin altında bir hacim var. Yani yine de satışların yani bu teknik düzeltme açısından belki anlaşılabilir olduğunu gösterebilecek bir hacim. Ve kritik eşik ne? Aslında yarın enflasyonu göreceğiz tahmin ediyorum. Aslında klasik İstanbul enflasyonu biraz üzerinde ama çok ikilerin de üzerine geçmeden yani 1.70 ile 2 arasında bir yerde bize aylık bir enflasyon 31'lere yaklaşan ama altına gelmeyen de bir yıllık enflasyon. En azından bu eşiği geçmiş olacağız.

0: güvercin orta vadeli programı, haftaya da Merkez Bankası kararını göreceğiz. Yani Eylül'ün 10'a 11'i gibi biz aslında kabaca bir orta vadeli ve kısa vadeli nasıl bir ekonomik görünüm var, nasıl bir Merkez Bankası beklentisi var, bunları görmüş olacağız. O açıdan ben birkaç gün daha bu fon dengeleyici işlemlerin devam edeceğini düşünüyorum, giderek azalacağını düşünerek. Cuma günü de tarım dışı ile birlikte Amerika'daki kabaca aslında enflasyon ve istihdam sonrası görünümü bir kez daha orada denemiş olacağız. O açıdan önümüzdeki 4-5 gün diyelim veya bir hafta o kritik eşiği geçerken bizde de tahvil ve biraz petrol fiyatı fiyatının baskısı devam ediyor. Biraz soğukkanlı olmak lazım. Biraz 3-4 ay sonraki getirilere ve hani risk alırken bu kaldıraçlı kredili pozisyonların bu gibi durumlarda daha önceden biraz daha minimize edilmesi konusunda aslında bir tecrübe daha edindiğimiz günlerden geçtiğimizi düşünüyorum. Bir Merkez Bankası toplantısına kadar tahmin ediyorum az çok bizim yıl sonunda oluşturabileceğimiz bir portföy dağılımı, bir yatırım stratejisi de belirlenmiş olacaktır diye bir gün özeti ve strateji özeti yapabilirim diye düşünüyorum.
1: Cel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyorum Tonguç katılımın ve kıymetli görüşlerin için. Hepinize selamlar, sevgiler Ahlatçı Holding'de diyelim. Ve şimdi günden elimizde ne kaldı diye baktığımızda bir de önemli zirve vardı. Burada IGA İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde ACI World Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi gerçekleştirildi ve havacılığın liderleri de burada buluştu. Zirvede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da açıklamalar yaptı. Bir hatırlayalım neydi o açıklamalar, oldukça önemli. Ardından günden kalanlar Sade Hocamızın stüdyo katılımıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: IGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi işbirliğiyle düzenlediği Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026'da küresel havacılığın liderleri ve yöneticilerini İstanbul'da bir araya getirdi. Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanı sıra ACI World Genel Direktörü Justin Erbaki, ACI World Yönetim Kurulu Başkanı Just Lammers ve IGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen katıldı. Zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.
3: Türkiye ise günlük ortalama 4400 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sıraya yükselmiş. Yunanistan, Polonya, Hollanda ve Portekiz gibi ülkeleri de geride bırakmıştır. Bu rakamlar elbette tesadüf değil, bir gayretin, bir uğraşın sonucu. Bu rekorlar planlı yatırımların, kararlı iradenin ve dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefinin somut karşılığıdır. Değerli misafirler, hatırlayacağınız üzere İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonunu ile Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmiştik. Bu uygulamayı Amerika'nın ardından hayata geçiren ülke olarak tarihe geçtik. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya gelmiş durumdayız. Doğu batı ekseninde 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimizin teknik testleri ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasını da hedefliyoruz.
2: IGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen konuşmasında havacılığın varlık sebebinin bağlantı kurmak olduğunu vurgulayarak bölgemizi de etkileyen jeopolitik gerilimler ve küresel çatışmalar hava yolları için önemli operasyonel zorluklar yarattı. Ancak sektörümüz uyum sağlama, işbirliği yapma ve hayati olan küresel bağlantıyı sürdürme yeteneğini bir kez daha gösterdi diye konuştu. Zirvenin ana teması olan yolcu deneyimi konusunda da görüşlerini aktaran Selahattin Bilgen, yolcu beklentilerinin benzeri görülmemiş bir hızla geliştiğinin altını çizdi. Bilgen, teknoloji kolaylaştırmalı, altyapı ise erişebilirliği desteklemeli. Her karar yolcular, çalışanlar ve paydaşlar için yarattığı değere göre sorgulanmalı dedi.
4: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
6: Veriler var. Bu hafta boyunca gelen veriler de var. Yarın beklediğimiz enflasyon var. Çok uzatmak istemiyorum. Ağırlıklı olarak sen konuş niyetindeyim hocam. Ama bakıyoruz petrol fiyatları yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Bakıyoruz oradaki tehditvari tonda bir gerileme yok, bir azalma yok. Bakıyoruz tahvil faizlerinde yön yukarı. Yani bir geriliyor gibi duruyor. Evet. Aa neyi diyoruz hop tekrar alıyor başını gidiyor. 4.80'in tekrar üstüne geldi 10 yıllık tahvil. Şimdi onun hemen biraz altında böyle oyalanıyor. Yani tehlikeli sularda sanki piyasalar biraz. Önce dışarıyı nasıl değerlendiriyorsun, okuyorsun, sonra içeriği Bilal'le konuşuruz.
7: Şimdi öncelikle şunu netleştirelim. Artık bu hani İran'la Amerika arasında 6 aydan beri süre gelen barış anlaşması diyelim, ateşkes diyelim. Bunun tekrar sona erdiğini görüyoruz ve işler daha da ciddi anlamda sarpa sarmış durumda. İşte bu İran'ın roket atar dediğimiz veyahut da mayın döşemeyle ilgili tesislerinin veyahut da sistemlerinin vurulması, onun ardından İran'ın 4 ülkeye, Ürdün dahil 4 ülkedeki Amerikan üslerine saldırması ve işte Trump'ın bu Harp Adası'ndaki enerji tesislerine biraz AI'la böyle renklendirilmiş bir resimle biz burayı saldırdık, buradaki önemli tesisleri vuruyoruz gibi.
6: Şimdi hakkını vermek lazım. Bu yapay zekayı iyi kullanıyor Trump. Yani
7: çok çok iyi kullanıyor ama artık neye inanacağımızı, neye güveneceğimizi de şaşırdığımız için artık şöyle işe yapıyoruz. Yani dünyada aslında çok ciddi anlamda bir problem var. Yani bu problem aslında bir ekonomik kriz var. Bütün ülkelerin yaşadığı bir ekonomik kriz var. Covid dönemi apayrı bir dönemdi ama onun sonrasında gelen sorunlar, gelir dağılımındaki özellikle bozulmalar ve özellikle yapay zeka şirketlerinin birdenbire aynı 2000'li yılların ortasında hani dotcom hisseleri vardı, patladı. Onu bize anımsatır şekilde inanılmaz fiyat...

0: yükselmeleri bizi ciddi anlamda korkutmaya başlamıştı. Ve bir taraftan gelir dağılımında, servet dağılımında bozulma, bir taraftan şişen balonlar, konut
1: borçluluk
0: piyasasında
1: seviyelerinin ve yükselmesi.
0: Tabii bu arada özellikle son 10 yılda tamamen borçlanmanın kamu üzerinden yürütülmesi, özel sektörü biraz daha, çünkü onu denediler 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda özel sektörü borçlandırdılar. Onlar battı biliyorsun. Tabii. Yani büyük krizler yaşadık. 2008 küresel krizini yaşadık. Şimdi de kamuda ciddi problemler var. İşte başta Japonya olmak üzere Amerika, oran olarak söylüyorum, kamu borcunun oranı evet. olarak Amerika, Fransa, İtalya gibi ülkelerde ciddi anlamda bir borç problemi var. Bir de bir türlü bitmek bilmeyen bir enflasyon konusu var. Önce Covid ile başlamıştı ve tabii ki enflasyon bazı şeyleri de örtüyor. Yani ülkeler bunu çok güzel de kullanıyor Didem. Neden? Çünkü enflasyonla beraber sizin gayri safi yurt içi hasılanız da ne olmaya başlıyor? Büyümeye başlıyor. Tabii bu büyüdükçe de ne kadar güzel bak, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı düşmeye başladı diyorsun. Çünkü biraz da büyüyorsun. O büyümeyi de düşük faizle destekliyorsun. Fakat o dönem bitiverdi. Neden bitiverdi? Çünkü herkesin finansmana ihtiyacı var. Borçla birlikte insanlar, firmaların özellikle finansman sıkıntıları artmaya başladı. İşte AI şirketlerinin sadece yılbaşından bu yana ihraç ettikleri tahvillere baktığın zaman 200 milyar dolar. 200 milyar dolar çok büyük rakam. Yani 5 tane şirket 200 milyar dolar civarında bir borçlanma gerçekleştirdi. Şimdi bir taraftan Amerika borçlanacak çünkü borcunu çevirmek zorunda. Japonya borcunu çevirmek zorunda. İngiltere borcunu çevirmek zorunda. Fransa borcunu çevirmek zorunda. Bütün buralarda şu anda faizler ne olmaya başladı? Yükselmeye başladı. Çünkü artık şunu görüyorlar. Yani bu borçluluk oranlarıyla bu ülkelerin gitmesi mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok ciddi bir takım olaylar olacak ve bu tahvil piyasasından patlayacak diye finans piyasalarında, tabii AI ve tahvil piyasası. Orada da çünkü AI'cılar çok aktif şu anda. Yanılmıyorsam yılbaşından bu yana özel sektörün dünyada ihraç ettiği tahvil toplamı da 4.7 trilyon dolar gibi bir rakama ulaştı. Şimdi Amerikan hükümeti sadece işte borcunun 3.8 trilyon arttığı bir 8 aydan bahsediyoruz.
1: Özel sektör durumu da 4.7 yani,
0: onlar
1: tabii.
0: da farklı değil. Evet. Herkes borçlanıyor. Tabii bu düşük maliyette artık olmuyor. Ve şunu da görüyorlar. Ya bu faizler düşmeyecek. Çünkü savaş var. Enerji fiyatları yüksek. Enflasyon artık katılaşmış. Orada bizde nasıl 30'da katılaştıysa onlarda da 3'lerde katılaşmış durumda. Enflasyon düşmeyecekse faiz de düşmeyecek. O zaman bu fiyatlar şişik. Ne yapalım? Elimizdeki tahvilleri satıp en azından bu şekilde piyasayı birazcık ne yapalım? Rahatlatalım. Kendimizi rahatlatalım anlamında işler yaptılar. İşte kendi paralarını güçlendirmek için biliyorsun Japonya başladı tahvil satmaya. Aman sen tahvil satma, Amerikan tahvili. Faizler yükseliyor. Biz sana açıktan para verelim ama verebilecekleri para 60 milyar dolarla sınırlı. Amerika'nın verebileceği işte swap diyelim ona
1: tabii,
0: istersen.
1: Tabii, elbette.
0: Yani sözleşmesi işte 60 milyar dolar sınır var. Şimdi herkes sıkıştı. Dolayısıyla artık faizlerde Japonya'da şu anda 3 faizler 30 yılın en yükseği. 30 yılın en yüksek faizine ulaştı. Ve parası da bu arada değer kaybediyor. Evet. Bu faiz de değer kaybı. Neden? Çünkü Amerika'da faizler 4.8, son 3 yılın yanılmıyorsam en yüksek faizi. İngiltere'nin, diğer ülkelerin son 15 yıldaki en yüksek faizlerine ulaştık. Dolayısıyla böyle bir ortamda finansal piyasalarda bu dalgalanma olurken bir taraftan da aslında kötü haberler de geliyor. Örneğin bugün işte işle ilgili, işte işsizlikle ilgili, iş alemiyle ilgili Amerika'dan gelen sinyaller çok da aslında ekonominin iyi olmadığını gösteriyor. Ya zaten o...
1: Ya orada ekonomi iyi bile diye yorumlansa yapay zekanın

0: etkilerini de Amerika çok yakından evet. görmeye başlıyor. Oradaki o etkileşim önemli. Ki muhtemelen piyasası... biz de zaten biz de etkileniyoruz. Herkes evet. etkileniyor evet. ama farklı oranlarda evet. etkileniyoruz. O işte yapay zekanın kullanım boyutlarıyla da paralel bir sonuç bize veriyor. Şunu merak ediyorum ama şimdi bunca aslında kaos varken diyelim. Bu hani kriz diye bir tanımdan evet. şu anda bahsetmiyoruz elbette ama bunca kaos içerisinde biz nasıl etkileniyoruz? Bizim hem kendi içimizde bazı sorunlarımız var. Ama bir yandan da dışarıdan ithal ettiğimiz sorunlar var. O pek de işimizi kolaylaştırmıyor. Ne ekonomi yönetimi bacağında, ne piyasalar bacağında, ne Merkez Bankası bacağında.
1: Şimdi,
0: ne de hane halkı zaten onu tabii, saymıyoruz
1: yani,
0: bile biz.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Dünyada bu kadar faizler yüksekse ve özel sektör Amerika'da örneğin 5'lerle borçlanıyorsa ki kamu 4.8 ile evet. artık bundan sonra yeni borçlanmaları 4.8 ile yapacak. Evet. Özel sektör 5 ile biraz daha yüksek faizle yapıyorsa, morguç faizleri 6.7'ler seviyesinde iken Amerika'da bizim gibi ekonomilere para gelecekse tabii ki burada neyi gözetecektir? Eğer borç olarak gelecekse
0: maliyeti pahalı olacak
1: çok
0: bize.
1: Daha pahalı olacak tabii. demektir. Dolayısıyla hemen hemen her yerde faizler yüksek. O zaman biz bunu pahalı kullanacağız. Şimdi bizim de özel sektörün borçluluk oranları özellikle dövizde yüksek. Dolayısıyla bizim gibi sermaye ihtiyacı olan ülkeler para aradıkça, paraya ulaşmaya çalıştıkça para daha da pahalı hale gelmeye başlayacak. Bu da tabii bir sarmal. Hani diyoruz ya yüksek faizle borçlanmaya başlarsan evet. bu seni yemeye başlar. Bu sarmal borcunu bir daha ödeyemez hale gelirsin. Şimdi Amerika'nın aynı değil mi? Yani kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı yükseliyor. 40 trilyon dolar borcu var oldu şu anda Amerika'nın. Şimdi böyle bir ortamda biz de aynı sarmala, bizim gibi ekonomilerde aynı sarmala ne yapmaya başlıyor? Girmeye başlıyor. Şimdi sıcak para bile gelirken neyi tercih ediyor? Bakıyor şimdi diyor ki Amerika'da faiz 4.8 oldu. Yani ben Türkiye'ye gireceksem yani onların işte bizim risk puanımızda işte CDS'lerde 220 ise 5 diyelim 7.20 minimum zaten benim kendimi sigorta edebileceğim bir para var. Ben bunun üzerinde para kazanmam lazım ki gelip buraya evet. iş yapayım diyecek. Evet. O da %10-14 gibi getiriler demek. Zaten döviz bazında da aşağı yukarı işte o hani carry trade ile kazanılan paralar da çok da düşük değil. 13-14'ler seviyesindeki rakamlardan söz ediyoruz.
0: Hiç fena bugün. Değil aslında.
1: Yani 13-14 aslında tabii dolar bazında düşünürseniz. Evet. Yani onların kazancı açısından 3-5 yılda orada kazanabileceği parayı burada tabii, bir yılda kazanıp ne yapıyor? Tabii. Gidiyor. Dolayısıyla bu tabii bir sarmal artık. Yani bir şekilde özellikle ben tahvil piyasasında ve bu AI ile ilgili bir balonda bir problem yaşanacağını önünde sonunda düşünüyorum. Bunu örtmek için de ülkelerin özellikle savaşı da bir araç olarak kullandığını da açıkça düşünüyorum.
0: Biraz kamufle ediyor diyorsun.
1: Biraz kamufle ediyor. Oradaki olayları örtebiliyorsun. Çünkü Avrupa şu anda hareketlenmeye başladı. Hmm. Neden? Avrupa'da gelir dağılımı düzeldi. Yok efendim gelirler arttı. Onun için mi? Hayır. Savunma harcamaları artmaya başladı. Evet, savunma harcamaları artınca ekonomiler ne yapmaya başlıyor? Harekete geçmeye başlıyor. Bizim de ihracatımıza baktığında savunma sanayi ihracatımız gayet iyi gidiyor. Şimdi bütün ülkelerde savunma sanayi üzerine kurulmuş bir ekonomiye doğru gidiyoruz. Bu tabii insanlık açısından çok iyi bir şey değil ama işte yani kapitalizm çözümü bazen neyle buluyor? Savaşla buluyor. Onu da çözmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada büyük bir sarmala girdik. Aslında çözüm de çok fazla yok. Dolayısıyla bugün bitti dediğinizde ne bitti?
0: Ne bitti?
1: Niye savaştık? Bu kadar evet. savaş niye çıktı diye sorarlar.
0: Günün sonunda ne
1: evet.
0: oldu?
1: Ne kaybetti? Kim kaybetti
0: günün
1: diye.
0: Günün sonunda bütün taşlar yerinden
1: evet.
0: oynadı.
1: Evet.
0: Günün sonunda herkesin iş yapma biçimi değişti. Kimlerle
1: Her
0: iş
1: şey
0: yaptığı
1: değişti.
0: Ama bunlar sürekli belki de zaten

0: değişkenlik gösteren hususlar. Yani Covid olmasa bir şey oluyor, savaş oluyor, savaş olmasa başka bir şey oluyor gibi. Biz maalesef kısa vadeye o kadar odaklanmak zorunda kalıyoruz ki bunca kaos içerisinde. Asıl bence hani short sighted derler ya ona, çok uzağa yönelik yorum yapmak zorlaşıyor. Daha kısa vadede önümüzü ne kadar görebiliyoruz onu anlamaya çalışıyoruz.
1: Ama işte onu
0: gibi hissediyorum. Ben özellikle piyasalar tarafından böyle hissediyorum.
1: Çok haklısın. Zaten bizim uzun vadeli düşünmemizi engellemek için de zaten ellerinden gelen her şeyi yapıyor yani piyasa. İşte Amerikan Merkez Bankası Başkanı, ben artık bundan sonra sinyal vermeyeceğim. Ne yapacaksın? Yani nerede saklayacaksın o bilgiyi? Yani anlatabildim mi? Vermeyeceksin, gittin Jackson Hole'de faizleri yükseltirim dedim, piyasaları dalgalandırdın.
0: Hayk yani hayk dedi. Yani sübliminal olarak söyledi iki kere. Ben inanamadım hakikaten ve dedim ki yani hani kim olursa olsun, ama orada şöyle bir şey de söyledi yine misafirlerimden biri, konuklarımdan biri, algoritmalara oynadı dedi.
1: Tabii. Çünkü şöyle bir şey olmuştu.
0: Yani çok
1: altın
0: mantıklı.
1: Yukarı doğru gidiyordu, tabii. Çok hızlı bir şekilde. Evet. Kriptolar yukarı doğru geliyordu. Amerika artık bundan sonra faiz yükseltemez, ben de onu düşünüyorum. Yükseltemeyeceğini düşünüyorum. Onlar o
0: biz
1: sınıftayım.
0: Düşürebilecek miyiz?
1: Biz bir kere daha düşürmek durumundayız.
0: Yani, bir kere daha derken Eylül'de düşüreceğiz.
1: Yani Eylül'de ben yeni bir faiz, yani en azından 1-2 puanlık bir faiz düşüşünün artık gerekli olduğunu. Çünkü yani bu çok önemli. Gerçekten tamam, büyüme rakamları açıklandı, 2,5 büyüdük falan, ama yani piyasa böyle değil. Piyasada nakit akışlarının çok ciddi bir şekilde bozulduğunu, yani şirketlerin kredilerini çevirmekte çok ciddi zorlandığını, yani faaliyetinden kar etse bile finansman maliyetlerinin, finansman giderlerinin oradaki faaliyet karını ortadan kaldırdığını ve istihdamı korumada zorlandığımızı görüyoruz ki işsizlik rakamı da zaten bunu ne yaptı? Teyit etti biliyorsun.
0: Doğru. Sadece Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bak, ekranda 51 yazıyor. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için.
1: Ederim.
0: Yine bekliyorum Allah, bu stüdyo ziyaretleri çok keyifli
1: tabii,
0: oluyor.
1: Tabii sıklaştıracağız.
0: Kendi adıma. Görüşmek üzere diyelim Sade Hocamıza. Sizlere de efendim çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Yarın saat 17'de tekrar görüşeceğiz. Yarın enflasyon günü, heyecan içinde bekliyoruz hepimiz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri.

0: müşterileri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
1: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo.

60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Bugün Borsa İstanbul'da satış baskısını bir kez daha hissettiğimiz bir gündeyiz. 14.000 üzerinde kalmayı başaran bir Borsa İstanbul görünümü var. Fakat özellikle fon tarafına dair düzenlemeleri aldıktan sonra orada bir miktar geri çekilmeyi görüyoruz. İşte buradan başlayacağız bugün de biz konuşmaya. Hem fon tarafında yapılan düzenleme ve detayları, buradan bireysel yatırımcının nasıl etkilenebileceğini konuşacağız. Hem de piyasalar üzerindeki etkisini odaklanmaya çalışacağız. Fintables Portföy Araştırma Direktörü Ali Cenk Gözen bizimle birlikte olacak. İkinci bölüme geldiğimizde ikili ticaret anlaşmaları ve korumacı politikalarda gelinen son noktayı, son detayları konuşmaya çalışacağız. İstanbul Bilgi Üniversitesi DTÖ Kürsüsü Profesörü Doktor Pınar Artıran bizimle birlikte olacak. Ve son bölümde altın fiyatları diyeceğiz efendim. İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle birlikte olacak. Ama hepsinin öncesinde günün önüne çıkan gündem başlıkları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yılmaz, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen istişarelerin ardından yeni OVP'nin detaylarının 6 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. S-400'lerin 3. bir ülkeye devrinin gündeme gelip gelmediği sorusuna Erdoğan, Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık yanıtını verdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta yıllık %20,28 daralarak 81.031 adet oldu. Otomobil satışları %25,16 gerilerken hafif ticari araç satışları %0,34 artış kaydetti. ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ağustos'ta 38 bin kişi artarak 47 binlik piyasa beklentisinin altında kaldı. Özel sektör işverenlerin istihdam yaratma hızı Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken imalat, profesyonel hizmetler ve bilgi teknolojilerinde istihdam kaybı yaşandı. New York Fed Başkanı Williams, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini belirtti. Williams, bu görünümde gümrük vergilerinin etkisinin zayıflaması ve yüksek enerji fiyatlarının diğer hizmet sektörlerine yansımasının etkili olduğunu ifade etti.

0: Evet, son dönemlerin en çok merak edilen konularından bir tanesi de orta vadeli program. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 6 Eylül'ü işaret etti. Detaylar haberimizde.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 ila 2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hazırlıkları kapsamında iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Konuyla ilgili sosyal paylaşım platformu X hesabından açıklama yapan Yılmaz, istişare toplantımızda ekonomimizin gelecek 3 yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP'ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'yla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilgili tüm bakanlık ve kurumların katkılarıyla yürütülen hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, orta

0: Vadeli programın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca programın uygulama sürecini belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceklerini vurguladı.
1: Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılının Ağustos ayında %20,28 daraldı.
0: Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %20,28 daralarak 81.031 adet oldu. Ağustos ayında otomobil satışları yıllık %25,16 azalarak 61.529 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise %0,34 artarak 19.502 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2026 yılı Ocak ile Ağustos döneminde, bir önceki yılın yine bu dönemine göre %11,91 daralarak 719.996 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 2026 yılı Ocak ila Ağustos döneminde geçen yıla göre %13,78 oranında azalarak 564.241 adet, hafif ticari araç pazarı ise %4,40 daralarak 155.755 adet seviyesinde gerçekleşti.
1: JP Morgan, ABD ve Avrupa borsalarında yıl sonuna kadar yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu söyledi. Ancak ABD ara seçimleri öncesinde %5-8 arasında bir düzeltme yaşanabileceğini de öngörüyor.
0: JP Morgan Chase Private Bank Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Chris Peters, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa borsalarında yıl sonuna kadar yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu ifade etti. Kasım ayındaki Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri öncesinde %5 ila %8 arasında olası bir düzeltmenin piyasa açısından sağlıklı bir geri çekilme olacağını vurguladı. Küresel hisse senedi yatırımcıları açısından 10 yıllık Amerikan hazine tahvili getirilerinin yükselmesi ve 30 yıllık getirilerin son 19 yılın en yüksek seviyelerine tırmanması temel kaygı kaynaklarından biri haline geldi. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden tetikleyeceği yönündeki endişeler, Hazine Bakanı Scott Bessent'ın uzun vadeli borçlama maliyetlerini düşürmek adına başlattığı geri alım hamlelerine rağmen faizlerdeki tırmanışın önüne geçilmesi zorlaşıyor. Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta Chris Peters, 10 yıllık getirilerde psikolojik eşik olan %5 seviyesinin aşılması halinde borsalarda ani ve sert refleksif satışlar görülebileceği uyarısında bulundu. İkinci çeyrek bilanço sezonunun sunduğu pozitif katalizörün geride kalması, Eylül ayının tarihsel olarak borsalar için en zayıf dönem olması ve yaklaşan Kasım ara seçimleri öncesindeki belirsizlikler piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor. Peters, yaşanabilecek geri çekilmelerin yapısal bir kırılma ya da ayı piyasasının başlangıcı olarak değil, bilanço dinamiklerinin ardından hisse senetlerinde gerçekleşecek sağlıklı bir kar realizasyonu ve düzeltme süreci olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
1: PwC, dünyanın yapay zekaya yönelik artan talebini karşılamak için küresel veri merkezi harcamalarının 2050 yılına kadar 31,6 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini bildirdi.
0: PwC yayımladığı raporda yapay zeka kullanımının ana senaryo tahminin ötesinde hızlanması durumunda veri merkezlerine yönelik harcamaların demir yolları, internet ve elektrifikasyon gibi projeleri gölgede bırakarak önümüzdeki 25 yıl içinde 50 trilyon dolara ulaşabileceğini belirtti. Rapora göre bu da yaklaşık 30 trilyon dolarlık Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi yurt içi hasılasına yakın bir seviye. Kuruluşa göre Amerika Birleşik Devletleri 15.1 trilyon dolarlık harcamayla öngörülen veri merkezi harcamalarının yaklaşık yarısını üstlenecek. Rapora göre Asya Pasifik bölgesi 8.2 trilyon dolar, Avrupa 5.6 trilyon dolar, Orta Doğu 1.1 trilyon dolar ve Afrika ise 255 milyar dolarlık toplam sermaye harcamasıyla bu bölgeleri takip edecek. Rapora göre grafik işlem birimleri, sunucular, depolama sistemleri, ağ ekipmanları ve diğer donanımların düzenli olarak yenilenmesi gerektiğinden harcamalar 100 yılın ortasına kadar artmaya devam edecek. Yatırımların büyük bir kısmını arazi veya inşaat harcamaları değil, tekrarlanan çip yükseltmeleri oluşturacak. Araştırmacılar raporda demir yolları, elektrifikasyon ve internetin her birinin muazzam miktarda sermaye gerektirdiği bir dönemi tarif ediyor. Raporda şu anda devam eden yapay zeka altyapısı döngüsü bu üçünü de gölgede bırakıyor. Bu döngü her 4 ila 6 yılda bir sıfırlanıyor. ve sona ereceğine dair hiçbir işaret göstermiyor ifadelerine yer veriliyor.
1: Ve 60 dakikanın ilk konuğu Fintables Portföy Araştırma Direktörü Ali Cenk Gözen bizimle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar canım, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyorum ben de. Şöyle bir fiyatlamalar üzerinden konuşarak başlayalım. Bugün Borsa İstanbul'da yine satışların hakim olduğu bir günü geride bıraktık. 14.000'in üzerinde tutunmayı başardığını görüyoruz ama gün içerisinde aşağıya da sarktığını gözlemledik. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında fon düzenlemesinin fiyatlamalar içerisine ne kadar dahil olup olmadığını, bununla bağdaştırmanın ne kadar doğru olup olmadığını sormak istiyorum.
2: Büyük oranda tamamen bu düzenlemenin etkisini görüyoruz biz Borsa İstanbul tarafında. Burada özellikle serbest fonların uyumlanma sürecinde zorlandıklarını izliyoruz. Bugün valör kaynaklı pazartesi günkü çıkışları gördüğümüz bir gün oldu. Ve özellikle serbest fonlardan ciddi anlamda çıkışlar gördük yatırımcı tarafında. Bu uyumlanma sürecinin baskısının sürdüğünü ve bir süre daha oynaklığın yüksek kalabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü yeni tebliğe göre, yeni rehbere göre %5'in üstünde olan ve pozisyonların toplamının %20'yi geçememesi kuralının bir uyumlanma baskısı yaratması oldukça muhtemeldi zaten. Fonlar şu aşamada daha çok yüksek pozisyonlarını bu yeni kurala adapte etmeye çalışıyorlar. Bu yüzden de aldıkları aksiyon daha çok satış yönünde oluyor. Bunun da yarattığı baskı sonucunda bu uyumlanma sürecinin bir süre daha devam ettiğini görebiliriz. Yani yarın enflasyon var. Cuma günü yine global taraftan önemli veriler var ama bizim burada odaklandığımız yer şu anda fon tarafı.
1: Peki enflasyon tarafından ayrıca geleceğim ama fonla devam edelim. Çünkü şöyle bir baktığımızda fiyatlamalar üzerinde de etkisini görüyoruz dediniz ve hissetmeye devam edeceğiz. Uyumlanma süreci tamamlanana kadar belki de. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bireysel yatırımcı aslında bir panik havası da oluyor ya böyle satış dönemlerinde. Dolayısıyla ilk akla gelen soru aslında dışarıda da fonumu satmalı mıyım, ne yapmalıyım, elimde mi tutmaya devam etmeliyim? Yani bu noktada verebileceğimiz cevap ne olmalı? Belki de nelere bakarak aksiyon almalılar?
2: Ya burada aslında bulundukları fonlar tabii ki önemli. Yani bulundukları fonların pozisyonlarını görebiliyorlarsa, yani TEFAS'ı açık serbest fonlar için konuşuyorsak, belki bu pozisyonların durumuna göre, bu fonun yaşayabileceği likidite problemlerine göre bir cevap vermemiz gerekebilir. Eğer temeli sağlam hisselerden oluşan portföylerdeyse, hani bu tarafta bir sorun olmayacaktır. Panik havası böyle dönemde akla geliyor. Yani özellikle serbest fonlarda dediğim gibi valör kaynaklı yeni öğrendik bir çıkış var. Yatırımcının bunun bir telaşeye dönüp dönmeyeceğini izleyeceğiz yatırımcı nezdinde. Çünkü şu an için bunu söylemek için erken. Yani pazartesi günü ilk seansımızdı. İşte bugün çarşamba günü bitti. Bunun ne kadar süreli devam edeceğini anlamak lazım. Hani önümüzdeki haftadan itibaren bir miktar uyumlanma sürecinin daha rayına girmesiyle birlikte endeksleri daha stabil hareketler görebiliriz. Çünkü yavaş yavaş pozisyonların, ağırlıkların, ortalamaların bir miktar rehbere göre uyumlanma süreci yaklaştığı anda biraz daha normalleşecektir. Şu andaki baskının temeli aslında toplam pozisyonların işte %20 kuralına adapte olmasından kaynaklanıyor. Çünkü bu bahsettiğimiz fonlar serbest fonlar. Yani aslında hedge fund dediğimiz pozisyonların alfa yaratmak maksadıyla yüksek oranda tutulduğu fonlar bunlar. O yüzden böyle bir kararın ardından da bu baskın yaşanması oldukça muhtemeldi.
1: Peki bundan sonrasına ilişkin bir miktar oradaki süreci takip ediyor olacağız ama onun da dışında sizin söylediğiniz gibi önemli verileri de karşılayacağız. Bu hafta üzerinde de enflasyon verisini karşılayacağız. Orada iyi gelen bir enflasyon verisi bir miktar da olsa bir yukarı yönlü hareket sağlar mı Borsa İstanbul nezdinde? Gerçi İstanbul enflasyonunu aldık. Hani o da fena gelmediğini söyleyebiliriz ama fiyatlamalara çok da dahil edildiğini gözlemleyemedik. Siz daha iyi anlatırsınız.
2: Orada İTO tarafında yani onun hesaplamasına dönük bugün çıkan haberlerde özellikle akaryakıt tarafının daha çok hani ortalamaya göre alındığı ve hani ay sonundaki fiyatların daha çok yansıtıldığı veya daha doğrusu ortalamaların kullanılmayıp ay sonu fiyatlarını yansıttığı ve TÜFE ile İTO arasında pek bir korelasyon görmeyebileceğimiz yönünde makroekonomi çalışan arkadaşlarımızın yorumları vardı bugün izlediğim kadarıyla. Tabii ki yarınki veri önemli. Yani şu anda aslında biz bu rehberi konuşmuyor olsaydık ana gündemimiz enflasyon olacaktı. Çünkü haftalık repoya geçiş yaptık. İşte Merkez Bankası'nın yavaş yavaş biraz daha hani fonlama tarafında elinin rahatladığını gözlemliyoruz. Altın kaynaklı rezervlerde daha görünür iyileşmeler var. Ama şu anda baktığımız yer bu uyumlanma süreci olduğu için enflasyonun şu aşamada çok majör bir etki yapmasını beklemem şahsen. Ama önümüzdeki haftadan itibaren fon rehberinin kanıksanmasıyla, içselleştirmesiyle birlikte bundan sonra daha makroekonomik verilere dönebiliriz. Ama burada paniğin bir şekilde yayılmaması, telaşın bir şekilde yatırımcılar nezdinde çok fazla yayılmaması

0: geçilmesinden sonra bir miktar Eylül ayında hani faiz indirimi olur mular konuşuluyordu. Şimdi geldiğimiz konjonktürde tabii bu hafta özelinde yurt içinde de yurt dışında da risk iştahının düşük olduğunu gözlemliyoruz. Gerek Orta Doğu'daki artan riskler diyelim, gerek de faiz, biz faiz indirimini konuşuyoruz ama yurt dışında da faiz artışı bir miktar daha dillendirilmeye başlamıştı bu hafta özelinde. Şimdi şunu soracağım, yani böyle bir ortamda aslında hep biz faiz indirimiyle birlikte eğer konuştuğumuz dönemlerde bankacılığın gitme potansiyelini konuşuyoruz ya. Şimdi haftalık repoya geçilmesinden sonra da özellikle yabancı kurumların araştırma kapsamına banka sektörünü, bankacılık sektörünü de dahil ettiğini görmüştük. Şimdi son gelinen konjonktürden sonra bu taraf yine beklemeye mi alındı gibi düşünmeliyiz? Yani hala orada bir potansiyel var mıdır? Nasıl bakıyorsunuz?
1: Şöyle aslında hani Eylül tabii faiz indirimi konusu artık hani çok zorlaştı gibi gözüküyor. Çünkü petrol tarafında çok ciddi bir baskı izliyoruz biz. Aslında Eylül faiz indirim beklentileri vardı ama son artan tansiyonla birlikte hem tahvil getirilerinin yurt dışı tarafta hem de artan petrol fiyatlarıyla birlikte Eylül'ün pas geçmesi şu an için baz senaryo gibi duruyor. Ama buna mukabil tabii ki bankacılık endeksi için hem bahsettiğimiz faiz indirim patikasına geri dönüş ihtimali Ekim'le birlikte hem de aslında fon rehberinin işte BIST 30 paylarının müstesna bırakması, yani bu serbest fonların pozisyonlanmalarından müstesna bırakması BIST 30 hisselerini daha orta vadede belki bir miktar öne çıkarabilir. Bu da aslında mevcut faiz indirim temasıyla birleştiği zaman bankacılık için arkadan esen yeni bir rüzgar anlamına gelebilir. Yani bunu tabii ki şu an için söylemek için bir miktar erken ama dediğim gibi yani hem faiz indirimlerine geri dönebilecek olmamız Ekim'le birlikte hem de BIST 30'un bu pay tebliğ, yani bu yeni tebliğden görece pozitif daha nasıl diyelim ayrışıyor olması, yani onların bu kurallardan ayrı olması belki önümüzdeki dönemde banka ve daha büyük hisseleri ön plana çıkarabilir. Yani banka, holding gibi hisseleri öne çıkarabilir.
0: Peki şu anda BIST 30'daki satışı neye bağlamak lazım? O çünkü düzenleme gelmeden önce de o tarafın bir miktar daha destekleyebilecek bir unsur olarak konuşuluyordu ama hani akabinde de böyle bir hareket göremedik.
1: Aslında ya pazartesiden bu yana bakarsak yine de hani X tümye, yani BIST 100 dışı şirketlere oranla bakarsak daha pozitif duruyor. Evet, yani bu satıştan müstesna değiller ama yani daha görece piyasa değeri küçük şirketlere oranla daha güçlü duruyorlar. Ama şu anda bunun tahlilini yapmak için henüz erken. Şu anda dediğim gibi likidite koşulları çok uygun değil. Şu anda fonların daha çok aksiyon satış yönünde oluyor ve bireysel yatırımcı da bu tip durumlarda birazcık geri çekilmeyi tercih ediyor. Likiditenin düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bu yüzden aslında bahsettiğimiz etkiyi şu aşamada henüz görmüyoruz ama bu sakinleşmenin ardından bir miktar özellikle satış tarafındaki aksiyonun, motivasyonun azalacağını da düşünürsek burada bir miktar orta vade pozitif ayrışma ihtimalleri var.
0: Peki son soru, yani böyle bir ortamda dışarıdaki konjonktür, içerideki düzenlemeler ve hani faiz indirimi de Eylül ayı için oldukça zorlaştı dediğimiz bir noktada hali hazırda portföyde ne kadar aslında Borsa İstanbul tutmak lazım diye soracağım. Yani mantıklı mıdır hali hazırda?
1: Ya şöyle, aslında bu tip dönemler aslında bir yandan da çok iyi dönemlerdir. Hı hı. Bu tip dönemler yani kurunun yanını yaşın yandığı, sis bulutun hakim olduğu, iyi şeylerin satıldığı, temeli sağlam şeylerin satıldığı dönemlerdir. O yüzden biz bu tip kırılmaları aslında yatırımcılar olarak ararız, isteriz. Sebebi de aslında haksız, adaletsiz satılan hikayeleri toplayabilmektir. Evet, bunu yapmak kolay değil. Yani şu anda çok ciddi bir sis bulutu var ama aslında büyük kazançlar da, büyük getiriler de bu tip dönemlerde yapılan yatırımlardan çıkar. Bunu da unutmamak lazım. Şu anda özellikle BIST 100 dışı tarafta bazı temeli iyi hisselerde çok adaletsiz fiyatlamalar var. Yani bunların çeyrekler geçtikçe, yani işte 3. çeyreğe doğru bir miktar işte beklentiler ortaya çıktıkça, belki finansal raporlar gelmeye başlayınca buradaki ayrışmalar daha görünür olabilir. Yani hak etmeyen arayı kapatabilir diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden evet, yani bu dönem biraz baskıcı, bu dönem biraz zor ama aynı zamanda da fırsatların çıktığı dönemler bu dönemler. Hani sabırlı olmalarını öneririm yatırımcılara.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Ali, Cenk, Gözden çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: İyi akşamlar, teşekkürler.
0: İyi akşamlar diliyorum ben de ve hemen bir diğer konu.

0: Geçiyorum, İstanbul Bilgi Üniversitesi DTÖ kürsüsü profesörü Doktor Pınar Artıran bizimle birlikte. Pınar Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba iyi canım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi son dönemde aslında ikili ilişkilerde, ticaret ilişkilerinde birçok gelişme yaşanıyor. Dilerseniz bir Türkiye tarafını konuşarak başlayalım. Çünkü orada Türkiye'nin aslında Çin meşeli elektrikli araçlara bir ilave ek gümrük vergisi uygulamıştı. Daha sonra bu bir aslında Dünya Ticaret Örgütü'ne bir dava konusu oldu. Burada da bir miktar Çin haklı bulundu aslında. Hani orada bazı nüanslar da var ama ya günün sonunda geldiğimiz noktada bundan sonra ne olacak? Yani insanın aklına şöyle soru işaretleri geliyor. Şimdi tamamen o vergi sıfırlanacak mı? Bunu yoksa yeni bir vergi şeklinde bir DTÖ'ye uygun bir hale mi getireceğiz? Yani ne yapılacak bundan sonrasında?
1: Ecan önemli çünkü aslında Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Paneli'nin kararı Temmuz ayında açıklanmıştı. Bir karar açıklandıktan sonra nihai olabilmesi, gerçekten uygulanabilmesi için ya temiz edilmemesi ya da temiz edildikten sonra kesinleşmesi lazım. Şimdi bunun için Çin'e verilen süre, Çin bu davada haklı bulundu. Türkiye'nin temiz etmesi ya da Çin'in bu kararı kesinleştirmesi için 2 aylık bir süre vardı. Dolayısıyla 2 aylık süre Eylül ayının sonunda dolacak. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ayın sonunda ya Çin diyecek ki ben bu kararın kesinleşmesini istiyorum. Dolayısıyla Türkiye hukuka aykırı koymuş olduğu ilave gümrük vergilerini ortadan kaldırsın. Ya da diyelim ki Türkiye ile aralarında bir ortak bir çözüm noktası bulunacak, bunu DTÖ'ye bildirecekler. Ya da Türkiye diyecek ki ben bu kararı hiçbir şekilde kabul etmiyorum, bunu temiz edeyim diyecek. Ama bildiğiniz gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, Dünya Ticaret Örgütü'nün temiz organı maalesef hali hazırda etkin olamadığı için o zaman alternatif bir çözüm üretmek suretiyle temiz tahkimi denen bir sistem var. Türkiye'nin daha önce AB ile ilaç davasında kullanmış olduğu. Ona da gidilebilir ama her halükarda günün sonunda şunu da düşünmek lazım. Ben açıkçası Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anda bu ilave gümrük vergilerini ortadan kaldıracağını da düşünmüyorum. Çünkü konjonktüre baktığımız zaman uluslararası piyasalarda pek çok ülkede elektrikli araçlarda, özellikle Çin'in üretim fazlası olduğu için, pek çok ülkenin kendisini vergilerle korumaya çalıştığını görüyoruz. Ha, bu acaba iç pazarda işe yarıyor mudur, yarıyor mudur? Tabii ki bunu pazarın kompetanlarına, uzmanlarına sormak lazım ama hali hazırda Avrupa Birliği'nin uygulamakta olduğu ilave gümrük vergileri var. İşte Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ihtilaf da çok önemli şu anda, elektrikli vergiler ve genel olarak otomotiv sektörü. Dolayısıyla bu ayın sonunu bir inceleyip görmemiz lazım. Cenevre'deki DTÖ toplantısında Türkiye ve Çin'in ortaya nasıl bir argüman sunacakları, ya işte Çin'in dediğim gibi bu karar kesinleşsin, ben bu ilave verginin kaldırılmasını istiyorum, ya da Türkiye ben bu kararı beğenmedim, bu kararın hukuki hataları var, bunu temiz ediyorum deyip, ama her halükarda bu ay sonunda bunun bilgisini de almış oluruz. Ticaret Bakanlığı'nın geçen ay yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda orada deniyor ki Türkiye Cumhuriyeti her halükarda elindeki hukuki opsiyonları kullanacaktır. Hemen vergiyi kaldıracağız şeklinde bir açıklama da yoktu ama ben tahmin ediyorum kapalı kapılar ardında Çin ve Türkiye arasında bir takım müzakereler ilerliyordur. Çünkü günün sonunda Sanayi Teknoloji Bakanı da bir noktada BYD yatırımı Çin'de, elektrikli araç yatırımı tümüyle Türkiye'den ayrılmadı, belki gelecekler dediği bir konjonktür de var. Orada da ne aşamada olunduğunu bilmiyoruz. Çünkü BYD'nin Avrupa'daki bir ülkede yatırımını konuşlandırmak üzere, özellikle de Made in Europe, Avrupa'da yapılması gereken bir takım yatırımlarla bağlantılı olarak Çin elektrikli araç yatırımını Avrupa'ya kaydırmış gibi görünüyor ama dediğim gibi bu ay sonunda Türkiye'nin bu Çin'e uygulamakta olduğu elektrikli araç ilave vergilerine ne olacağını öğrenmiş oluruz diye düşünüyorum. Yaklaşık 3 haftamız var.
2: Reklam. Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli. tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Paradan Para Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
3: Hafta içerisinde aslında Kanada Başbakanı Carney'nin Avrupa Birliği'ne de yakınlaştığı, bir takım toplantılar yapıldığını da gördük. Bu bize aslında küresel ekonomide ve küresel ticarette Donald Trump hükümeti zamanında bu görmüş olduğumuz o entegrasyonun tamamen dağıldığı, İkinci Dünya Savaşı sonrası mevcut olan işte kural bazlı uluslararası ticaretin ortadan kalktığı bir durumda yeni kutupların, yeni paradigmaların oluştuğunun bir başka örneğiyle karşı karşıyayız. Çünkü sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi aslında çok entegre olan ve yıllardan beri eskiden NAFTA dediğimiz USMCA, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması ki Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika bunun ticari partnerleridir. Çok önemli ticaret hacmi olan iki ülke, tahmin ediyorum yaklaşık 750 milyar dolar civarında iki ülkenin ticaret hacmi. Bu kadar bir tepki gösteriyor olmasının Amerikan Başkanı'nın Kanada'ya karşı. Orada da özellikle yorumları okuduğunuz zaman önemli ekonomi gazetelerinin işte Financial Times, Bloomberg ve diğer yerlerde yapılan bir takım değerlendirmelerde aslında Amerikan Başkanı'nın Kanada'daki otomotiv endüstrisi ve metal alüminyum endüstrisinde hedeflediğini görüyoruz. Çünkü hem otomobil sektöründe hem de elektrikli araçlar sektöründe önümüzdeki dönemde büyük bir rekabet olacak ve anlaşma müzakerelerinin tıkandığı noktaya baktığınızda Amerikan hükümetinin araçların çeşitli otomotiv ürünlerini anlaşmanın kapsamından çıkardığını ve dolayısıyla Kanada'ya büyük zarar vermeye çalıştığını bir yandan görüyoruz. Öte yandan yine anlaşmazlık noktalarından bir tanesi iddia o ki biliyorsunuz Kanada'da ikili bir sistem var. Fransızca konuşulan bir bölümü ve İngilizce konuşulan bölüm. Fransızca konuşulan bölümlerdeki eyaletlerdeki bir takım kültürel hatlarla ilgili özellikle Amerikan filmlerinin gösterilmesi noktasında Amerikan Başkanı'nın çok zorlayıcı bir tazyiki oldu. Daha da önemlisi bana sorarsanız bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. İddia o ki Kanada'nın bundan sonra üçüncü ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarına Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünden sonra kesinlik kazandırılabileceğine dair bir tazyiki olduğu söyleniyor Amerikan tarafının. Bu bizim için önemli. Çünkü geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ile Kanada arasında bir serbest ticaret anlaşması müzakereleri başladı. Bu çok değerli. Hı hı. Çünkü Avrupa Birliği ile Kanada arasında yıllar önce CETA anlaşması yapılmıştı. Kanada-AB serbest ticaret anlaşması. Biz yapamadığımız için geçmiş tarihlerde böyle bir anlaşma bir ticaret asimetrisi oluşuyordu. Şimdi Türkiye'nin bu anlaşmayı yapıyor olabilmesi çok önemli. Ama eğer günün sonunda Kanada ile Türkiye arasında yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasının içerisindeki gümrük vergi oranları, kota rejimleri, diğer bir takım şeyler Amerika'nın son sözünden sonra yapılacaksa o zaman bu Kanada'nın egemenliğine veya herhangi bir üçüncü ülkenin serbest ticaret anlaşması yapma egemenliğine büyük bir çomak sokmak demektir. Dolayısıyla anlaşmazlıkların bu noktada yoğunlaştığı görülüyor. Her halükarda sizin de ifade ettiğiniz gibi Başkan Trump, Kanada'dan ithal edilen elektrikli işte otomotiv ürünleri, süt ürünleri, alkol ürünleri ve hatta işte bu maple syrup dediğimiz akçaağaç şurubu, bal gibi ürünlere yaklaşık %50 ilave gümrük vergisi konulmasını öngören Section 338 nolu yasayı imzaladı başkanlık emriyle. Buna karşı Kanada Başbakanı dedi ki biz bunu kabul edemeyiz, bu müthiş bir zorlamadır. Buna uygun olarak da biz misilleme yapacağız. 8 Eylül tarihinin önümüzde çok bir gün kalmadı zaten. 8 Eylül tarihiyle doları dolarına bir misillemeyle karşılık vereceğiz diyor Kanada. Şimdi bunu yapar mı yapmaz mı Kanada? Bence yapabilir gibi görünüyor. Umalım ki o tarihe kadar Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki müzakereler devam etsin. Eğer orada bir kırılma noktası olursa Kanada ile Amerika arasındaki bu ticaret müzakerelerinin kopma noktasına gelmesi aslında kelebek çırpması etkisiyle bütün ekonomileri etkileyecektir. Çünkü Kanada ile ticaret yapan bütün üçüncü ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin argümanı şu. Mesela diyor ki ben Çin'e ilave gümrük vergisi koyuyorum ama Kanada Çin'e karşı benim kadar sert olmadığı için Çin ihracatı Kanada üzerinden gelmek suretiyle benim ülkemiz circumvention dediğimiz Kanada üzerinden Çin malları ya da işte Türk malları Kanada üzerinden benim topraklarıma gelmek suretiyle ticaret avantajlarımı negatife ediyor diyor Amerikan hükümeti. Dolayısıyla Amerika ile Kanada arasındaki müzakereler dünyadaki üçüncü ülkelerin Türkiye dahil olmak üzere, Çin başta olmak üzere, AB de başta olmak üzere bütün ülkelerin tekrar bir ticaret sarsılmasına doğru yol açacağına ve yeni ticaret gerginliklerine doğru yol açacağı gösterdiği bir duruma girer. O yüzden 8 Eylül tarihi önemli. 8 Eylül'de eğer gerçekten Kanada bu vergileri uygularsa pek hoş günler bizi beklemez. Umulur ki 8 Eylül'e kadar herkes soğukkanlı bir şekilde müzakeresini bitirsin ve bu tatsızlık ortadan kalksın diye umulur.
4: Yani Trump'ın orada aslında istediği şey ben ne kadar gümrük vergisi uyguluyorsam Kanada da onu uygulasın ve ikili ticaret ilişkilerinde ayrışmasın demek istiyor değil mi tam olarak?
3: Bir yandan öyle, bir yandan da bana sorarsanız başlangıçta söylediğim gibi otomotiv endüstrisi çok önemli. Hem Amerika'nın Michigan eyaletinde biliyorsunuz kuzey bölgelerinde hem de Kanada'da. Başkan Trump'ın aslında söylemeye çalıştığı Kanada'da üretim yapan otomotiv üreticileri fabrikalarını Amerika'ya taşısın demek evet, istiyor var, aslında. Doğru. Tabii ki günün sonunda niye vergilendiriyor? İki senedir nedir derdi Başkan Trump'ın? Make America Great Again, Amerika'yı tekrar büyük yapmak için üretimin tümü Amerika'ya kayması gerekiyor. Yani demek istiyor ki Kanada'da yapmayın siz bu üretimi, getirirseniz fabrikalarını size hiçbir şekilde gümrük vergisi de uygulamam demeye getiriyor. Bu da zaten ticari zorlamadan başka bir şey değil. Yani normalde kural bazı anlaşmalar evet. Hukukuna asla uymayanmış ama Başkan Trump'ın ticaret yöntemi böyle.
4: Evet, Trump geldikten sonra onları tamamen konuşamaz hale geldik. Hukuka ne kadar aykırı değil kısmını. Şimdi aslında bu iki konu özelinde bir miktar daha aslında her ülkenin daha kurumacı politikalarla işte ne kadar gümrük vergileri uygulayabileceğini sorguladığımız bir dönemden geçerken Şangay İşbirliği Örgütü'nün de toplantısı gerçekleşti. Oranın çıktıları nasıldı hocam? Yani sizin en çok dikkatinizi orada ne çekti?
3: Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü aslında Türkiye ticareti açısından anlamlı bir örgüt değil. Çünkü biz bir kere üyesi değiliz, gözlemciyiz. Ama özellikle bu sene Kırgızistan bizi şeref konu olarak davet etti ama
4: evet, gittik.
3: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına da baktığınız zaman buradaki aslında anlayabildiğimiz şey Türkiye'nin buradaki pozisyonu pazar çeşitlendirmek. Çünkü geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı yine başka bir konuşması vardı. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde işte gümrük birliği bizim tek seçeneğimiz değil, Avrupa Birliği tek mecburiyetimiz değil demişti. Fakat bu son Şangay İşbirliği Örgütü çıkışı toplantılarda Şangay İşbirliği Örgütü ile yapılan hiçbir işbirliğinin aslında Türkiye'nin batıdan kopmadığı ya da Avrupa Birliği pazarlarından kopmadığı ama her akıllı ülkenin şu konjonktürde dünya ekonomisinin şu konjonktürde yaptığı gibi pazar çeşitlendirmesi yapmaya çalıştığını ifade eden açıklamalar gördük. Bu aslında mantıklı çünkü özellikle Trump döneminde ve Trump iki sene sonra başkanlıktan ayrıldığında yeni yerine yeni gelecek olan ister Cumhuriyetçi ister Demokrat Parti adayı olsun biz anlıyoruz ki artık eski dünya yok.

0: Ecem. Yani o eski güvendiğimiz sistem olmadığından olabildiğince yeni partnerler ve yeni koalisyonlar kurmak lazım. İşte yeni koalisyonlar kurma anlamında da Türkiye önüne çıkan örneklerde aslında Asya'da çok etkin olabilecek bir kuruluşun altına girmeye çalışıyor. Fakat şunu da ifade etmek lazım. Şangay İşbirliği Örgütü'nü dünya üzerindeki diğer organizasyonlarla, küresel ekonomik organizasyonlarla karşılaştırdığınızda serbest ticaret ayağı çok zayıf, hatta yok diyebiliriz. Yani mesela bu seferki toplantıda da işte gümrük vergi indirimi olsun, pazar açılımları olsun, işte trans ticaret olsun, bunlarla ilgili bir takım çıktılar yok. Onun yerine bir takım işte yapay zeka ile ilgili işbirlikleri, enerji olsun vesaire, bu konuda çıktıları var. Bu da anlamlı. Ama Türkiye'nin şu anda benim yaptığını görmeye çalıştığım düşündüğüm mesele, o toplantıya katılımcılara hazırına baktığınız zaman işte Putin var, Rusya Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı, Orta Asya'da Türkiye açısından çok önemli devletler. Dolayısıyla bizim için benim değerlendirmem kapsamında Şangay İşbirliği Örgütü'yle olan asıl sistem, dünyadaki farklı paradigmalar içerisinde farklı güç grupları oluşurken Türkiye'nin yakın olduğu bu coğrafyadaki önemli bir takım devletlerle yakın olma arzusudur ki ben bunun da mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama bunu asla bir Dünya Ticaret Örgütü'yle, bunu asla bir Avrupa Birliği ile karşılaştırmak doğru olmaz. Dediğim gibi bir ekonomi ve ticaret boyutu yok zira. O sebeple de hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin bir alternatif olmaz. Ya da Dünya Ticaret Örgütü'nde yaratılmış olan sistemin bir alternatif olmaz. Ama daha önceki yayınlarda konuştuğumuz işte BRICS gibi ya da diğerleri gibi bir koridor yaratmak, benzer düşünen şekillerdeki önemli ülkelerle bir arada olmak açısından tabii ki mantıklı ve bir kutup oluşturuyor aslında. O anlamda bakmak lazım Şangay İşbirliği Örgütü'nün çıktılarına.
1: Peki hocam, son olarak bu jeopolitik gerilimin bir kez daha yükseldiği günlerden geçerken Hürmüz'deki bu durumu konuşuyoruz. İşte orada zaten geçişler çok sınırlı ve hafta içerisinde tankerlerin vurulduğunu dair haber akışları da oldu. Bir yandan o tarafa soracağım, bu gidişata dair beklentileriniz var mı diye. Bir yandan da tabii ki hani İran'a biraz daha soyutlamaya yönelik ABD'nin de adımları vardı. Bu aşamada da Çin'le karşı karşıya geldiler. Bunların hepsini değerlendirdiğiniz, orada Çin-ABD ilişkilerine baktığımız noktada hani bir görüşme de yapılması bekleniyor ya hocam. Yani onun mesela iptal olması durumu var mı sizce?
0: Eylül ayında biliyorsunuz çok önemli bir soru bu. Eylül ayında Jinping'le Amerikan Başkanı Trump arasında bir görüşme yapılacağı umuluyor. Daha sonra Miami'de de bir görüşme yapılması umuluyor. Şimdi Çin'in buradaki aktörlüğü çok önemli. Çünkü İran yalnızlaştırılmış olduğu bir konjonktürde aslında İran'ın üretmiş olduğu enerji kaynaklarının çoğunu alan aslında kim? Çin Halk Cumhuriyeti. Ve Çin Halk Cumhuriyeti defaten yapmış olduğu açıklamalarda yaklaşık 400 milyar dolarlık bir yatırım yapma sözü de veriyor İran'a. Dolayısıyla İran'ın sıkıştırıldığı, kıstırıldığı bir noktada ve Amerikan hükümetinin olabildiğince İran'ı yalnızlaştırmaya ve yaptırımlarının etkin olmaya çalıştırdığı bir noktada Çin'in İran'a verdiği destek tabii ki Amerikan hükümeti açısından büyük sıkıntı yaratıyor. Daha önce yapmış olduğumuz açıklamalarda ve baktığımız zaman siz de az önce söylediniz. Başkan Trump pazartesi akşamı ya da pazar akşamı tam olarak hatırlamıyorum dedi ki Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü olarak her gün 30 tane geminin geçmesini sağlıyoruz. Ama istatistik birimlerine baktığınız zaman işte uluslararası medyaya ve özellikle denizcilikle ilgili birimlerin göndermiş olduğu raporlara baktığınızda aslında bu sayı 10 ya da 15'i geçmiyor son bir ayda hiçbir gün. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı Başkan Trump'ın söylemiş olduğu gibi açılmış falan değil. Ya da kontrolü Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmiş değil ve yakın vadede de öyle olabilecek gibi de görünmüyor. Buradaki en büyük sıkıntılarından bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu savaş yöntemiyle saldırarak yapmaya çalışsa o arada girecek olan Çin'i sindirebilmesi için yapması alması gereken bir takım finansal önlemler de var. Çünkü Amerikan hükümeti dedi ki geçtiğimiz son 3 hafta içerisinde biz İran'ı anlaşma masasına getirirken İran'la ticaret yapanlara da ekonomik yaptırım uygulayacağız. Çin de bu kapsamda ama Çin'e ekonomik yaptırım uygulaması çok zor Amerika Birleşik Devletleri'nin, sebebi malum. Çünkü finans sisteminden mahrum bırakması Çin'i Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in elinde bulunan Amerikan devlet tahvilleriyle

0: Amerika'yı çok zor duruma sokması lazım. O
1: Evet.
0: sebeple de zaten bu konu aklımıza gelince hep Başkan Obama'nın 2015'te İran'la ilişkili yapılmış olan anlaşmadaki kısıtları ve yorumları akla gelmek lazım. Dolayısıyla bu
1: Peki.
0: konu yakın vadede çözülebilecek gibi görünmüyor Ece Hanım.
1: İstanbul Bilgi Üniversitesi DTÖ Kürsüsü Profesörü Doktor Pınar Artıran. Pınar Hocam, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kısa bir araya gideceğiz.
2: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
2: Reklam.
5: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Mehmet Ali Bey ile şunu konuşacağız aslında. Bir miktar altın fiyatlarındaki dalgalanmayı takip ediyoruz. Öyle ki Ağustos'un başında hatırlayacaksınız 4060'lardan o civarlardan aşağı yukarı bir %15 kadar yukarıya gitmişti. 4700'lere yaklaşmıştı altın fiyatları. Mehmet Ali Bey, duyabiliyor musunuz şu anda?
7: Duyuyorum Ece Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şunu anlatıyordum ben de, tam 4700'lere doğru geldik Ağustos ayında. Orada bir %15'lik aşağı yukarı yukarı yönlü bir hareket görmüştük Ağustos başından sonra. Daha sonrasında bunun aşağı yukarı %6'sı 7'si geri verildi. Şimdi bundan sonrasında ne beklemek lazım? Nasıl yorumlarsınız bu hareketi diye sorayım.
7: Son dönemde özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın ve yeni başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları daha çok fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Aynı zamanda ilk konuşmasında, ki Mayıs ayındaki yaptığı konuşmasında, o konuşmada 3 kere bu sene faiz artırımı olabilir beklentisi oluşmuştu. Ve o nedenle Haziran ve Temmuz aylarında faiz beklentisiyle altın fiyatları gerilemişti. Biraz da yaz rehaveti vardı. Yatırımcılar tatildeydi. Yine fon yöneticileri tatildeydi. Neyse, Ağustos ortalarına geldik. Tabii bir tatilden dönmenin de etkisi var. Ama o arada gelen Amerika'dan ekonomik veriler bir miktar artık faiz indiriminin bir kere olabileceği beklentisi oluşturdu. Hatta onun yüzdesi de işte %80'lerden %55'lere kadar gerilemişti. Ama son olarak geçen Cuma günü özellikle Jackson Hole toplantısında yine Merkez Bankası başkanlarının da olduğu toplantıda Kevin Warsh henüz daha yeterince bir önlem alınmadı. Enflasyonla ilgili çalışmalarımız devam ediyor şeklinde, buna benzer bir ifadeyle Eylül ayındaki toplantıda, ki 16 Eylül'de yapılacak, bir faiz artırım beklentisi güçlendi. Böyle olunca da altın bundan olumsuz etkilendi. Bu arada bir süreden beri takip ediyoruz, biliyorsunuz Amerika'daki işte tahvil faizlerini, 10 yıllıklar yükseldi. Fakat bu 3 haftalık yükseliş sırasında, altının yükseliş sırasında 4.64'lere kadar gerilemişti, ki 4.75'lerden geriledi. Ama bugün itibariyle tekrar 4.82'lere kadar yükselmesine beraber altın, işte sizin de belirttiğiniz gibi, o %6, %7'lik karını geri vermesiyle bugün 4.300 dolarlara kadar gerilediğini gözledik. Akşam üzeri Amerika'dan gelen ekonomik veriler, biraz da yapılan açıklamalar, faiz artırımı olmayacağı

0: Evet, bugün ADP özel sektör istihdamını aldık ABD tarafından da. Ondan bahsediyordu diye tahmin ediyorum Mehmet Ali Bey. Orada da istihdam tarafındaki biraz daha görece düşük gelmesi altın tarafını destekledi ki New York Fed Başkanı'nın da iyimser bir enflasyon yorumu olmuştu. Fed başkanlarından konuşmuşken ben oradaki hemen detayı da hatırlatmış olayım. Williams orada aslında bir miktar daha olumlu konuştu. Mehmet Ali Bey geldi. Hemen ona dönüyorum. Mehmet Ali Bey, biraz daha bugünkü hareketliliği hem verilere hem de gelen açıklamalara Fed guvernörlerinden bağladım demişsiniz. Oradan devam edebiliriz.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla işte 4390'a kadar toparlanmıştı. Şimdi 4368-70 seviyelerinde. Dolayısıyla 4300'den dönen bir fiyat gibi görünüyor. Ama biliyorsunuz Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik var Amerika'da. Bu da tabii ki önemli. Bir taraftan da özellikle İran'la Amerika arasındaki bu savaşın tekrar biraz güçlenmesiyle beraber Hürmüz Boğazı'nda işte petrol nakliyatının sıkıntılara uğramasıyla beraber petrol fiyatının yükselmesi de bir enflasyon beklentisi de oluşturuyor tabii ki. Ama benim tahminim yani Eylül ayında bir faiz artırımı olacak kanaatinde değilim. Hatta Aralık ayında bir faiz indiriminden söz etmek mümkün gibi görünüyor. Burada esasında şu anda altının önündeki en önemli belirsizlik Kasım ayında yapılacak Senato yenileme seçiminde acaba Trump oyları toplayabilecek mi? O belirsizlik bir miktar altını destek olabilir gibi de görünüyor. Dolayısıyla altında genel olarak yükseliş trendinin artık sona erdiği veya bundan sonra geriler demek çok mümkün değil. Çünkü uluslararası piyasalarda uluslararası para niteliğini kaybetmeye eğiliminde olan Amerikan dolarının onun yerine merkez bankalarının tahvil satarak altın almış olmaları veya alıyor olmaları her ay Dünya Altın Konseyi'nden de bu raporlar geliyor. En büyük alıcının Çin ve Polonya olduğunu biliyoruz ve aynı zamanda Kazakistan ve Özbekistan'dan da alımlar var. Diğer merkez bankalarından da alımlar var. Ama bir taraftan da özellikle likitte sıkışıklığı dünyada da Türkiye'de de bu alımları bireysel olarak biraz daha azaltmış durumda. Hatta işte Hindistan başkanı halkına altın almayın falan gibi ifadeler kullanmış ama almayın dediği zaman daha çok alan olur. O bakımdan ben sene sonu beklentileri itibariyle bir ilişki olmadığı kanaatindeyim. Ve kısa bir süre sonra tekrar 4500'lerine çıktığında ilk etapta 4750 daha sonra 5000 doların seviyelerini bu önümüzdeki haftalar ve ay itibariyle görebiliriz diye düşünüyorum. Dış piyasalardaki görünüm bu. Bu arada doların da bir miktar toparlandığını gözledik işte. 17'lere kadar euro dolar paritesi yükselmişti. Şimdi 15.90'larda seyrediyor. Aynı zamanda dolar endeksi de 98'lere kadar gerilemişti. Şu anda 99.5'lardan işlem görüyor.
0: Evet.
1: Bütün bunları üst üste koyarsak altının bu geri çekilmesi yeni bir yükselişin habercisi gibi görünüyor.
0: Peki takip ediyor olacağız diyelim. İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye çok teşekkür ediyoruz ve bir haberimizle kapanışı yapacağız. Petrol fiyatları üzerine çokça konuşuyoruz. Brent petrol bugün özelinde 95 dolarların üzerinde seyrediyor. Şimdi bundan da en çok tabii ki havacılık sektörü etkileniyor. Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, petrol fiyatlarındaki artışın havacılığa yansımasının iki kat olduğunu belirterek yakıt maliyetlerinin bilet fiyatlarına yansımasının henüz gerçekleşmediğini söyledi. Detayları izleyerek noktalayalım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.
2: Sizinle bir genel olarak havacılık sektörünü konuşmak istiyorum. Orta Doğu'da yaşanan savaş maalesef en çok etkilediği sektörlerden biri de havacılık sektörü. 6 ayı geride bıraktık. Burada nasıl bir tablo var?
3: Yani tabloya baktığımızda bizim bulunduğumuz coğrafyada Türkiye çok önemli bir geçiş noktası. Bu geçiş noktası turizmimizi de etkiliyor, ticaretimizi de etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Orta Doğu'da oluşan bir savaşın bize etkisi birkaç boyutta yansıyor. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatlarındaki artış. Petrol fiyatlarındaki artış havacılığa geldiğimizde iki kat olarak yansıyor. Çünkü bir ham petrolün jet fuel'una yani jet yakıtına dönüşmesi için bir oran var. Bu oran eskiden 11'di. Varili 11 ile çarptığınızda bir ton jet yakıtı çıkardı. 15 lira kadar çıktı. Yani iki kere biz etkilendik. O yüzden ilk 6 aya baktığımızda yaklaşık petrolde

0: %30'luk bir artış varken bizde jet fuel'larda %70'lik bir artış oldu. İkincisi bu bölgeden Türkiye'ye gelen turizm, turistlerin azalması. Özellikle İran bizim için çok önemli bir pazardır. Biliyorsunuz Nevruz Bayramı vardır, İranların Bahar Bayramı. Türkiye'de turizm Mart ayında Nevruz Bayramı ile başlar, arkasından Paskalya ile devam eder. Ama İran'da Şubat ayında bu savaşın başlamasıyla birlikte biz İranlıların turist olarak gelmesi eskiden beklediğim sayıların altında gerçekleşti. Çok çok altında gerçekleşti. O nedenle Orta Doğu'da aynı şekilde savaşın olması, oraya yansıması, turistlerin buraya gelmesinde negatif etki oluşturdu. Bu açıdan baktığımızda ülkemizin bulunduğu konum bütün dünyayı birleştiren bir noktada olduğundan bu savaşın etkisini biz yakıt fiyatlarının artması, maliyetlerin yükselmesi ve bu bölgelerden turistlerin daha az gelmesi imkanlardan dolayı bu konuda negatif olarak yaşadık.
1: Peki önceki yıla kıyasla sizin yolcu sayınızda, gelirlerinizde ne kadar bir düşüş oldu?
0: Şöyle, gelirlerde bir düşüş olmadı. İlk 6 aylık rakamlara baktığımızda geçen seneye kıyasladığımızda %26'lık bir artış oldu. Ama ne problem oldu? Yakıt %70 arttı. Yakıtın %70 artması, ki biz Pegasus olarak baktığımızda konuşursak %62 hecliyiz. %38 açık. Bunun etkisidir bu. Havacılık olarak baktığımızda havacılıkta hedge oranı %50'lerin altındadır bütün globalde. O yüzden bu yakıtın bu hızlı oranda artması ve jet fuel'a dönüşümdeki bu oranın artması havacılık olarak negatif etkiledi herkese.
1: Bilet fiyatlarına yansıması nasıl oldu?
0: Bilet fiyatlarına yansıması maalesef olmadı. Çünkü talebin azaldığı bir ortamda siz bilet fiyatını istediğiniz kadar yükseltin. Talep olmadıkça bu fiyat karşılanmaz. O nedenle de bilet fiyatlarına yansıması henüz olmadı.
1: Peki önümüzdeki döneme ilişkin biraz daha konuşursak, jet yakıtları konusunda bir endişe var mı? Yani iptal edilecek uçuşlar vesaire. Burada böyle bir tablo risk var mı masada?
0: Şöyle, bizim olduğumuz coğrafyada yok. Bu nerede olabilir? Yakıtı almada zorlanan ülkelerde olabilir ya da tek noktaya bağlı ülkelerde olabilir. Mesela Küba bunun çok güzel bir örneği. Tek noktaya bağlıydı, Venezuela'dan alıyordu ve oradan yakıt almadığı bir dünyada yeni anlaşmalar yapıp yeni yakıt getirmesi bu sıkıntı yaratmaya başladı. Aynı şekilde gittiğimizde Hint Okyanusu'ndaki ülkelerde tek noktadan, Hürmüz Boğazı'ndan gelen yakıtı alıyorlardı. Oradan yakıt gelmediği vakit ya da tankerler geçmediğinde sıkıntı oluşmaya başladı. Bizim bulunduğumuz coğrafyada şu an için böyle bir sıkıntı yok. Ama bu sıkıntı gelecekte nasıl olur? Biraz önce verdiğim örneklerin çoğalmasıyla ancak olabilir.
1: Peki siz projeksiyonlarınızı neye göre yapıyorsunuz? Yani hem yıl sonu beklentilerinizde bir revize oldu mu öngörülerinizde? Önümüzdeki döneme ilişkin nasıl bir projeksiyon çiziyorsunuz?
0: Yani şöyle, biz dinamik bütçeleme yapıyoruz. Aylık olaraktan gelişmeleri takip ediyoruz. Bir baz bütçemiz var. Geçen sene Aralık'ta onayladığımız yönetim kurulu tarafından. Onu da yönetim bize her ay mevcut şartlara göre düzelteyip gönderiyor. Önümüzdeki döneme baktığımızda biz neye göre fiyatlama yapıyoruz ya da 2028-27'nin bütçesini nasıl yapacağız dediğimizde tabii ki uluslararası tahminleri almamız gerekecek. Burada gerek döviz olsun, gerek yakıt beklentileri ve bunu jeopolitik riskleri analiz eden şirketlerin raporlarıyla da bütünleştirdiğimizde ortaya bir tablo çıkacak. Önümüzdeki sene bütçesini yaparken gerek petrol fiyatını, jet yakıt fiyatını, gerekse kurları ve pariteleri buna göre tespit edeceğiz.
1: Mehmet Bey, son olarak o zaman size zirve hakkında bir soru sorayım. Burada nasıl, havacılık sektörü için ne ifade ediyor bu zirve?
0: Şöyle, havacılık bütünleşik bir unsurdur. Havacılık dediğimiz vakit bunun içinde hava yolları vardır, hava meydanı işletmeleri, yer hizmetleri, catering hizmetleri, güvenlik hizmetleri, bütün bunlar destekleyici unsurlardır. Bu gözle baktığımızda bugün biz hava meydanları işletmelerinin dünyadaki en büyük konferansını İstanbul'da ağırlıyoruz ve hava meydanları da misafirlere hizmet etmek, konforlarını arttırmak açısından en önemli unsurlardan bir tanesi. O nedenle burada bugün konuşulacak konular bugün ve gelecekte hava meydanlarının nasıl olacağı, teknolojiyle birlikte nasıl daha iyi hizmet edecekleri, yatırımlarını ne yöne kaydıracaklarını bize anlatmalar açısından güzel bir gösterge ve ışık olacak.

0: Ocak, Optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
1: Hattımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İyi akşamlar. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Sevgili Hakan Güldağ ve değerli hocam Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la birlikteyiz. Hakan Beyciğim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kamil hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Hande Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Herkes, İyi akşamlar değerli hocam.
0: Herkes iyi diye düşünüyorum. İyi görünüyorsunuz çünkü. Görüntünün arka planında bir şeyler varsa onu bilemem. Ben gördüğüm kadarını söylüyorum. Maşallahınız var.
1: Eyvallah. Valla bir şikayetimiz yok. Ne
0: çok
1: diyelim
0: şükür.
1: Şimdi? Evet, şikayet etsek de dinleyen yok zaten.
0: O da ayrı bir konu zaten. Ya şaşkınım yani. Trump demiş ki Hürmüz'ün adını Trump Boğazı olarak değiştirelim. Sizin gazetede de evet. Şeyde manşette orada gördüm. Yani düşündüm aslında mantıksız değil yani. Hak edilmiş bir isim olur bunca tantanadan sonra. Yani bu kadar emek.
1: Besent'e o zaman bayağı bir fırça atması lazım. Çünkü Besent diyor ki yakında orası diyor zaten çok yani değersiz.
0: Çöp olacak diyor.
1: Çöp olacak.
0: Su parçası
1: diyor.
0: Olacak
1: yani
0: diyor.
1: Ne demek Trump çöp olacak mı demek istiyor.
0: Aa, bakın bu enteresan. Evet. Evet. Yani bilmiyorum.
2: Ama bence sadece Hürmüz değil dünyanın değişik yerlerindeki boğazlara ve doğal olan her şeye Trump adı verilebilir.
0: Bir yerden yani. Başlamak lazım canım hocam. Bir yerden başlamak lazım artık. Hürmüz en kolayıysa oradan başlayıp
1: o dünyanın... Zengazur'la başladı o zaten. Onu, kendisi o geçidi Trump geçidi diyor.
0: Doğru. Her evet. Şeye bir Trump bir şey diyor değil mi? Yani olabilir yani. Enteresan evet. Bir kafa yapısı var. Dünyanın geri kalanı için çok sıhhatli bir durum değil bu ama yani bakıyoruz görüyoruz yine ortalık karıştı. Petrol fiyatları yeniden yükseldi. Evet. Hoş geldiğimiz seviyeler çok ürkütücü mü? Yani 95 dolar şu anda. Artık değil gibi geliyor bana çünkü piyasa
2: alıştık.
0: Bir şekilde evet alıştık yani o yani daha ötesi yani 100 doların üzeri vesaire gibi konuşmadığımız sürece işler çok da kötü değil sanki algısı var. Bilmiyorum sizler ne diyorsunuz mesela hocam ne diyorsunuz yani 95 dolar.
2: Yani uzun vadede bu tabii bu sürdürülebilir bir fiyat değil elbette ki enflasyona mutlaka bir etkisi olacak bizim gibi ülkelerde, Amerika'da dahil olmak üzere. Ancak şu aşamada gördüğümüzde dünya ekonomisi bu petrol fiyatlarındaki bu yüksek seyre rağmen oldukça güçlü bir şekilde devam ediyor. Yani dünya ekonomisinde biraz yavaşlama olsa da bu krizin etkisi beklenenden daha az. Ki beklenenden daha da uzun sürmesine rağmen yani o anlamda Amerika'nın başını ağrıtmaya devam edecek ama sanki Trump da ara seçimlere giderken de bunu çözmesem de olabilir diye bakıyor. Yani sorun şu, Amerika her yerde sorun üretiyor, daha fazla sorun üretiyor. İşte bu gümrük vergilerini getirdi, onunla şimdi Kanada'yla da bir tekrar sorun. Hürmüz Boğazı İran'a saldırdı ve bunu bir sonucu göremiyor. Tünelin ucunda ışık yok. Ve tabii ki bir taraftan da Amerikan tahvilleri bugün de işte 5.28'lere kadar çıkmış 30 yıllık tahviller. Düşündüğünüzde orada bir ciddi boyutta bir şey var. Yatırımcılar ne olacak onu görmek istiyor. Yani 2008'de de Eylül ayında patlamıştı Lehman Brothers'ın çöküşü Eylül'ün tam ortası bir hafta sonuydu. Yani bu yaz rehavetinin getirdiği yazdan dönüşte ciddi boyutta piyasalarda olumsuz gelişmeler olabilir. Ve ne yazık ki Trump'ın politikaları da bu gelişmeleri bir ölçüde kontrol altına almaktan öte tam tersine tetikleyici yönde. Yani Amerika herhangi bir şekilde tasarruf kamuda bir tasarruf konusunu ben ne Besant'ın ağzından ne Trump'ın ağzından yakın zamanda duymadım. Yani bütçe açığıyla ilgili onu azaltmak gibi bir dertleri bile yok. Yani şimdi tabii ki Kevin Warsh'ın bir ölçüde gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. O da sonuçta Jackson Hole'daki konuşmasıyla bir ölçüde hatırlarsanız ben bu akşam iki konuda böyle biraz geçmişe saracağım. Haziran sonu Temmuz başı gibiydi. O zaman Warsh geldiğinde ilk başta Trump yönlü konuşmaya çalışsa da gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalacak. ve nitekim %2'ye bağlıyız dedi. %2'yi değiştiremeyiz dedi. Bizim %5'imiz var biliyorsunuz bir hedef. Amerika'nın da %2 hedef var. Biz hiç tutturamıyoruz ama bence bundan sonra onlar da %2'yi tutturamayacak. Ben öyle görüyorum uzun vadede.
0: Hocam
2: belki
0: onlar da tutturamıyorlar ki zaten uzun zamandır. Hayır, o iki hedefi
2: evet,
0: var.
2: Evet yani ama bunda, yani bizim gibi bir 15 sene falan geçecek ama bir şekilde ona bağlı kalmaları gerekiyor. Tabii ki bu ay yani konuşuruz Amerika faiz arttırıp arttırmayacağı konusunu ama her durumda Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, dünya ekonomisindeki belirsizliği arttırdıkça da dünyanın değişik yerlerinden gelen haberlerle bu acaba Amerikan tahvillerindeki artış, faiz artışı Japonların tahvil satışlarından mı kaynaklanıyor? Bu gibi haberler de geliyor. İşte bu gibi haberler de var. Yani Amerika elbette ki Japonya'nın ciddi boyutta tahvil satışına gitmesini istemez o zaman. Çünkü ciddi boyutta bir Amerika tahvil piyasasında bir krizi tetikleyebilir. Göreceğiz önümüzdeki haftalarda ama ben Kevin Warsh'un biraz gerçeklerle yüzleşmesinin, biraz daha şahince konuşmasının iyi bir haber olduğunu düşünüyorum. Tabii bugün gelen ADP rakamları, istihdam rakamları, özel sektör istihdam rakamları ve gelecek enflasyon rakamları da bu ay Amerikan Merkez Bankası'nın kararını etkileyecek. Ama şu aşamada arttırma ihtimali daha yüksek gözüküyor gibi.
0: Peki hocam. Şimdi bölgede bu süreç devam ederken bu Mekke paktı benim çok dikkatimi çekiyor Hakan Bey. Şimdi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye 7 Ağustos'ta kuruldu. 31'inde ilk toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirdiler. Bölgede bir ofis, bir işte ne diyelim, karargah mı?
1: Evet, üs.
0: Üs de kurulacak. Ve yani bu sürecin biraz jeopolitiğe girmiş olacağız ama hani evet, sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl yorumluyorsunuz? İş dünyası mesela buna bakıyor mu? Nasıl yorumlar alıyorsunuz ya da hiç konuşulmuyor mu? Nedir değerlendirmesi, çok merak ediyorum.
1: Konuşuluyor. Eğer fırsat olursa hocamın söylediklerine ilişkin de birkaç bir şey söylemek isterim ama.
0: Tabii tabii, isterseniz oradan başlayayım. Benim şimdi
1: başlayalım şimdi. Bu soru da aslında son derece önemli. Konuşuluyor. Esas itibariyle bunun yaratabileceği ekonomik fırsatlar üzerinden konuşuluyor. Tabii ki bu kolay bir oyun değil. Yani bir takım tercihler yaptığınız zaman her zaman bir başka seçenek ortadan kalkmış oluyor. Ya da oraya geri dönmek çok kolay olmuyor. Bir yola girmiş oluyorsunuz. Şimdi daha henüz tam şekillenmiş bir yer değil. Hani NATO gibi mi hareket edecek? Sanki ilk etapta şimdi bu 5. madde, NATO'nun 5. maddesine benzer bir takım içerikleri olacak diye düşünüldü ama henüz netleşmiş bir şey yok. O da nedir? Yani bir ülkeye bu ittifakı yapan, bu paktı yapan herhangi bir ülkeye bir saldırı olduğunda diğerlerine de yapılmış gibi görülecek. Şimdi çok değişik tepkilere neden oluyor. İsrail bir kere bu işi ciddi şekilde büyütüyor kendi içerisinde. Çok işte Yeruşalem Post'ta filan sizi parçalarız filan gibi şeyler çıktı, tehditler çıktı. İşte Türkiye sınırına 70 kilometredeki bir Suriye hava üssü vuruldu. Bunun Türkiye'ye gözdağı olduğu filan bayağı ciddi şekilde gene İsrail basınında yer aldı. Öbür taraftan Hintliler çok kızmış vaziyette. Bu işin hani Pakistan işin içinde olması vesaire filan bunu kendilerine bir varoluşsal problem olarak görüyorlar. Tabii bir dünyada bildiğim kadarıyla elinde nükleer silahı olan, nükleer füzeleri olan tek Müslüman ülke Pakistan. Başka yok. Yani ne Malezya'da var, ne Endonezya'da var, ne Türkiye'de var. Yani en azından deklare edilen.
0: İran hariç konuşuyoruz.
1: İran'da da yok tabii. İran'da da nükleer yok. Sadece nükleer Pakistan'da var. Onun dışında yani tek nükleer güce sahip ülke Pakistan, Müslüman ülke olarak. Hindistan da tabii bir nükleer güç. Bu bir şey yaratıyor, sıkıntı yaratıyor ve bu aynı zamanda İran içinde bir çerçeveleme harekatı olarak kabul edilen ve özellikle belli kesimler, özellikle Suudi Arabistan'la biliyorsunuz aralarında çok orada da bir yaşamsal bir şey var. Yani bir kavga var. Belki neredeyse 1200 yıllık bir kavga var. Onun için çok boyutlu, jeopolitik derinliği sadece bu bölgeyle sınırlı kalmayan, çok daha genişleyen bir olay. Yani jeopolitik tarafında böyle. Hı hı. Ama henüz de daha tam netleşmiş değil. Yani mesela Husiler Yemen'de bir şey, yani bir yandan şu konuşuluyor. Ya buralar disipline alınacak. Vallahi Yemen'e kadar, Yemen'den Türkiye'ye demiryolu hatları tekrar eski şeyler canlanıyor. Bu demiryolu hatlarından bu bölgeyle ticaret artacak. Bu yapılmaya çalışılıyor diye düşünülüyor. Aynı şekilde işte Hürmüz'ün Besenti'nde söylediği, bir zaman sonra çöp olacak, değersiz bir su parçası olacak. Boru hatları devreye girecek. Bu boru hatlarının çıkış yolu işte Suudi Arabistan, Suriye ve şey gibi, Türkiye gibi konuşulmaya başlandı. Irak işin içine ne kadar katılabilecek, ama İran %60 nüfusunun Şii oluşu burada bir takım dengeleri farklılaştırıyor. Suudi Arabistan'ın da Hürmüz'e bakan yönündeki nüfusun %70'i Şii. Ve petrolün de büyük bölümü bu bölgede. Öbür tarafta yok petrol. Yani Kızıldeniz tarafında pek petrol şeyleri yok. Bu bölgede var. Ve bu da aslında dengeleri de biraz değişiyor. Acaba bu İran'a ve bölgedeki Şiilere karşı bir Sünni ittifakı mı diye de değerlendirenler var. Yani dediğim gibi boyut çok.
0: Çok
1: ve bir şey ortaya çıktı. Şimdi bakalım buna bir herhalde şeyi de sonradan biraz konulacak, ama çok önemli gelişmeler de oluyor bir yanıyla. Yani anlıyoruz ki Orta Doğu yeniden bir taşlar yerinden oynuyor ve yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu YPG, SDG'nin kendini feshetmesi de bunun bir parçası. Suriye'de bir takım komutanların azledilmesi, bazılarının nereye gittiğinin anlaşılamaz hale gelmesi, Kürt özerk bölgesinin sonuçta Suriye ile devletle bütünleşme çabası, yani merkezi devletlerin yeniden ön plana çıktığı ve bu yeni bir konumlanmayla bir jeopolitik şey olacak. Bu mutlaka çerçeve olacak. Bunun mutlaka ekonomik gelişmeleri de yansımaları
0: da
1: olacak.
0: Bunu neden sordum aslında? Hani içinde Türkiye olduğu için tabii ki önemli, ama onun dışında da hani biz sadece İran-ABD atışmasına, birbirlerini tehdit etmelerine, konunun Hürmüz'üne odaklanıyoruz ve petrol fiyatlarına bakıyoruz. Ama hani ve diyoruz ki işte bir yerde bu sönümlenecek, işte petrol fiyatları tekrar aynı seviyelere gelecek ya da gelebilir mi? Bu hikayeyi hala senaryoyu konuşuyoruz, ama sanki o tarafta biraz daha karmaşık bir yapı, biraz daha uzun soluklu bir değişim süreci ve belki de bu jeopolitik risklerin önümüzdeki yıllarda da var olmaya devam edeceği bir konjonktür bizi bekliyor. Acaba öyle mi diye düşünerek bunu da size sordum. Biraz öyle görünüyor sanki, değil mi?
1: Öyle görünüyor. Muhtemelen bu her konusu kadiri mutlak güçler tarafından planlanabilen bir düzeyde de değil.
0: Ayrıca
1: burada evet, yani bir kere dünyada dengeler değişti. Hiçbir şekilde 100 yıl öncesinin dünyası değil. Yani 1920'li yıllarda Çin'e bakın, diğerlerine bakın, Hindistan'a bakın vesaire filan. Hindistan zaten İngiltere'nin sömürgesi halinde.
0: Evet.
1: İşte Çin farklı, yani o zaman böyle zaman zaman söylüyorum yani anlaşılsın diye, hani ensesine vur, ekmeğini istediğin gibi elinden al ülkeleri olmaktan çıktı bu ülkeler. Evet. Bunlar çok ciddi bir küresel güney diye bir şey oluştu. Buradaki Çin gibi sadece başat, yani liderlik için savaşan değil, liderliği bizzat isteyen ülkeler var. Hindistan da bunlardan bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Ve siz söyleyin.
0: Hocama da danışmak
1: tabii
0: isterim.
1: Ki,
0: o nasıl düşünüyor bu konuyla ilgili de, o yüzden böyle bitiriyorsunuz sandım. Kusura bakmayın. Farklı dinamiklerin, farklı dengelerin oluştuğu bir konjonktür içerisindeyiz gibi duruyor hocam.
2: Evet, yani ben İsrail seçimlerinin çok belirleyici olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönem için. Netanyahu, yani İsrail'de tabii artık alternatifler de muhalefet de epey sağda sayılır ama Netanyahu'nun ve onun koalisyonunun kazanması tekrar bölgede ciddi boyutta gerilimi arttırma ihtimalini taşıyacak içinde Türkiye'yle özellikle son aylardaki ve yıldaki gelişmeler bir ölçüde çok saldırgan bir dil kullanılıyor. Ama onun ötesinde baktığınızda tabii ki burada en önemli konu Amerika'nın eski küresel liderlik görevlerini bir ölçüde Trump'ın döneminde giderek o görevi yapamayacak bir ülke olduğunu kanıtlamaya çalışması.

0: hani İran'a karşı bir güç birliği olarak görmek kadar, öte yandan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne arasındaki güçlü askeri koalisyonuna karşı da diye düşünmek lazım. Yani Mısır'da davet edildi bildiğim kadarıyla ama katılmadı diye biliyorum. Şu anda katılma kararı almadı ama önümüzdeki dönemde katılabilir. Tabii ki askeri konuların bu kadar ön plana çıkması, askeri üretimin daha fazla gündeme gelmesi bizi asıl ekonomilerin diğer daha tüketim, üretim ve özellikle yani hane halklarına ve vatandaşa karşı daha refah artıcı önlemleri bir kenara bırakmak ve kamu harcamalarını daha da arttırmak anlamına geliyor. O da tabii ki şu anda borç problemini dünyada daha da arttırma ihtimali var. Bu da tabii ki uzun vadede bir noktada karşımıza çıkacak ciddi boyutta bir kriz demesek de bu borç yükünün bir şekilde çözümlenmesi gerekecek. Yani gelişmeler çok olumlu değil. Amerikan seçimleri de önemli elbette. Trump'ın bir ölçüde gücünün kontrol altına alınması ve bir ölçüde topal ördek haline gelmesi bütün dünya için bence olumlu bir gelişme olur diye düşünüyorum.
1: Evet, bakacağız Kasım'daki seçimlerden ne sonuç çıkacak diye. Şimdi Fed'in 5 kitabı yayınlandı. Oradan notlar var. Onları söyleyeyim. Hocamın eklediklerine ilk başta konuştuğumuz zannediyorum. Hem
2: Tabii.
1: Fed hem bu tahvillerle ilgili sizin de görüşleriniz var Hakan Beyciğim. Şimdi genel olarak Fed 5 kitapta Amerika genelinde ekonomik faaliyetin ılımlı arttığı söyleniyor. Ve genel olarak ekonomik görünüm olumlu. Ancak sektörlerdeki beklentilerin farklılık gösterdiği ifade ediliyor. Bir de şu ana kadarki notlarda ücretler konusu var. Ücretlerin de çoğu bölgede sınırlı bir artış gösterdiği ifade ediliyor. Beş kitaba göre.
2: Evet. Doğrudur.
1: Onu ben ek evet. olarak söyledim. Yani beş kitapla ilgili yorumunuz açısından söylemedim
2: tamam.
1: ama gerçekten şu anda bir tahvil piyasası gündemi var ki öyle böyle değil. Ve tüm dünyaya
2: evet.
1: sirayet etmiş durumda. İşte Japonya'da bile üçleri görüyoruz ki 30 yıl sonra gelinen seviyeler
2: evet.
1: bu seviyeler. Biraz önce hocam ABD'deki tahvil getirilerini söyledi. Tabii bunların arka planında birçok unsur var. Yani sadece enflasyon endişeleri değil. Yani birçok bu konuyla ilgili sizler gibi değerli uzman yapısal problemlerden bahsediyor. Hali hazırda da onlara dair herhangi bir sinyal alamadığımız için bu mevzunun devam edeceği
2: evet.
1: görülüyor. Siz ne diyorsunuz?
2: Tam bilemiyoruz ama bazı sonuçları olmaya başladı. Yani şimdi bir kere bu tahvillerin bu noktalara gelmesi birçok noktada işte ekonomistleri, analistleri filan ya bu işte 5.32'yi de gördü. 5.20'lerde filan ama
1: evet.
2: şimdi 5.32'yi de gördü. 5.32 2007 döneminden bu yana görülen en yüksek seviye 30 yıllık tahvillerde getiri olarak Amerikan.
1: Evet.
2: Şimdi bu tabii ister istemez 2008'i insana çağrıştırıyor. Hemen onun öncesinde bu seviyelere yine çıkılmıştı. Ondan sonra da arkasından bu bütün dünyayı hatta bugünü bile büyük ölçüde şekillendiren bir 2008 krizi ortaya çıktı.
1: Evet, biraz 2000... önce hocamın söylediği Eylül'ün ortasında
2: Aynen.
1: olmuştu o diyor. Beni korkuttu şimdi yani.
2: Evet evet ben de oradan ilham aldım zaten. Ama böyle bir gerçek var ortada. Ve bu aynı zamanda bence bu petrol fiyatlarının yüksekliği,
1: hı hı.
2: enflasyon karşısındaki bu bir zaman sonra ya acaba şirazeden çıkar mı kaygıları bir yanıyla mesela borçun filan şahinleşmesine de neden olan merkez bankalarını daha kısa vadeli ve ya böyle uzun vadeli öngörülerde hı hı. bulunmak filan yönlendirme yapmak yerine ama tabii içinde çok ciddi bir şekilde de uzun dönem belirsizliğine de yol açan ve bunu içinde taşıyan bir garip ortam ortaya çıkartıyor. Ve 2008 krizinde bu süreçten çıkılırken biraz hatırlıyorum o dönem reel sektörün intikamı, sanayinin intikamı ama neydi mesela bu Amerika için savunma sanayiydi.
1: Evet.
2: Savunma sanayine yönelinmişti ve savunma sanayindeki o üretimle vesaireyle bu kriz aşılmaya çalışılmıştı. Ve şu anda dünyada 60'tan fazla çatışma noktası var. ya çatışılan

0: ya da çatışmaya ramak kalmış, eli kulağında olan yer var. Ve mesela bunlardan tabii ki en öne çıkanlarından bir tanesi Hürmüz'deki, İran'daki ve o yine enflasyonu tetikliyor ve tahvil piyasalarını da bir anlamda bozan bir şey yaratıyor. Yani böyle birbirini besleyen kısır döngü gibi ya da bir türlü aşılamayan, aşılmakta güçlük çekilen bir döngü yaratmış gibi. Tabii ki biraz uzun bir çember bu ama sonuçta kendisini hissettiriyor. Şimdi herkes tabii yeniden silahlanma, yeniden yani işte savunma diyelim ama işte silahlanma, adam daha bu konularda cesaretli davranıyor. Savunma Bakanlığı demiyor, Savaş Bakanlığı diyor yani adını, Pentagon'un adını değiştiriveriyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Hakikaten bakıyorsunuz Japonya'yı da etkilemiş vaziyette. Yani Japonya'nın zaten kendi sorunları da vardı. Adamın faiz arttırmaya ihtiyacı var. Ama Amerika diyor ki dur şimdi, sen faiz arttırırsan bu sefer iyiden iyiye benim tahvillerden çıkarsınız. Bunu nasıl yöneteceğiz? Sen onu daha biraz ertele diyor. Belki aralığa falan doğru. Yoksa şu anda yapmak ihtiyacı içerisinde.
1: İşte yardım ediyor yeni bir yerlerde tutmaya baktığınız
0: sonra da
1: zaman.
0: Diyor ki ben hiç yardım etmedim ama diyor. Para mara gitmedi Japonya'ya diyor. Böyle bir şeyi de var. Çünkü o olsa bu sefer yeniden bir genişleme mi? Evet. Çünkü o 2008'de Amerika'nın borcu, hatta o zamanlar konuşuyorduk değil mi? Ya Fed nasıl böyle arttırdı? Böyle bir bilanço olur mu? Nasıl bir genişleme? Bu 5 trilyon dolardı.
1: Şimdi yani, oldu 40.
0: 40 oldu. Dünya 300 oldu. Yani ürettiğin ne? 100. Yani toplam 100. Neyle ödeyeceksin bu borcu? Büyük soru işareti.
1: Amerika yeniden büyük olacak, öyle ödeyecektir.
0: 3 vakte kadar herhalde. Yani beklentiler o yönde ama yani sinyaller bu işin daha da bozulmaya doğru gidebileceği, bir takım çatlaklar, hafif sesler gelmeye başladı. O çatlakların derinleşebileceği, parasal sistem üzerinde, bu işler hep böyledir ya. Hı hı. Bir zaman durur bir biriktirir. Ondan sonra birdenbire çok hızlanır tarih. Oraya doğru gidiyor muyuz diye bir soru işareti var herkeste.
1: Var, var. Epeydir var aslında. Evet. Bir de işin bu yapay zeka boyutu da var. Yani oradaki şirketlerin yatırımları, işte o CAPEX dediğimiz yatırımları hesaba kattığınızda ve daha da çok yiyor. Yani çok obur şirketler bunlar. Yatırımcı da inanıyor ve o daha fazla, sürekli onlar da büyüyorlar. Ve dolayısıyla hani Amerika'nın büyümesinin de önemli bir bölümü aslında geleceği ne olduğunu bilmediğimiz bu şirketlerden geliyor. Hocam, bu tarafı analiz ettiğinizde ne görüyorsunuz? Bütün bunların o tarafla da bir ilişkisi olsa gerek diye düşünüyorum.
2: Yani normal aslında yapılan yatırımlar gelecek vadeden konu olduğu için o anlamda doğru yönde yatırımlar. Tabii ama rekabet elbette ki birkaç şirket üzerinden rekabet, bir ölçüde en önde olmak yapay zeka konusunda. Bu tabii ki yatırımları belki çok daha olması gerekenden daha fazla arttırıyor ve bunun da ötesinde Amerika'da hem özel sermaye hem de bankacılık ve normal bankacılık üzerinden çalışan finans kesimi ciddi boyutta buraya para akıtıyor. Yani bir borçluluk oranları oradan da yükselmiş oluyor. Elbette ki bana göre şimdi tek başına yapay zeka bir balon değil. 90'lı yılların sonunda gördüğümüz internet balonu gibi bir şey yok. Ciddi boyutta bir etki var ve talep var. Talebe karşı yani gelir vaat ettikleri geliri yaratabilecek şirketler. Ancak tahvil piyasasında ortaya çıkabilecek herhangi bir oynaklık, ciddi boyuttaki belirsizlik burada da borçlanma maliyetlerini, yatırımları çok olumsuz etkileyebilir. Yapay zeka şirketleri batmaz elbette ama yani buradaki finans sektöründe olumsuz etkiler daha büyük olacaktır diye düşünüyorum. Yani benim daha çok korktuğum taraf özellikle kamu borç stoğunun yüksek olduğu ülkelerde, özellikle Amerikan tahvilleri ve Japon tahvilleri de ve hatta birbirleri arasındaki ilişkide bunun yeni bir dünyada ciddi boyutta bir belirsizliği, kriz demek istemiyorum. Çünkü yani tahvil piyasasında kriz olursa dünya ekonomisi, finans piyasaları bence çökebilir yani o kadar durumda. Düşünün 2008'deki krizde ne oldu? Finans sektöründe işte AIGC batma noktasına geldi.

0: Ama Amerika 200 milyar dolar civarında Fed'le birlikte hazinesi buraya bir garanti verdi ve sonuç itibariyle o çözümlendi. Yani kriz tabii ki patladı. Ciddi boyutta bir oynaklık oluştu. Bunun reel etkileri oldu ama bu kontrol altına alınabildi. Ama şimdi Amerikan tahvillerinde faizlerin daha da yukarı gittiğini, hele bir de bunu Japonların, çünkü Japonya'da da faiz oranı %3. Japon şirketi Amerikan tahvili aldığı zaman bunu bir hedge etmesi gerekiyor. Kur riskinden hedge etmesi gerekiyor. Onu hedge ettiği zaman, Fed faizi arttırdığı zaman bir ölçüde kendisini o riskiye karşı koruma aldığı zaman iki ülke Amerika'da faiz oranı 3.75'e çıkacak Fed arttırırsa. Japonya'da bir arada ciddi boyutta bir hedge maliyeti var. Onu çıkardığınızda Amerikan tahvillerinden Japon tahvili daha cazip. Yani ikiye doğru düşüyor Amerika'nın getirisi. Amerikan tahvillerinin Japon şirketi için, sigorta şirketi için getirisi. Ama Japon tahvilinin getirisi %3. Ondan dolayı Japon tahvillerine doğru kaymaya çalışıyor, kayıyor bence Japon şirketleri ve yatırımcılar. Bu da tabii ki Amerikan tahvillerini biraz daha yukarı doğru itebiliyor. Burada ilginç olan taraf şu ki, normalde Fed faiz arttırdığı zaman ya da arttırma sinyali verdiği zaman bu verim eğrisi dediğimiz eğrinin uzun tarafı, yani 30 yıllık tahvil faizleri düşerdi. Şimdi öyle olmama ihtimali var, çünkü asıl o tahvili tutan Japonları bir ölçüde o tahvile yatırım yapmaktan geri döndürüyor, o fikirden vazgeçiliyor ve o tahvillere talebi azalttığı için faizlerin yükselme eğilimi var. Yani yeni gelişmeler, yeni daha önce işte textbook diye bildiğim ders kitaplarında öğrettiklerimizden farklı gelişmeler olabiliyor bu dinamiklerde. Yani ben yapay zeka tarafının tek başına bir patlama noktası olabileceğini düşünmüyorum. Orada ama belki yapay zeka şirketlerine çok yatırım yapıp da yanlış, belki geri planda diyelim birkaç şirketten biri ikisi uzun vadede diğerleri tarafından satın alınacak ya da batacak, öyle olduğunu varsayalım, rekabet edemeyecek. Onlara yatırım yapan şirketler ne kadar bunu krediyle ve borçla finanse ettilerse onlar yükümlülükleri sorun olabilir. O anlamda ben yapay zeka tarafındaki asıl şeyin enerji piyasalarında enerji ihtiyacı, elektrik ihtiyacı gibi daha uzun vadede ciddi bir kısıt oluşturacağını düşünüyorum, ama o günümüzdeki finans ve makro politikalar açısından çok önemli görünmeyebiliyor. Daha ileride sürdürülebilir bir dünya ekonomisi açısından önemli.
1: Elon Musk yapay zekanın küresel ekonomiyi muhtemelen %20 ile %30 oranında büyüteceğini düşünüyorum diye konuşmuş. Yani diyor yılda yaklaşık 20 ila 30 trilyon dolarlık bir artıştan söz ediyoruz. Bu arada Nvidia'nın CEO'su da bu G20 ülkelerine büyümeyi arttırmanın bir yolu olarak yapay zekanın benimsenmesini hızlandırın çağrısında bulunmuş. Nereden biliyorum ben bunları? Sevgili editörümüz Begüm Nur Alkış bana sufle yaptı. Çok şanslıyız, bu hafta onunla birlikteyiz. Yapay zeka konusunda da yazılarını takip etmenizi öneririm. Çok ciddi araştırıyor. Büyük vaatler bunlar baktığınız
2: Ya
1: zaman.
2: büyük vaatler biraz da hani nasıl derler piyasada esnafın hani pazarcıların gel geline de benziyor. Yani gel gel gel vatandaş. Hani burada yapay zeka var, büyürsün, bin bu trene, benim de ceplerim dolsun filan yani gibi bir şey bu. Bir zincirleme gibi. Yani ben de hocama çok katılıyorum. Yapay zeka böyle balon filan değil. Yani bayağı işe yarıyor. İşlevsel bir şey. Yani
1: Daha da
2: adam
1: yarayacak.
2: eğer şeyse mesela şirketler açısından verimlilik bilmem ne filan diyorsan insan çıkarmak için çok şey yolu. Bilmiyorum nereden gelecek insanlar bu işten dolayı yeni istihdam kazanacaklar ama şu anda kayıplar yaşanıyor. Avukatlık firmalarından da yaşanıyor, muhasebe tarafından da yaşanıyor. Bilmem yani şu anda mavi yakalıya pek dokunamıyor. Ama giderek tabii ki robotlar vesaire filan bu sistemlerle de otonom
1: Yani
2: sistemlerle de bir yere
1: otomasyonun
2: geldikçe
1: fabrikalarda neler yaptığını siz benden daha yakından takip
2: doğru.
1: ediyorsunuz. Çok ciddi bir etki alanı oluştu. Artık
2: Kesinlikle
1: dört
2: öyle.
1: kişilik yani o kadar küçük çalışma ünitelerini bile robotize ediyorlar.
2: Doğru. Geçenlerde de konuşmuştuk. O
1: Değil
2: aynen
1: mi?
2: öyle. Kocaeli'ndeki örnekti.
1: Aynen.
2: Yani dört kişilik birimi bile

0: Doğru,
1: otomasyona.
0: Siz bana söylemiştiniz.
1: Evet, yani çünkü bu kriz onlara bir şey öğretiyor. Diyor evet. ki arkadaş, bu maliyetleri yürütemezsin. Şimdi biz PMI'yi filan konuşuyoruz bir yanıyla, 47.7'den 48.1'e çıktı, ne güzel. Ama girdi maliyeti, enflasyonu da son 3 ayın zirvesinde. Zirvesi. Öbürü de 3 ayın zirvesinde, bu da 3 ayın zirvesinde. Şimdi yani...
0: Nette olduğumuz yerdeyiz yani.
1: Nette neredeyiz? Nette valla birilerinin kaybettiği bir yerdeyiz. Ya yani birilerinin daha fazla kazanıyor. Ama şöyle bir şey var, bu sefer rakip var. Rakip de hani şimdi siz belki 200 milyar dolar yatırım yapıyorsunuz, bunun için borçlanıyorsunuz, yepyeni kaynaklar toparlıyorsunuz filan. Fakat adam diyor ki ya senin yaptığın 200 milyar dolarlık işi ben 20 milyon dolara hallettim. Şimdi bu bütün dengeleri değiştiriyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi işte Financial Times yazıyor, Wall Street Journal yazıyor. Şirketler maliyetleri nedeniyle Çinli daha ucuz yapay zeka modellerine yöneliyor diyor. Şimdi bu ne demektir? Bir zaman sonra bu iş iyice sertleşecek. Diyecek ki sadece işte gelişmiş bilmem ne çipini yani Nvidia'nın Tayvanlı değil mi oradaki çalışan, üst düzey çalışan şimdi Çin'e bunları götürmekle suçlanıyor. Dava açıldı. 7 kişinin soruşturması var. Şimdi bu işler bir müddet sonra daha ucuza bir yerlerde yapılacak. O zaman da bu maliyetler bir kere daha sorgulanacak. Sen bu yatırımları yaptın ama senin bunların bugün yaptın bunu. Ama sen bunu onun maliyetini geri almak üzere yaptığın plan çöküyor. Çünkü bu tarafta başka birisi bunu çok daha ucuza yapıyor. Bu işte belki de evet bir şeyleri büyütecek belli. Bir şeyleri değiştirecek, farklı akışlar yaratacak. Ama bir yandan da önemli altüst oluşlar yaratacak gibi görünüyor. Bakalım buradan nasıl çıkılacak? Yani Musk'ın bunları söylemesi...
0: yani çok doğal diyorsunuz.
1: Evet, doğal. Bana doğal geliyor. Kendi açısından haklıdır.
0: Peki. Müsaadenizle
2: ben
0: bir reklam...
2: Orada bir şey...
0: Buyurun Kamil Hocam.
2: Yani siz açtınız yapay zeka konusunu. Tabii bu işte sonuçta ekonomistle Daron Acemoğlu arasındaki evet. tartışma da aslında evet. yani Elon Musk gibi bu şirketleri kontrol eden büyük yatırımcıların evet. Daron Acemoğlu'nun bir ölçüde bu yapay zekanın mutlaka toplumsal düzeyde getirisini en çoklayabilmek için bir düzenlenmesi gerek, bu şirketlere bazı birçok açıdan regüle edilmesi gerek. Bu işte daha çok verimliliği arttırsın ama var olan iş gücünü tamamen işsiz bırakacak bir çözüm olarak görülmemesi lazım. Yani bu tartışmalar giderek artacak ve bir ileride bir gün şu noktaya gelebiliriz. İşsiz kalan nüfusun %50'si bir gün diyecek ki işte yapay zeka şirketleri kamulaştırılsın. Ama belki o zaman işi olmadıkları için oy kullanma hakları bile olmayabilir. Demokrasi bile elden gidebilir. Yani biliyorsunuz 19. yüzyılda da yani sadece mülk sahiplerinin oy hakkı vardı. Yani o anlamda yapay...
0: Hocam yine ağzınızdan bal damlıyor vallahi billahi yani.
2: Yani bunu bugünden bu regülasyonları konuşmak çok önemli.
1: Evet.
2: Yani onu evet. uygulamak açısından sonra çok geç kalınabilir.
1: Ve nasıl çirkinleşebildiği de... Hemen ortaya çıkıyor değil mi hocam? Şimdi
2: evet.
1: birdenbire adam yani Daron Acemoğlu işte Nobel ödüllü ekonomist, iktisatçı filan neyse birden Acem, İran. İran oğlu buralara götürdüler.
0: Tabii.
1: Yani
0: ama güzel
1: ne kadar
0: cevap verdi Daron Hoca.
1: Eyvallah ama
0: buraya, o kesin ama bu tartışmaya hocamın söylediği gibi başkaları da katılacak. Ben de çok yakında bu Hariri'nin bir evet. röportajını okudum.
2: Evet.
0: Benzer şeyleri söylüyor. Daha sosyal açıdan konuya evet. bakıyor Daron Hoca, iktisat açısından bakıyor. O da daha sosyal açısından ama aynı noktaya işaret ediyorlar. Mutlaka düzenlenmesi ve denetlenmesi ve herkesin faydasına olacak şekilde kurgulanması. Aksi halde kesin. Olabilecek şeylerin altını o da çiziyor.
1: Evet.
0: Ben eminim her alanda bunun olacak. Tartışması yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Yoksa çok haklısınız.
2: Kesinlikle.
0: Ama ağzınızdan bal damlıyor mu? Evet damlıyor bu akşam. Ben şimdi içeriye gideyim biraz ağlayayım. Eylül'de kriz dedi hocam. O 19. yüzyıla geri döneceğimizi falan söyledi. Çok fena bunlar. İnşallah öyle bir şeyler
2: ama bakın,
0: olmaz.
2: Bakın bu olasılıklar yani lütfen yanlış anlama. Bunu böyle söylediğim nokta
0: Yani biliyorum, bugünden biliyorum. Espri yapıyorum.

0: Hocam.
1: Konuşmazsak çok geç kalabiliriz. Anladım.
0: Çok haklısınız. Espri yapıyorum. Hadi bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra da biraz içeriye dönelim. Yurt içindeki gelişmeleri de konuşalım.
2: Öncelikli yayın.

0: κατόπατα.
1: Κάτι σημάδια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bloomberg ET Radyo.

Evet. Kamil Hocam, şimdi bu Amerika'daki tahvilleri konuştuk, oradaki getirilerin artışını. Dönelim içeriye. Bütün bunların acaba TL faizlerine yansıması ne olur? Asıl soru bu. Hele ki şimdilerde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini konuşuyoruz. Eylül toplantısı için beklentiler var. Ekim daha garanti görülüyor. Ama geldiğimiz noktada işte bu hafta enflasyonu alacağız. Büyüme rakamlarını gördük. Gerçekten orada bir geri çekilme, özellikle talep tarafında yine dikkatimizi

0: çekiyor. Bütün bunları nasıl özetliyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Sizce Merkez Bankası'nın faiz indirimleri için alanı ne düzeyde?
1: Önce tabii ki enflasyonla başlayalım. İTO tarafından gelen rakamlar 1.66 aylık. Bu bir ölçüde yaklaşık piyasa beklentisi 2 civarında, 1.92 civarında onunla uyumlu bir rakam geldi. Yine 1.9 civarında gelmesi işte 31.56 civarında bir yıllık enflasyon anlamına geliyor. Bir de yani içerideki durum açısından baktığımızda bu faiz indirim için yani zaten bir 40'tan 37'ye bir normalleşme diyelim bunu, haftalık repoya dönüş. Den sonra hemen üzerinden bir 15 gün, 20 gün geçmeden bir faiz indirimini bence erken olduğunu düşünüyorum. Faiz indirimi eğer ama 1.50 ve altında bir enflasyon gelirse ki çok düşük bir ihtimal bana göre. O zaman belki Merkez Bankası bunu neden olarak gösterebilir ama yine de yani yıl sonu enflasyonunu %30 civarında beklediğimiz zaman yıl sonu politika faizinin de 35'in altında olmaması gerek. O da bize aslında 2 puanlık bir indirim marjı veriyor. Bu da işte önümüzdeki iki toplantı, Ekim ve yani Eylül sonrasındaki iki toplantıda bu indirimlerin yapılması beklenebilir ve yani piyasalar açısından da normal karşılanır diye düşünüyorum. Ama Eylül ayında yapılması bana göre daha fazla yani daha 3 puana doğru bir indirim gelebilir beklentilerini de arttırır. Onun için bir yeri yok Merkez Bankası'nın. Dışarıdan bir de tabii yani Hürmüz Boğazı sorunları çözülmediği, nitekim işte Eşel Mobil Sistemi'nde motorindeki geçen ay kaldırılan vergi tekrar bu ay 3 lira sonra gelecek aylar artarak devam edeceğini düşünürseniz bütün bu sebeplerle indirimin hızlanmaması gerekiyor. O yani bir ölçüde ben gelecek yıl seçim sattım haline gireceğimizi düşündüğüm için bu hafta sonu pazar günü açıklanacak OVP de önemli. OVP'ye de bakmamız gerekiyor. Onu da tartışırız belki Hakan Bey de söyler. Ben OVP konusunda da yani enflasyon beklentilerini yukarı çekmelerini bekliyorum. %15 gerçekçi değil. %20 olacak ama %20'yi bile tutturmamız mümkün. Yani seçim yılında mümkün değil. Yani %20'yi tutturabilmek için sıkı para politikasının güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Maliye politikasında ona destek olması gerekiyor. Ama seçim yılında bunu mümkün görmüyorum. Onun için 20'nin üzerinde 25'e yakın bir enflasyon olma ihtimali gelecek yıl son itibariyle var. Ama OVP'de bir %20 bir hedefi yani OVP enflasyon tahminini koymak ya da hedefi koymak mümkün. Büyümeyi de %4-4.5 bile söyleyebilirler. Her ne kadar biliyorsunuz geçtiğimiz yılda böyleydi. Sonra onu %3.8'e çıkardılar bu yıl için. 3.8'de tutturmamız mümkün gözükmüyor. 3'ü bile tutturmak şu aşamada gelen ilk yarı rakamları sonucunda %3 olması için son çeyrekte %4 civarında bir büyüme olması gerekiyor. Ama onun için bir momentum gözükmüyor piyasalarda. Bu çeyrekte de, 3. çeyrekte de ekonominin yaklaşık 2.5 civarında bir yıllık büyüme gerçekleştirmesi normal beklenebilir. Bütün bunları bir araya aldığımızda OVP rakamlarını takip edeceğiz. Ama ben Merkez Bankası'nın itidalli gideceğini düşünüyorum. Kademeli olarak gevşeme önümüzdeki Eylül yani OVP'nin açıklanmasından sonra kamu tarafında ve krediler tarafında kademeli olarak o gevşemeyi göreceğiz ama başlangıçta çok yavaş ilerleyecek diye düşünüyorum.
0: Evet, pazar günü OVP açıklanacak, 6 Eylül denildi. Neden pazar acaba?
2: Vallahi hiçbir fikrim yok. Yani 7'sinde olduğunu biliyorduk, sonra 6 diye açıklandı. Yani herhalde pazar günü bilmiyorum ki.
0: Pazartesi başka bir gündemimiz var mı diye yani düşünüyorum ama yok bildiğim kadarıyla.
2: İlk etapta benim de aklıma gelen oldu. Benim de bildiğim yeni bir gündem yok. Ama pazar günü herhalde rahat rahat gazeteler işlesin filan diye mi düşünüldü? Ben mesleki deformasyon icabı öyle düşünüyorum. Hani böyle telefonların az çaldığı bir şeyde şöyle OVP'yi sindire sindire şey yaparız diye. Şimdi enflasyon tarafında tabii enflasyon en çok merak edilen konularından birisi olacak. Çünkü yani biz gene muhtemelen işte dolar olarak hesaplanan gayri safi yurt içi hasılayla Türk

0: lirası olarak ilan edilenin işte böleceğiz, çarpacağız, bir dolar hesabı falan da yapacağız oradan. Böyle bir hedef söylenmemesine rağmen. Hı hı. Ama tutuyor da. Yani baktığımız zaman şu ana kadar tutan bir yapısı da var. Başka şeyler tutmuyor ama o dolar tarafı tutuyor. Şimdi enflasyonda, yalnız İTO'nun enflasyonunda bir ilginç durum var. 1.66.
1: Evet.
0: Evet, önemli. Hani bazı limon vesaire, şeftali, bunların fiyatları gerilemiş, çok normal. Ama bir iki şey dikkat çekiyor. Bir, eğitim tarafında ciddi bir sıçrama var. Yani hatta dershaneler tarafında daha da büyük bir şey var. Yani sınava hazırlık veren kurumların fiyatlarında müthiş bir artış var. %50'ye varan bir artış var. 50'yi aşan bir artış var. Bir yandan da akaryakıt, yani dizel fiyatlarında 4.30'luk bir gerileme var. Yani şimdi 4.30'luk gerileme nasıl oldu diye bugün mesela gazetelerin pek çok şeyinde, diyelim haber merkezinde, hı hı, tartışılan bir konuydu. Yani çünkü geçen ayınki rakamlar işte o herhalde metodolojiden de biraz ileri gelen bir konu. Son günü alınıyor fiyatlar. Bütün, sadece akaryakıta ilişkin değil, ayın son günü alındığı için belki böyle bir hesaplama var ama dikkat çekti. Hı hı. Şimdi bu TÜİK'te çünkü biliyoruz ki belli bir ortalama alınıyor. Yani o ortalama Ağustos'a şeye göre, Temmuz'a göre daha düşük olma ihtimali yok. Onun için 1.66'ya rağmen eğer bu eğitim meselesi de şeyde payı yüksektir, biliyorsunuz. Yani çok düşük değildir.
1: Evet.
0: Eğer akaryakıtın da öyle. Eğer bu olursa 1.66'nın üzerinde bir yerde gelebilir. Ama gene de hocamın da dediği gibi tahmin aralıkları işte hani 1.6 ile 2.4 arasında filan görünüyor. 2.19 buralarda çıkma ihtimali yüksek görünüyor ama ne olursa olsun 31'in altına inme ihtimali yok gibi bu gidişatla.
1: Evet.
0: O çerçevede Merkez Bankası'nın elinin çok rahat olduğunu düşünmek zor. Fakat bir cümle de edeyim, belki sonra konuşuruz. Bu arada tabii eğer biz enflasyona 32, faize de, politika faizine de 37 dersek ara yok. Ama politika faizi 37 fakat bileşiği, yıllık bileşiği 44.58 dediğimizde yer var. Neyse, o başka bir
1: şey. O başka bir konu. Evet. Da oradan reel getirilere de girebiliriz
2: tabii,
1: aslında.
2: Çok, ben çok hocam, konuştum ama Hakan.
1: Hocam süremizin sonuna geldik. Çok özür diliyorum. Bir dahaki hafta devam edelim inşallah. Müsaadenizle çok çok teşekkür ediyorum.
2: Kusura bakmayın. Ekleme yapacaktım. Tamam, ama sorun değil yani.
1: Oldu. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Daha bitmez bu konuları konuşuruz. Güzel bir röportaj var bitirirken paylaşmak istediğim. Sevgili editörümüz Dilan yaptı röportajı. Mehmet Nane ile, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ile, enteresandır. Diyor ki petrol fiyatlarındaki artış henüz bilet fiyatlarına, yani yakıt maliyetlerindeki artış bilet fiyatlarına yansımadı. Bu röportajla bitiriyoruz ekonomik görünümü. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız. Sizinle bir genel olarak havacılık sektörünü konuşmak istiyorum. Orta Doğu'da yaşanan savaş maalesef en çok etkilediği sektörlerden biri de havacılık sektörü. 6 ayı geride bıraktık. Burada nasıl bir tablo var?
3: Yani tabloya baktığımızda bizim bulunduğumuz coğrafyada Türkiye çok önemli bir geçiş noktası. Bu geçiş noktası turizmimizi de etkiliyor, ticaretimizi de etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Orta Doğu'da oluşan bir savaşın bize etkisi birkaç boyutta yansıyor. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatlarındaki artış. Petrol fiyatlarındaki artış havacılığa geldiğimizde iki kat olarak yansıyor. Çünkü bir ham petrolün jet fuel'una, yani jet yakıtına dönüşmesi için bir oran var. Bu oran eskiden 11'di. Varili 11 ile çarptığınızda bir ton jet yakıtı çıkardı. 15'lere kadar çıktı. Yani iki kere biz etkilendik. O yüzden ilk 6 aya baktığımızda yaklaşık petrolde %30'luk bir artış varken bizde jet fuel'larda %70'lik bir artış oldu. İkincisi, bu bölgeden Türkiye'ye gelen turizm, turistlerin azalması. Özellikle İran bizim için çok önemli bir pazardır. Biliyorsunuz Nevruz Bayramı vardır, İranların Bahar Bayramı. Türkiye'de turizm Mart ayında Nevruz Bayramı ile başlar, arkasından Paskalya ile devam eder. Ama İran'da Şubat ayında bu savaşın başlamasıyla birlikte biz İranlıların turist olarak gelmesi, eskiden beklediğim

0: sayıların altında gerçekleşti. Çok çok altında gerçekleşti. O nedenle Orta Doğu'da aynı şekilde savaşın olması, oraya yansıması, turistlerin buraya gelmesinde negatif etki oluşturdu. Bu açıdan baktığımızda ülkemizin bulunduğu konum bütün dünyayı birleştiren bir noktada olduğundan bu savaşın etkisini biz yakıt fiyatlarının artması, maliyetlerin yükselmesi ve bu bölgelerden turistlerin daha az gelmesi imkanlardan dolayı bu konuda negatif olarak yaşadık.
1: Peki önceki yıla kıyasla sizin yolcu sayınızda, gelirlerinizde ne kadar bir düşüş oldu?
0: Şöyle, gelirlerde bir düşüş olmadı. İlk 6 aylık rakamlara baktığımızda geçen seneye kıyasladığımızda %26'lık bir artış oldu. Ama ne problem oldu? Yakıt %70 arttı. Yakıtın %70 artması, ki biz Pegasus olarak baktığımızda konuşursak %62 hecliyiz. %38 açık. Bunun etkisidir bu. Havacılık olarak baktığımızda havacılıkta hedge oranı %50'lerin altındadır bütün globalde. O yüzden bu yakıtın bu hızlı oranda artması ve jet fuel'a dönüşümdeki bu oranın artması havacılık olarak negatif etkiledi herkese.
1: Bilet fiyatlarına yansıması nasıl oldu?
0: Bilet fiyatlarına yansıması maalesef olmadı. Çünkü talebin azaldığı bir ortamda siz bilet fiyatını istediğiniz kadar yükseltin. Talep olmadıkça bu fiyat karşılanmaz. O nedenle de bilet fiyatlarına yansıması henüz olmadı.
1: Peki önümüzdeki döneme ilişkin biraz daha konuşursak, jet yakıtları konusunda bir endişe var mı? Yani iptal edilecek uçuşlar vesaire. Burada böyle bir tablo, risk var mı masada?
0: Şöyle, bizim olduğumuz coğrafyada yok. Bu nerede olabilir? Yakıtı almada zorlanan ülkelerde olabilir ya da tek noktaya bağlı ülkelerde olabilir. Mesela Küba bunun çok güzel bir örneği. Tek noktaya bağlıydı, Venezuela'dan alıyordu ve oradan yakıt almadığı bir dünyada yeni anlaşmalar yapıp yeni yakıt getirmesi bu sıkıntı yaratmaya başladı. Aynı şekilde gittiğimizde Hint Okyanusu'ndaki ülkelerde tek noktadan, Hürmüz Boğazı'ndan gelen yakıtı alıyorlardı. Oradan yakıt gelmediği vakit ya da tankerler geçmediğinde sıkıntı oluşmaya başladı. Bizim bulunduğumuz coğrafyada şu an için böyle bir sıkıntı yok. Ama bu sıkıntı gelecekte nasıl olur? Biraz önce verdiğim örneklerin çoğalmasıyla ancak olabilir.
1: Peki siz projeksiyonlarınızı neye göre yapıyorsunuz? Yani hem yıl sonu beklentilerinizde bir revize oldu mu öngörülerinizde? Önümüzdeki dönüme ilişkin nasıl bir projeksiyon çiziyorsunuz?
0: Yani şöyle, biz dinamik bütçeleme yapıyoruz. Aylık olaraktan gelişmeleri takip ediyoruz. Bir baz bütçemiz var. Geçen sene Aralık'ta onayladığımız yönetim kurulu tarafından. Onu da yönetim bize her ay mevcut şartlara göre düzelteyip gönderiyor. Önümüzdeki döneme baktığımızda biz neye göre fiyatlama yapıyoruz ya da 2028-27'nin bütçesini nasıl yapacağız dediğimizde, tabii ki uluslararası tahminleri almamız gerekecek. Burada gerek döviz olsun, gerek yakıt beklentileri ve bunun jeopolitik riskleri analiz eden şirketlerin raporlarıyla da bütünleştirdiğimizde ortaya bir tablo çıkacak. Önümüzdeki sene bütçesini yaparken gerek petrol fiyatını, jet yakıt fiyatını, gerekse kurları ve pariteleri buna göre tespit edeceğiz.
1: Mehmet Bey, son olarak o zaman size zirve hakkında bir soru sorayım. Burada nasıl, havacılık sektörü için ne ifade ediyor bu zirve?
0: Şöyle, havacılık bütünleşik bir unsurdur. Havacılık dediğimiz vakit bunun içinde hava yolları vardır, hava meydanı işletmeleri, yer hizmetleri, catering hizmetleri, güvenlik hizmetleri, bütün bunlar destekleyici unsurlardır. Bu gözle baktığımızda bugün biz hava meydanları işletmelerinin dünyadaki en büyük konferansını İstanbul'da ağırlıyoruz ve hava meydanları da misafirlere hizmet etmek, konforlarını arttırmak açısından en önemli unsurlardan bir tanesi. O nedenle burada bugün konuşulacak konular, bugün ve gelecekte hava meydanlarının nasıl olacağı, teknolojiyle birlikte nasıl daha iyi hizmet edecekleri, yatırımlarını ne yöne kaydıracaklarını bize anlatmalar açısından güzel bir gösterge ve ışık olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yılmaz, yeni OVP'nin detaylarının 6 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolü altında olduğunu savunarak boğazın adının Trump Boğazı olarak değiştirilmesini gündeme getirdi. ABD Başkanı daha önce yaptığı bazı açıklamalarda da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu savunmuş ve bölgenin ABD toprağı sayılabileceğini iddia etmişti. ADP Research verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı Ağustos ayında 38 bin artış gösterdi. Bloomberg'un ekonomistlerle yaptığı ankette medyan tahmine göre

47.000 kişilik bir istihdam artışı öngörülüyordu. JP Morgan Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Grace Peters, yükselen tahvil getirilerinin Eylül ayında küresel hisse senedi piyasaları için ana risk kaynağı oluşturduğunu belirtti. Peters, 10 yıllık getirilerde psikolojik eşik olan %5 seviyesinin aşılması halinde borsalarda ani ve sert refleksel satışların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Nvidia CEO'su Huang, G20 ülkelerine büyümeyi arttırmanın bir yolu olarak yapay zekanın benimsenmesini hızlandırma çağrısında bulundu. SpaceX CEO'su Elon Musk ise yapay zekanın küresel ekonomiyi muhtemelen %20 ila 30 oranında büyüteceğini düşünüyorum. Yani yılda yaklaşık 20 ila 30 trilyon dolarlık bir artıştan söz ediyoruz dedi.

0: Tekrar merhaba, hoş geldiniz küresel piyasalara. Rakamlarla devam edeceğiz. Haftanın 3. işlem günü bugün. Haftanın orta yerindeyiz. Fiyatlamalara bakalım. Borsa İstanbul bugünü de kayıpla tamamladı. 14.050 seviyesinden kapanan endekste gün sonu itibariyle %1,25'lik bir geri çekilme vardı. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL tarafında ise yatay negatif bir seyir var. Euro dolar çaprazında da yatay negatif bir tablo görüyoruz. 1.1586'dan geçiyor işlemler. Avrupa borsaları da kayıplı bir günü geride bıraktı. Kapanış itibariyle Londra FTSE %0,30, Paris CAC 40'da %0,26, Frankfurt DAX'da %0,50 ve İtalya FTSE MIB endeksinde de %0,24 kayıp vardı. ABD borsaları alıcılı. Dow Jones'ta %0,47, S&P 500'de %0,45 ve Nasdaq tarafında da %0,38 kadar prim görüyoruz an itibariyle. Tahvil getirilerinde de yön hafifçe aşağıda. 10 yıllıklarda 4,79'dayız. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,55 civarında. 2 yıllıklarda ise %4,38'lik bir getiri seviyesi görülmekte. Altın ve gümüşte yön yukarıya döndü. Ons altında %1 civarında bir yukarı yönlü hareket var. $4,374.85'ten geçiyor işlemler. Gümüşte $65 seviyesindeyiz. %1,57'lik bir prim de orada var. Kripto para Bitcoin'de yatay negatif bir seyir görüyoruz. 77.326'dan geçiyor işlemler. Petrol tarafında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Biraz daha sınırlı an itibariyle. Brent'te $95.42 seviyesine geldik. %0,81 kadar bir yukarı yönlü hareketi var Brent'in. NYMEX petrolde ise %0,69'luk yukarı yönlü bir hareketle $90.84 seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi vakit kaybetmeden araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir'in notlarını dinliyoruz.
1: Evet, haftanın ortasına geldiğimizde şöyle bir fiyatlamalara baktığımızda en azından Wall Street açılışlarında Dow Jones öncülüğünde bir miktar daha haftanın iki işlem günündeki kayıpları toparlama çabası dikkat çekiyor. Özellikle değerli metaller çabasında da bir tepkiyi o tarafta da yakından takip ediyoruz. Ama hali hazırda masadaki risklere baktığımızda orası bir miktar daha en azından gündemde kalmayı sürdürüyor. Masadaki riskler derken yükselen petrol ve buna bağlı olarak da tahvil fiyatlarından bahsediyorum. Ama hali hazırda bu hafta bu gündeme gelene kadar da birçok makro veriyi karşıladığımız ve karşılamaya devam edeceğimiz bir hafta. Ki bugün özellikle o önemli verilerden birini karşıladık. ADP özel sektör istihdamı. Şöyle bir rakamlara baktığımızda geçtiğimiz ayın 46 bin civarındaki revizesinin ardından bu ayda ki Ağustos ayında 38 bin civarında bir istihdam artışı görüyoruz özel sektör tarafında. Bu da bir miktar daha ki yaklaşık Bloomberg konsensusunda 47 bin civarındaki beklentinin bir miktar daha altında geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla hem beklentinin altında kalması bir tarafa, diğer yandan da ilkbahar aylarından bir nebze daha da yavaşlasa da özel sektör istihdamı burada ılımlı şekilde artmaya devam ettiğini de gösteriyor. Ama Ağustos'taki en azından bu 38 binlik artışında bu yılın başındaki artışı saymazsak en zayıf ve bir miktar daha en düşük işe alım rakamları olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir alt kırılımlara baktığımız zaman orada bu ADP özel sektör istihdamını eğitim ve sağlık hizmetlerinin bir miktar daha sırtladığını söyleyebiliriz ki oralarda 45 bin çerçevesinde bir artış görüyoruz. Buna istinaden eğlence ve işte bir miktar daha burada konaklama sektörünün de fena olmadığı ortamda imalat bordrolarında ciddi bir düşüş var ki orada 17 binler çerçevesinde istihdam negatife dönmüş durumda. Ama şöyle bir aslında ADP özel sektör istihdamının kompozisyonuna da baktığımız zaman bu istihdamı 38 bin kişilik yaratılan istihdamın bir miktar daha en büyüğü 500 ve üzeri çalışan şirketlerin elde ettiği istihdam rakamları olduğunu da söylemek mümkün. Hali hazırda şöyle bir ücretlere baktığımızda ise ADP raporunun altında yatan burada özellikle iş değiştiren işçiler açısından bir yıl öncesine kadar brüt ücretlerde %7,5'luk bir artış arttığını görüyoruz. Aynı zamanda yerinde kalan işlerini değiştirmeyen işçiler için ise bu oranın %4,4 civarında arttığını görebiliyoruz. Tabii özellikle ADP özel sektör istihdamını karşıladık. Bu hafta içerisinde özellikle haftayı kapatırken tarım dışı istihdam verilerini de o tarafta yakından takip edeceğiz ki bu tarafta aslında 55 binler çerçevesinde bir beklenti var. Hali hazırda bir miktar daha yukarı doğru gelen faiz artışı ihtimallerine özellikle istihdam rakamlarından sonra ki burada bir miktar daha özellikle istihdamın düşük kalması, beklentilerden düşük kalması bu faiz artışı ihtimallerini bir miktar daha sınırlandıracak mı? Onu yakından izleyip göreceğiz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Özdemir'e ve bu akşam küresel piyasalarda Mete Yüksel, Özlem Derici Şengül bizimle birlikte. Özlem hazırlanıyor ama Mete burada karşımızda. Mete'ciğim, iyi akşamlar, hoş geldin.
2: Selam, iyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Şimdi biraz önce Mehmet'i dinlerken masadaki riskler dedi ve iki önemli başlık söyledi. Bir tanesi artan yine petrol fiyatları, diğeri de tahvil getirileri tarafı. Sence bunlardan hangisi en birinci risk hali hazırda küresel piyasalar için?
2: Tavuk mu yumurtadan diyorsun, yumurta mı tavuktan? Şimdi ikisi de büyük risk ve tahvil faizlerinin yukarıya gitmesinin arkasındaki sebeplerden yani iki numarası Brent petrolün yukarıya gidiyor olması. Tahvil faizlerinin yukarıya gitmesi çok ters bir şey. Bütün dünyada gidiyor, sadece Amerika'da değil. Amerika'ya baktığımız zaman bu hani 10 yıllıkların 4.82'yi vesaire görmüş olması, yani 3 sene önceki seviyelerdi. Bu hayal edemeyeceğimiz kadar yüksek seviyeler. 5'in üzerindeydi zaten, işte 30 yıllıklar daha da tepeye doğru yol almaya devam ediyorlar. Bunun ilk tetikleyicisi biliyorsun Kevin Warsh'ın hiç beklenmedik bir şekilde geçen cuma çıkıp böyle ekstra şahin söylemlerde bulunmasıydı bu Jackson Hole toplantılarında. Bütün dünya o gün itibariyle aşağı döndü. Yani işte faizler yukarıya gitti, hisse senetlerine ve bütün riskli varlıklara ciddi şekilde satış geldi. İşte faiz arttırma ihtimali Eylül'de %35 falandı. Bir anda işte %60'ın üzerine çıktı. İlk tetikleyici Kevin Warsh, ama ondan sonraki günlerde de savaş kızıştı. Yani karşılıklı olarak söylemler de kızıştı, aktivite de kızıştı ve bir anda hani bir hafta içinde %7'ler civarında petrol fiyatındaki yükseliş hani enflasyon beklentilerini daha arttırdı. Faiz arttırma ihtimallerini daha yükseltti. Faizler demin anlattığım sarmalı kendi kendine besleyen bir düzenek haline geliyor. Tabii şu da var, yani faizler yükseliyor, sadece enflasyon yükseliyor, işte Kevin Warsh işte çok şahin söylemlerde bulundu falan vesaire kısmı da değil. Yani şey var, Amerika'daki her zaman bahsettiğimiz borçlanma ya, inanılmaz hızlı bir şekilde yani son bir yılda 3 trilyon dolar falan daha Amerika'nın borcuna eklendi. Bu işte yapay zeka vesaire şirketlere sürekli yeni borç almak için piyasaya çıkıyorlar. Herkes borç isteyip ama sınırlı miktarda da parası olan insan olunca ben daha fazla faiz istiyorum o zaman size para vermek için diyorsun. Bu da besliyor faizleri. Bunların hepsi çok çok olumsuz. Yani işte hep bahsettiğimiz teknoloji şirketlerinin yakın vadede anlamlı karı yok ama işte 10 sene sonra müthiş para kazanacaklar. 10 sene sonraki karı bugüne getirirken ki iskonto oranı, yani o yükseldikçe şirketin bugünkü değeri de azalıyor. Ondan dolayı özellikle teknoloji şirketlerine cuma gününden bu yana bir baskı. Genel olarak borsalar aşağı trendde. Bunların hepsi fevkalade negatif. Bir de şunu hatırlatayım en son. Çok fazla dem vurdum ama hiçbir ayrıntı söylemedim. Kevin Warsh'un en majör söylediği şey şuydu. Hani %2'lik enflasyon hedefini hep söylüyordu. O önemli değil. İşte %2'ye bağlıyız dedi. Peki aga, ne tür bir %2'den bahsediyorsun? Çekirdek PC'den mi? Manşet

0: Et tüpeden mi, çekirdek tüpeden mi yoksa bahsediyorsun? Bunu hiç duymamıştık. Hep enflasyon derdi, %2 derdi. İlk defa bunun manşet PCE oldu. Yani kişisel tüketim harcamaları enflasyonu olduğunu net bir şekilde söyledi ya. Ya o en yüksek enflasyon zaten. Yani Temmuz'da 3.7 çıkmış. Yani diğerlerinden bir tanesinden de vursa işte çekirdek tüpe dese mesela o 2.5 falan da herhalde. Onu 2'ye indirmek çok kolaydı. Piyasa dedi ki abi bu %3.7'yi 2'ye indirmeyi hedefliyor. Demek gerçekten çok sert duracak, faiz arttıracak vesaire. Adam hiç şeye takılmıyor istihdam kısmına. Ki yani bugün Beşbuk çıktı, hakikaten takılmamasını gerektirecek kadar da iyi konuşmuş aslında. 12 tane bölgeden alınan anket, o da biraz destekledi. Yani Şahin duruş makuldür, faizler yükseldi. Daha da yükselmeye devam edecek gibi duruyor. Riskli varlıklardan çıkın.
1: Peki Mete, yani bütün bu söylediklerin normal koşullarda kitabına uygun. Yani zaten dediğin gibi manşete vurgu yaptığı için piyasalar bu işte faiz artırımı ihtimalini 60'ların üzerine 65'lere falan taşıdı. Ama önümüzde seçimler var. Trump'ın borçlu getirdiğini biliyoruz. Borçtan önceki Powell'ın Powell'a demediğini bırakmadığını, yapmadığını bırakmadığını biliyoruz. Bu konjonktürde gerçekten söylediğini yapabilecek mi meselesi bence önemli. Ne dersin? Yani bir faiz artışı gelecek mi acaba bu önümüzdeki dönemde Warsh'un Jackson Hole'daki konuşmasının ardından sence?
0: Bakalım test edilecek. Her merkez bankası test edilir. Özellikle bu genç merkez bankacılar daha fazla test edilir, test edilecektir. Deliver edebileceğini, yani bunu gerçekleştirebileceğini ben zannetmiyorum. Ama şunu da net bir şekilde görüyorum. Daha göreve gelmeden, böyle bir ay önce falandı galiba, açıklama yapmıştı. Hepimiz hatırlıyoruz. Kevin Warsh dedi, yani biz işte bakmayalım işte enflasyon şu anda nasıl, gelecek 10 yıldaki ortalama enflasyon nasıl olacak, esas ona bakmamız lazım falan gibi. Millet demişti ki ya bu belli ki yan çizecek, çok daha geniş bir enflasyon hedefi buraya koyacak. Bunu da işte faiz indirmek için fırsat kollayacak bu şekilde. Şimdiye kadar ya her söylemi alıştık. Yani bu belli ki adam Şahin, ama buna rağmen işte Jackson Hole toplantısında bu bütün piyasayı şok etmiş. Şok etti yani bu veri. Eylül'ün 10'unda 10 Eylül müydü? Yok. Ekim'de göreceğiz testini biz. Tekrardan yapabilecek mi? Yapamayacak mı testini? Yani ben bir herhangi bir aksiyon alabileceğini zannetmiyorum.
1: Peki. Şimdi Özlemciğim, öncelikle hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi tahviller mi, petrol fiyatları mı derken Mete dedi ki tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkıyor diye soruyorsun. Gerçekten öyle bir durum var. Biraz önce de 5 kitaptan dem vurduk. 5 kitapta diyor ki genel ekonomik faaliyet ılımlı düzeyde arttı. O görünümde bir problem yok. Sadece sektörel olarak baktığımızda bazı bekleyişlerde farklılıklar var. Bu da diyor Mete aslında istihdam tarafına çok da fazla Kevin Warsh'un Fed'in takılmadığını gösteren bir başka metin oldu karşımızda. Şimdi bugün ADP geldi. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Elbette ki veriler önemli ve bundan sonrası için Jackson Hole'da Şahin görünen Warsh'un bu duruşunu, altını doldurup dolduramayacağında da belirleyici olacak gibi görünüyor. Senin beklentin, yorumların nasıl?
2: Bir kere kesinlikle katılıyorum. Hem Mete'ye katılıyorum, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan diye. Hem de senin belirttiğin, altını çizdiğin faktörleri aslında birkaç tane etki bir araya geldiği için de birazcık tahvil tarafında agresif hareketler görüyoruz diyebiliriz. Hani altı dolacak mı sorusunun cevabı ise, yani Şahin duruşunu destekleyecek şekilde mi olacak gelişmeler diyecek olsanız ben o yönde olmasını bekliyorum. Çünkü ABD ekonomisinin yani verilere baktığımız zaman aslında öyle kuvvetini kaybetmiş, yavaşlamaya yüz tutmuş, böyle hani zayıflayan bir görünümü hiç yok. Geçtiğimiz sene de yoktu, ondan önceki sene de yoktu. Hep bunu konuşuyorduk hatta yani resesyon beklentileri falan öne çıktığı zaman bile söylüyorduk. Şimdi oradan zaten

fersah uzakta bir ekonomiden bahsediyoruz. Yapay zekanın etkileri üzerine de bu kadar çok hani dem vuran bir başkanın istihdam piyasasına o kadar çok atıfta bulunarak veya o kadar çok üzerine eğilerek hareket etmemesini de anlamak lazım. Yani yapay zekanın yan etkisi gibi değerlendirmesi, ekonomik genel ekonomik

0: bir hani hiç forward guidance istemiyorum, yönlendirmeler işte iyi gelmiyor falan diyen bir başkanın ve iki FOMC'de de çok böyle rengini acayip belli etmeyen bir başkanın ciddi bir aslında forward guidance'a benzer bir açıklamada bulunması bu kadar çok agresif fiyatlamaya neden oldu. Ama altı hani altı da dolduracak mı? Bence dolduracak. Yani tarım dışı istihdam hani piyasası şey tarım dışı istihdam verileri zayıf gelse dahi bu böyle ekonomik zayıflık olarak algılanıp Fed'i faiz arttırmaktan alıkoymayacaktır diye tahmin ediyorum. O anlamda hani Mete'ye birazcık katılmıyorum. Faiz arttırmak zorunda veya durumunda kalabilir ABD FOMC. Hem de bunu dediğin gibi yani seçimler yaklaşıyorken mümkün olan en yakın tarihte oraya yaklaşmadan yapması önlem almasını da beraberinde getirecek. Ha, evet tahvil faizlerinde olumsuz bir fiyatlama var. Başta söylediğim birkaç faktör bir araya geldi dememin nedeni o. Enflasyon endişeleri de taşıyor tabii. Bir de jeopolitik riskler yani altın fiyatlamasından görüyoruz. Öyle güvenli liman diye altına koşmak diye bir şey yok. Ama riskleri tahvil fiyatında tahvil fiyatlarını yansıtacak şekilde değişkenlerin arasına koymak var gibi görünüyor. Bu iki faktör de tahvil faizlerini yukarı itiyor. Faiz artırımı, Fed'den gelecek bir faiz artırımı bence zaten fiyatlarda bu anlamda biraz daha hani enflasyon endişelerinin biraz daha fazla fiyatlamalara sirayet ettiğini düşünüyorum bu dönem için. Onun için çok böyle agresif ha devamının geleceğine dair sinyaller belki kötü bir enflasyon verisi önümüzdeki 10 gün içinde galiba gelecek ABD enflasyonu. Bunlar mesela yeni fiyatlamalara neden olabilir tabii ama bundan kaçınmak için faiz arttırmaktan kaçınacağını zannetmiyorum son açıklamalarına dayanarak borçlu.
1: Evet, şimdi ABD enflasyon verisi gelecek. Bu arada 15-16 Eylül Fed'in faiz kararı. Onun öncesinde onun da bizimkisi var. Ona ayrıca geleceğim. Ama o arada o veriyi de yani bir kere Eylül bu iş için uygun olur diyorsun anladığım kadarıyla Özlem. Doğru mu? Çünkü
0: Evet,
1: yani çok
0: doğru.
1: az kaldı. Kasım'a gidiyoruz, seçimlere gidiyoruz ama acaba bu noktada Trump ne yapacak? Yani işte petrol fiyatları düşecek, biz suyumuzu kontrol ediyoruz diyor ama öyle bir kontrol durumu yok. Yani artık iyice bir şeyden çıktı. Trump boğazı olsun falan diyor. Öyle tuhaf tuhaf konuşmalar yapıyor ama günün sonunda oradaki süreçte devam ediyor ve petrol fiyatlarında şu anda 95 dolara geldik. Yani bunun devamı bizi daha ileriye taşır mı? Bu anlamda da bu petrol fiyatları riskini de aslında hesaba katar mı sence Walsh, ne diyorsun?
0: Evet katılacaktır ama buradaki dalgalanmanın aslında bitmeyeceğini daha önceki enflasyon verisinden gördük. Yani işte 4 küsura çıktıktan sonra bir geri çekilme Fed tarafında böyle rahatlamayı beraberinde getirmedi. Yeniden işte yukarı bir seyir gördük. Bu taraftaki dalgalanma devam edecek ve yukarı yönlü risklerle. Ha arz enflasyonuna o kadar çok tepki vermeyebilir gibi bir yorum yapılabilir ama dediğim gibi ABD ekonomisi de öyle aman aman zayıflayan yani eğer arz enflasyonu karşılığında talep buluyorsa o zaman kalıcı enflasyona dönüşme beklentileri bozma riski var. Bu yüzden de zaten bu bahane de edip diyeyim bir tabiri caizse petrol fiyatlarındaki artışı ben bir an önce yapması gerekeni diyeyim ya da yapmak hani sinyalini verdiğini yapıp en azından önümüzdeki birkaç ayın işte gecikmeli etkilerle geldiği için para politikası önümüzdeki birkaç ayın enflasyonunu bir parça daha kontrol altına almaya çalışabilir.
1: Evet, Amerika'nın enflasyonu da 11 Eylül'de geliyor. Ondan sonrasında da Fed'in kararı var. Herhalde o enflasyon verisi çok kritik olacak o
0: Çok
1: tarafta
0: önemli.
1: baktığımızda. Şimdi Mete, JP Morgan ABD borsaları ile ilgili bir uyarı yapıyor. Bu tahvil biraz önce sen de bahsettin aslında ama biraz daha detaylı konuşalım istiyorum. O yüzden buradan bir girizgah yapmak istedim. Diyor ki küresel yatırım stratejisti orada 10 yıllık getirilerde psikolojik eşik olan %5 seviyesi

0: seviyesinin aşılması halinde ki epeyce bir yaklaştık. Hani oralara geldiğinde birçok farklı adımlar da görebiliriz belki ama eğer oralara doğru gelir isek ciddi bir düzeltme ABD hisse senedi piyasalarında öngörürüz diyor. Bir de diğer yandan seçim öncesinde %10 gibi pardon %5 ile 8 arası demiş onlar ama oraya kadar da gidenleri var. Bir düzeltme yaşanabileceğini söylüyor. Şimdi herkes burada bir düzeltme bekliyor. Sen bekler misin?
1: Beklerim yani ve çok da mantıklı. Demin anlattığımız mevzunun aynı. Evet. Risksiz faiz oranı yükseldiği zaman bir düzeltme oluyor. Bir nefes tutma oluyor. Yani bekliyoruz. Yani bu yükseldi ama işte overshoot etti. Aşırı yükseldi. Bu kendini toparlayacak ama teknik olarak ben yani şu anda hani dev bir çanak var. O çanağı tamamen doldurduk. Şimdi hani çanağın derinliği kadar daha yukarıya şut edebilir gibi bir beklenti vardı ya teknik analizde. Şu anda o kritik eşikteyiz. Burada ya düzgün bir düzeltme oluyor, aşağı doğru geliyor olmamız lazım ya da burayı kıracağız ki kırmak için zorluyor gibiyiz. Yani o faiz aşağı gelemedi. Bu aşağı gelmesini sağlayacak ne sebep var diye baktığım zaman biraz önce bahsettiğim bu borçlanma ile ilgili 40 trilyon dolar, 3 trilyona yakın son bir senede artmış bütün yapay zeka şirketleri kendi tahvilini ihraç etmeye çalışıyor. Ve bu ortam tahvil faizlerinin daha yukarıya gitmesine sebep olmayacak. Bence olabilir yani onun riski daha yüksek. Bu olduğu takdirde de evet kırılarak hisse senetleri de değil sadece. Tam hisse senetleri temel olarak bunu girdi olarak aldığı için bu şekilde ama hisse senedi kadar riskli olan başka bir şey daha var. Hatta daha da fazla çünkü arkasında çalışan bir nakit akımı mekanizması yok. Kripto varlıklar gibi daha riskli varlıklar daha da büyük düzeltme yaşarlar. Hatta onun da üstüne şöyle bir şey daha koyalım. Altın gibi hiç faiz ödemeyen varlıklardaki düzeltme de kripto varlıklarla yarışacak seviyede bence olur. O taraf beni çok korkutuyor.
0: Altın için ne diyorsun yani bu noktada?
1: Diyorum ki eğer ki böyle bir düzeltme olacaksa bu düzeltme sadece hisse senetleri ve kripto varlıklarda kalmaz. Hani altında hatta gümüşte de olabilir. Çünkü onlar faiz ödemeyen enstrümanlardır. Onun hem altının hem gümüşe her türlü kıymetli metalin yukarıya gitmesine sebebi zaten kendi momentumlarıdır. Bak çok da fundamental temel olarak bir şey arka planda çalışmaz. Yukarıya gittikçe işte ben buradan işte değerleme kazancı yazarım diye alırsın. Alternatifi Amerikan tahvili. Amerikan tahvilinin faizi düşünsene 10 yıllıklar 5 verirken sen niye altında hiçbir şey almadan durmaya devam edesin ki? Yani hem Merkez Bankası hem bireyler hem her türlü altın yatırımcısı için geçerlidir bu. Yani 4000 doların altına da eğer ki bu denildiği şekilde yukarıya doğru giderse ki sanki birazcık gezegenler sıralanmış gibi yukarıya gitmese faizlerle ilgili Amerikan 10 yıllıkları için konuşuyorum. Elbette ki altında bir düzeltme yapacaktır.
0: Peki. Zaten aslında son dönemde epey bir geri çekilme olmuştu. Altın geri kazandıklarının hepsini geri vermişti. Daha da dramatiğini görebiliriz diyorsun. Peki acaba oraya gelirken Besant ve Walsh ikilisi ne yapar Özlem? Çünkü biz bir hamle gördük geçtiğimiz dönemde. Hani evet. Böyle yangına su tabancasıyla müdahale gibi okundu bir miktar piyasa tarafında ama sonrasında kalkıp dedi ki daha fazlasıyla da gelebilirim. Şimdi acaba oralara erişmeden yine yeniden bir aksiyon bekler miyiz hazine tarafında Amerika'da?
2: Evet dediğin çok doğru yani yangına hakikaten küçücük bir müdahale oldu ve bir gün sürdü zaten yani neredeyse hani fiyatlama çok yakın bir seviyesine geri geldi 30 yıllıklar için konuşuyorum ve bütün getiri eğrisini peşinden sürükleyen bir harekette olmadı uzun tarafı. Onun için de önümüzdeki dönemin ihaleleri bence çok önemli olacak çünkü 30 yıllıkla ilgili bu geri alımı zaten tetikleyen ihalenin zayıf geçmesiydi. Ardından gelecek hamleler sadece faizin seviyesine bağlı değil, bence borçlanma performansına da bağlı olacaktır ABD'nin. Ama gelmesi çok muhtemel yani o ilk operasyondan diyeyim sonra pek çoğumuzun yorumu devam edecektir şeklindeydi. Zamanlaması tabii kritik ama yani dediğin gibi 5'e yaklaşmış bir 10 yıllık faiz var. Uzun tarafı getiri eğrisinin öyle gevşeyecek herhangi bir faktörü içinde barındırmıyor. Özellikle de bütçe açığı, borç

0: yaşlanma ihtiyacı göz önüne alındığında, yüksek miktarlar göz önüne alındığında, o yüzden de hani koordineli ne şekilde bir aksiyon alınır? Dediğim gibi ben para politikasında sıkılaşma bekliyorum. Ama muhtemelen tahvil tarafındaki operasyonlar devam ederek, yani daha çok BESENT'e sanki düşecek şeyden ziyade, FED'den ziyade bu taraftaki sorumluluk diyeyim.
1: Altın için senin değerlendirmen nasıl? Altın, gümüş için? Çünkü orada çok mantıklı bir gerekçe var. Biraz önce Mete'nin de söylediği, herkesin de söylediği, tahviller böyle bir getiri içerisindeyken yani diğer hiçbir enstrüman çok fazla öne çıkamıyor. Zaten geçtiğimiz bir hafta 10 gün içerisinde de biz tahvil getirilerindeki yukarı yönle birlikte altında da kuvvetli geri çekilmeler gördük. Daha fazlasını beklemeli miyiz o zaman bu dönemde? Bir de yani kısa vadede volatilite evet, ama hala birçokları orta ve uzun vade için trendin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini söylüyor. Sen de aynı görüşte misin?
0: Yani sondan başlamak gerekirse evet, aynı görüşteyim. Çünkü altını taşıyan faktörler teknikten çok temel faktörler yukarı hareketi tetikliyordu. En önemlisi de merkez bankalarının talepleri, rezerv çeşitlendirmesi talebi ve de jeopolitik riskler. Hiçbiri ortadan kalkmış durumda değil. Bu yüzden de tamam, belki küresel büyüme tarafı yardımcı olmayabilir ama likidite koşulları tarafı da yardımcı oluyor bir yandan da. O yüzden de, yani bu tahvil operasyonunda dahil olmak üzere, o yüzden de altını yukarı taşıyan temel faktörler halen devrede. Ama bu son harekette işte çok yakından takip ettiğimiz üzere tahville yarışamıyor bir yatırım enstrümanı olarak altın. O açıdan ben daha derin düzeltmeler görülebileceğini düşünüyorum. Hani teknik analist arkadaşlar belki nereler kritik olabilir, paylaşabilirler ama yani 4000 doların altını şu an için en azından böyle çok afaki geliyor 4000 doların altı. Ama 4600, 4600'den 4300'e bu kadar hızlı bir şekilde gelebiliyorsa daha aşağıya gelmemesi için bir neden yok şu anki koşullarla. Bizim için neden kritik diyecek olursanız da rezervler tabii ki de. Çünkü en son açıklanan rezervler 114 milyar dolar Merkez Bankası rezervleri ve de 21 Ağustos verisi elimizde. Dolayısıyla bu 4600'den 4300'e getiren hareket elimizdeki altın stoğunu göz önüne aldığım zaman hani kaba bir hesaplamayla 7 milyar dolar civarında bir erime yaratmış durumda rezervlerde. 4000 dolara doğru giderse 10-15 milyar dolarlık bir rezerv sadece fiyat hareketinden, herhangi bir altın alım satımı olmaksızın yaşıyor olacağız. Bu anlamda hakikaten kritik. Evet, geri gelişi de tabii ki de pozitif yansıyor ama bu kadar yüksek bir altın rezervi olması bizim Merkez Bankası rezervlerimize ihtiyaç duyduğumuz anda istediğimiz kaynağın elimizde olmamasına neden oluyor maalesef.
1: Peki, enflasyon içinde aslında pozitif etki yaratıyor. Servet etkisini konuştuğumuz üzere birçok rakam farklı dinamiklerle bir araya gelince nette neredeyiz, belki onu görmek lazım. Konuşacağız enflasyonu da bu hafta. Ağustos ayı enflasyonu gelecek. Haftaya da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Çok heyecanlı konular, ama müsaadenizle bir reklam arasına gidelim şimdi. Giderken de hem biraz önce bahsettiğim JP Morgan'ın ABD hisse senetleriyle ilgili uyarısına dair haberimizi izleyelim. Hem de PricewaterhouseCoopers dünyanın yapay zekaya yönelik artan talebini karşılamak için küresel veri merkezi harcamalarının 2050 yılına kadar 31,6 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini söylüyor. Bir güzel analiz yapmış. Bunu da arkadaşlarım haberleştirmiş. Ona da göz atalım.
2: JP Morgan Chase Private Bank Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Chris Peters, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa borsalarında yıl sonuna kadar yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu ifade etti. Kasım ayındaki Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri öncesinde %5 ila %8 arasında olası bir düzeltmenin piyasa açısından sağlıklı bir geri çekilme olacağını vurguladı. Küresel hisse senedi yatırımcıları açısından 10 yıllık Amerikan hazine tahvili getirilerinin yükselmesi ve 30 yıllık getirilerin son 19 yılın en yüksek seviyelerine tırmanması temel kaygı kaynaklarından biri haline geldi. Yükselen petrol

0: fiyatlarının enflasyonu yeniden tetikleyeceği yönündeki endişeler, Hazine Bakanı Scott Bessent'ın uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşürmek adına başlattığı geri alım hamlelerine rağmen faizlerdeki tırmanışın önüne geçilmesi zorlaşıyor. Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta Gris Peters, 10 yıllık getirilerde psikolojik eşik olan %5 seviyesinin aşılması halinde borsalarda ani ve sert refleksif satışlar görülebileceği uyarısında bulundu. İkinci çeyrek bilanço sezonunun sunduğu pozitif katalizörün geride kalması, Eylül ayının tarihsel olarak borsalar için en zayıf dönem olması ve yaklaşan Kasım ara seçimleri öncesindeki belirsizlikler piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor. Peters, yaşanabilecek geri çekilmelerin yapısal bir kırılma ya da ayı piyasasının başlangıcı olarak değil, bilanço dinamiklerinin ardından hisse senetlerinde gerçekleşecek sağlıklı bir kar realizasyonu ve düzeltme süreci olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. PwC yayımladığı raporda yapay zeka kullanımının ana senaryo tahminin ötesinde hızlanması durumunda, veri merkezlerine yönelik harcamaların demir yolları, internet ve elektrifikasyon gibi projeleri gölgede bırakarak önümüzdeki 25 yıl içinde 50 trilyon dolara ulaşabileceğini belirtti. Rapora göre bu da yaklaşık 30 trilyon dolarlık Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi yurt içi hasılasına yakın bir seviye. Kuruluşa göre Amerika Birleşik Devletleri 15.1 trilyon dolarlık harcamayla öngörülen veri merkezi harcamalarının yaklaşık yarısını üstlenecek. Rapora göre Asya Pasifik bölgesi 8.2 trilyon dolar, Avrupa 5.6 trilyon dolar, Orta Doğu 1.1 trilyon dolar ve Afrika ise 255 milyar dolarlık toplam sermaye harcamasıyla bu bölgeleri takip edecek. Rapora göre grafik işlem birimleri, sunucular, depolama sistemleri, ağ ekipmanları ve diğer donanımların düzenli olarak yenilenmesi gerektiğinden harcamalar 100 yılın ortasına kadar artmaya devam edecek. Yatırımların büyük bir kısmını arazi veya inşaat harcamaları değil, tekrarlanan çip yükseltmeleri oluşturacak. Araştırmacılar raporda demir yolları, elektrifikasyon ve internetin her birinin muazzam miktarda sermaye gerektirdiği bir dönemi tarif ediyor. Raporda şu anda devam eden yapay zeka altyapısı döngüsü bu üçünü de gölgede bırakıyor. Bu döngü her 4 ila 6 yılda bir sıfırlanıyor ve sona ereceğine dair hiçbir işaret göstermiyor ifadelerine yer veriliyor.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü, SİP'in danışmanlık kurucu ortağı sevgili Özlem Derici Şengül ve Ripay Portföy Genel Müdürü sevgili Mete Yüksel'le birlikteyiz bu akşam. Şimdi arkadaşlar, biraz da içeriye bakalım. Özlem, yarın enflasyon verisi gelecek. Ağustos enflasyonunu karşılayacağız. Bizim Bloomberg HT'nin anketine göre Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,91, yıllık bazda da %31,61 olması bekleniyor. Şimdi aslında aralık geniş. 1,6 ile 2,4'e uzanan bir aralıkta bu beklentiler, ama 1,92 oralar genel olarak söylenen, beklenen yerler. Şimdi İTO'nun enflasyonu geldi, 1,66, orada biraz farklılıklar var gibi, ne kadar gösterge bilmiyorum ama bu enflasyon verisi elbette ki önemli. Bundan sonrası da aynı şekilde, ama Merkez Bankası'nın biraz önceki bölümde söyledik ya, 10 Eylül'de faiz kararı var ve son işte haftalık repo ihalelerine başlaması, gecelik faizden o tarafa 40'tan 37'ye geri çekilmesi ve o enflasyon raporunda ta Sayın Başkan'ın verdiği mesajlar itibariyle faiz indirimleri yakın gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun hem beklenen enflasyonla hem de Merkez Bankası'nın yol haritasıyla ilgili olarak?
2: Benim beklentim de %2,1 yüksek denebilecek, yani ortalamanın birazcık üzerinde diyebiliriz ve benim beklentime paralel gelirse %31,75'lik enflasyon %31,86'ya yükseliyor. Ve Ağustos ayında hani pek çok zam takip ettik. Bunlardan en önemlileri tabii akaryakıt zamlarıydı. İTO'nun da hani tanım farklılığı açıklandı zannediyorum. İşte ay sonu seviyelere göre bakıldığı için biraz daha düşük tahmin ediyorlar ve o yüzden de bir parça farklılık var. Yani tam bu ayı çok referans almamak lazım. Belki önceki aylarda da sapmalar bundan kaynaklıydı. Bu yüzden de %2'nin üzerinde hani gelmesi şaşırtıcı olmamalı. Önümüzdeki dönemde de enflasyon, yani benim tahminime göre Eylül ayında büyük ihtimalle %30'un altında, yani hemen altında ama yani küçücük kalması ihtimali var. Ve yıl sonuna kadar da düşe düşe işte %28'e düşecek. Bu hani böyle bir ortamda Merkez Bankası faiz indirebilir mi dediğimiz zaman, Merkez Bankası biliyorsunuz hani daha çok beklentilere odaklı şekilde gidiyor. Bu bakış açısıyla diyeyim, yani %30'un altına gelmekte bu enflasyon bakış açısıyla bir faiz indirimi görebiliriz. Benim beklentim bir parça daha, her zaman Merkez Bankası'ndan daha temkinli tarafta yer alıyorum ben. PPK'ya yakın zamanlarda işte %37'lik ihaleleri başlatmasını, ardından da sonraki toplantıda ve Aralık'ta, Ekim ve Aralık'ta faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyordum ben. Merkez Bankası'nın bu kadar benim beklentime nazaran hani önce başlamış olması faiz de indirebileceğini düşündürüyor. Açıklamalar önemli olacak ama muhtemelen yine hani piyasaya nazaran daha güvercin diyelim veya daha iyimser beklentilere sahip, daha önümüzdeki dönemin düşüşüne odaklanan bir Merkez Bankası.

0: Bankası göreceğiz diye tahmin ediyorum. Nitekim hani tahvil piyasasının fiyatlamasına bakacak olursak da zannediyorum risk priminde de düşüş var elbette ama daha çok Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi fiyatlanıyor gibi görünüyor.
1: Sen bekliyor musun Mete indirim bir faiz indirimi Eylül'de?
2: Yani beklemiyorum. Piyasada bekleyenler var ama tahmin ediyorum o bekleyenler de bu petrol fiyatındaki gidişatı göz önüne aldıkları zaman beklentilerinden vazgeçeceklerdir. Kaldı ki sadece petrol fiyatındaki yükseliş değil ve sadece Amerika'daki faizlerdeki yükseliş değil, küresel olarak bütün faizlerde genel olarak bir yükseliş var. Üzerine üstlük %2'ler civarında bir enflasyon gelecek ve yani o bize çok fazla bir alan bırakmayacaktır. Şunu da söylemek lazım tabii. Yani fon rehberi mevzumuz da var.
1: Evet.
2: Bizim biliyorsun para piyasası fonu bir numaralı hani faizli enstrüman. Eskiden Türk lirası vadeli mevduattan çok fazla bahsederdik. Ama artık para piyasası fonundan bahsediyoruz. Para piyasası fonuyla enflasyonun arasındaki mesafe bu ne kadar cazip kalacak? Bu bizi dolar almaktan ne kadar alıkoyacak? Yani bir numaralı sorumuz bizim bu değil mi? Şimdi eğer ki enflasyon da %2'nin üzerinde seviyelere çıkar ise üstüne üstlük işte faizler iniyor, TLRF aşağı geliyor, haftalık fonlama tekrar başladığı kısmı var. Bir miktar daha faiz inerse yani öyle bir noktaya geliyoruz ki enflasyon aylık olarak işte %2 küsurlarda kazancın da senin para piyasası fonunda %17,5'luk stop ay sonrasında 2,5'ta. Yani mesafe o kadar kısa olduğu zaman ya bu da değmez artık ben dövize döneyim der mi acaba vatandaş? O zaman da döviz rezervlerinden bir kullanım olabilir mi? Yani bunun olmaması için makul seviyelerde kalıyor olması lazım faizin. O zaman da ben baktığım zaman pek en azından en yakın vadede gidecek bir yer yok. Fakat yıl ileriki dönemlerine bakarız. Yani petrol fiyatı aşağı geldiği takdirde, enflasyon düştüğü takdirde burada bir yer açılabilir.
1: Şimdi senin dediğin bir konu yani Eylül'de bir faiz indirimi olursa dövize dönüş olabilir konusu. Bir diğer yandan da kerry'ciler de bir uyarılar yapmaya başladılar. Takip ediyorsunuzdur. Çünkü enflasyon düşmeden yapılan faiz indirimlerinin Türk lirasının cazibesi üzerinde de negatif etki yaratacağı yönünde bazı notlar var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Çünkü eğer faiz indirimleri başlar ise hani acaba dolar-TL tarafında da yukarı yönlü hareket bir miktar hızlanabilir mi diye konuşuyoruz. Senin değerlendirmen nasıl bu noktada?
2: Ben o hızlanmayı beklemiyorum ama orada beklediğim acaba rezerv kullanımı olur mu? Yani bunun sonucu bence dolar TL'nin hızlanması değil, bir süre işte rezerv kullanımının hızlanması olabilir. Ama ondan sonra da bakılır, zaten rezerv derinliği bence yeterlidir. Kurda bir yukarı hareket olmadığını gördüğü zaman yatırımcı tarafı yine o tarafta sakinleşecektir. Yani o kısa vadeli olarak bu tansiyonun düşürülmesinde muktedir olur ise Merkez Bankası uzun vadeli bir hata engeller yani başka bir şok olmadığı takdirde.
1: Evet, şimdi Merkez Bankası'nın rezervleri biraz önce Özlem sen de söyledin aslında kuvvetli bu dönemde geniş bir alanı var yani belki son zamanlarda olmadığı kadar değil mi? Ve bu aslında faiz indirimler açısından da bir fırsat sunuyor diye düşünülüyor. Ne dersin?
0: Evet yani rekor değil aslında ama yine de kuvvetlenmekte. Altın fiyatları böyle çok değerleme üzerinden çok yıpratmazsa cephanesi var mı? Daha önceki şoklar çok daha büyük şoklardı. Dolayısıyla da cephane yeterli olacaktır. Ve hani güven tesis edildikçe de ben de katılıyorum Mete yani kerry öyle çıkışları silsile halinde ardı arkası kesilmez şekilde gerçekleşmeyecektir. Öte yandan hani dolarizasyon burada önemli bir risk ama Merkez Bankası zaten hani tahminini yukarı çekti. Muhtemelen OVP'de belki bir parça daha şey görürüz. Yani petrol fiyatlarının 95 dolarlara gideceği beklentisi yeni tahminlerin içinde var. En azından benim yani hani %28

0: yıl sonu enflasyon beklenti. Bunun içerisinde var. Merkez Bankası'nın %26 biliyorsunuz beklentisi. Dolayısıyla hani beklenen enflasyonu veya bu anlamda getirileri çok ciddi etkileyecek bir moral bozukluğu deyip yaratmayacaktır diye tahmin ediyorum. O anlamda da hani dövize hücum olur mu? Ondan çok emin değilim. Bir de genelde hani döviz varlığı tutanlar böyle çok arkadaki şeyi görmüyorlar, bilmiyorlar ya da yani hani rezerv mekanizması, Merkez Bankası'nın çabasını gördükleri şey çok uzun süredir stabil, işte kademe kademe yükselen. Dolayısıyla da hani o kadar ciddi dövize güvenerek hareket edilmeyeceğini görmüş kesim diyebiliriz. Ha bunun tabii ki de bir sınırı var elbette. Yani çok ciddi bir getiri kaybı söz konusu olursa diğer enstrümanlarda elbette kayış olacaktır. Ama ben bu anlamda Merkez Bankası'nın bir parça yeri olduğunu düşünüyorum. Onun için de yani rezervi de şimdilik bu anlamda yeterli. Beklentiler kötü değil. Dolarizasyon riskini ben bir tık daha hafif görüyorum şu aşamada. Onun için de bence yeri var faiz indirimi için.
1: Peki ya borsa? Borsa için ne diyoruz Mete?
2: Yani bu eğer ki para piyasası fonu getirisiyle enflasyon arasındaki fark son derece daralacaksa ki şu anda bu daralma trendinde Türkiye özelinde yani kaçacak yerimiz yok. Biz bence borsaya gitmek zorundayız. Çünkü para piyasası fonları tamam cazipti, akıyorken dolduralım diyorduk. Ama o işin sonuna doğru geliyoruz şu anda. Bu hani işte ekstra teminat gerekliliği vesaire oldu ya, bir yaş repo var, işte pay repo var, bunlarla ilgili daha fazla teminat gereksinimi, bu taraftaki faizlerin düşmesi ve buradaki getirilerin, para piyasası fonundaki getirilerin yavaş yavaş TLRF'e yakınlaşmasına sebep olacak. Yani oradaki eski getirilerimiz bulamayacaksak eğer, alternatif arayışı içinde gideceğimiz hani bence bir numaralı adres borsa olacaktır. Onda şu argüman geliyor bazen karşıma, işte borsanın müşterisiyle para piyasasının müşterisinden ayrı, ayırt değil, öyle bir şey yok. Yani o hani hangisi daha cazipse o tarafa doğru bir gidiş olur. Eğer ki cazibe para piyasasında azalırsa bunu değişken fon olarak düşünüyor. Yani değişken fon yöneticisi, bir portföy yöneticisi çıkıp para piyasası fonu tarafını da ağırlıklandırabilir, borsa tarafını da ağırlıklandırabilir ki yapacaktır. Bu cazibe arttıkça borsa tarafına geçecektir. Faizler düştükçe borsanın cazibesi artar. Faiz tarafındaki cazibe azaldıkça da biz borsada şuna bakıyor olacağız. İşte Türkiye'ye spesifik olarak, özel olarak düşen faizlerden kim istifade eder? Büyüme tarafı da önemli. Yani işte %3 büyüme beklenirken işte 2,3 geldiği zaman belli ki birazcık keyfe keder tüketimle ilgili hisseler değil, daha farklı hisseler bundan istifade ediyor. Onun için yani bir güzel portföy, temaya uygun bir portföy yapıldığı takdirde ben borsanın artık bundan sonraki dönemde para piyasası fonlarından daha cazip olabileceğini düşünüyorum. Özellikle bankalarda süper ekstra bir geri kalmışlık vardı. Son birkaç gündür endekse kıyasla bankalar koşmaya başladılar. Ben daha fazla koşmalarını bekliyorum. Daha yeni başladılar bu koşuya. Süper ekstra geri kaldıktan sonra ve koşmalarının arkasındaki tetikleyicilerden bir tanesi de bu fon rehberi olmuş olacak. Çünkü yani MSCI EM'den çıkma riskimiz eğer ki azalıyorsa buradan çıkabiliriz belki korkusuyla satıp gitmiş olan bazı yabancıların da geri dönmesini beklerim. Ve hepimizin bildiği gibi yabancı geri döndüğü zaman da gidip hani otomotiv sektörü almıyor. Gidip banka alıyor. Ondan dolayı da bankacılık sektörü aradaki mesafeyi daha hızlı kapayacaktır.
1: Peki. Şimdi gelelim piyasa profesyonelleri anketine. Özlem'in düzenli olarak yaptığı yeni anketin sonuçları yayınlandı. Arkadaşlarım grafiklerimizi hazırladılar. Sen çağırdıkça gelsin ekrana. Ne diyor piyasa profesyonelleri portföyler açısından?
0: Evet, piyasa profesyonelleri aslında Mete'nin dediğini diyor. Yani hisseden başka gidecek yer yok diyor diyebiliriz. Bu ay katılımda bir rekor kırıldı. 138 kişilik bir katılım söz konusu oldu. Ve 138 kişinin 95'i yani %70'e yakını hissede ağırlığı artır ve çok artır.

tavsiyesinde bulunanlar oluşturuyor. Geçen ay aslında mevduat öne çıkmıştı. Hisse senedi piyasası şeydi, keyifsizdi. Ama Ağustos ayında hatırlatacak olursak %6'nın üzerinde bir yükselişi var. Dolar bazında %5'e yakın bir yükselişi var Borsa İstanbul'un. Bu da yine piyasanın tercihini yansıtıyor. Ankette de nitekim ortaya çıkmış. 26 puan yükselmiş ağırlığı artır diyenler. Mevduat tarafında ise TL mevduat tarafında tabii ciddi bir düşüş var. Yüzde değil de 27 puanlık bir düşüş ağırlığı artır diyenlerde %54'ü katılımcıların yarısından çoğu nötr kal demiş. Çok da beklenir aslında hani Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine hazırlandığı bir dönemde muhtemelen bu taraftaki tercihler biraz daha hisse senedine kaymış gibi görünüyor. İkinci şey, şampiyon diyelim, kısa vadeli yurt içi borçlanma senetleri tam da yine aynı nedenle Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri, gevşeme beklentileri burayı destekliyor gibi görünüyor. Ve %47,8'i ağırlığı artır tavsiyesinde bulunmuş. Ağırlığı çok artırla birlikte %50 gibi bir oran var burada. %40'ın altına geldi biliyorsunuz 2 yıllık faizler. Ama sadece Merkez Bankası'nın gevşeme beklentisi değil, CDS'te de çok önemli bir geri çekilme yaşandı Ağustos'ta. 237'den 217 puana geriledi CDS ay içerisinde. Dolayısıyla risk primindeki düşüşü de yansıtıyor. Bu açıdan hani biraz daha kalıcı olmasını bekleyebiliriz kısa vadeli yurt içi borçlanma senetlerindeki hareketin. Uzun vadeli tarafta ise tamamen nötr kal, yani %46,4'lük bir oranda nötr kal ve 10 yıllık faizlere baktığımızda içindeki harekete sadece 0,8 puanlık bir gerileme var. Getiri eğrisi yataylaşıyor. Ters dik bir getiri eğrimiz var biliyorsunuz. Yataylaşıyor 2 yıllık taraf aşağıya geldikçe. Döviz bazlı enstrümanlara bakacak olursak da aslında genel olarak toplam tercihlerde TL'nin payı %67'ye yakındı. %65'e yakın hale gelmiş. 2 puana yakın bir düşüş var. Dövize yönelim olmuş ama enstrüman çeşitliliği de olmuş. Yani spot dövizde aslında nötr kal hakim. %53,6'sı nötr kal ve ağırlığı artır diyenlerde de geçen aya göre bir değişiklik yok. Ama DTH'da ağırlığı artır diyenler %20'nin üzerine çıkmış. %20'nin altındayken geçen aya nazaran %21,7'si ağırlığı artır diyor DTH'da. Ve bir diğer yine döviz bazlı enstrüman olan yurt dışı hisse senetlerinde de yine benzer şekilde %19,8'den 23,2'ye yükselmiş. %20'nin üzerine çıkmış, 23,2'ye yükselmiş. Dolayısıyla döviz bazlı hani enstrümanlara kayış burada birazcık daha net. Birincisi hisse senedi, ikincisi kısa vadeli yurt içi borçlanma senetleri, üçüncü şampiyon da altın. Bu ay gördüğümüz %52,2'si ağırlığı artır, %4,3'ü de ağırlığı çok artır demiş. İkisi toplayınca 56-57'ye varan bir oranı oluşturuyor. Altın fiyatlarındaki geri çekilme fırsat olarak değerlendirilmiş piyasa tarafından ve burada zaten hani ciddi bir şey de gördük daha sonrasında. Yani bu pozisyonlamadan sonra 4.600 dolarlara çıktı altın fiyatları son haftaki hareketi saymazsak. Bu anlamda aslında hani değerlendirilmiş fırsat olarak değerlendirilmiş diyebiliriz. Son olarak yurt dışı borçlanma senetleri Eurobond tarafında orada da yine dediğim gibi enstrüman çeşitliliği var. Yani %60'ın üzerinde halen nötr kal deniyor ama %18'lerdeki ağırlığı artır %21'e çıkmış. Geçen ay %18'miş, bu ay %21. Bu anlamda da yine döviz bazlı bir başka enstrümana ilgi artmış gibi düşünebiliriz. Aslında hani faizlerin, küresel faizlerin arttığı bir ortamda biraz enteresan bir tercih olmuş ama zannediyorum risk primindeki düşüş burada Eurobond'a ilgiyi arttırmış gibi görünüyor. Portföy dağılımına baktığımızda da çok net. Hisse tarafına eğilim çok net. En yüksek paya sahip %28'i hissenin oranı %28. %21,7 ye gerilemiş, %30'dan mevduat. Ciddi bir düşüş var. İkinci en yüksek paya sahip hisseden sonra ikinci en yüksek paya sahip enstrüman artık mevduat değil altın. %12,3'ü altın
tercih portföy %12.4

0: %3'ü altına ayrılmış. %10,3'ü de kısa vadeli yurt içi borçlanma senetleri. Yani hisse senedi 28, mevduat 21, altın 12, kısa vadeli yurt içi borçlanma senetleri de %10. Bu dördü, mevduat halen tabii yüksek ama yine de düşüş çok yüksek olduğu için belirtme gereğini duydum. Bu dördü ağırlığını koruyor. Altın çok yükselmiş, kısa vadeli yurt içi borçlanma senetleri çok yükselmiş geçen aya göre. Bir de son olarak şeyi ekleyeyim. Bir bonus sorumuz vardı yıl sonu. Politika faizini nerede görüyorsunuz diye. 30, 35 ile 37 arasında, özellikle 35 civarında şey oluyor, konsolide oluyor diyelim, beklentilerin ortalaması. Yani 200 bas puanlık ortalamada bir düşüş beklentisi var. Bunun üzerinde de bekleyenler var ama çok yüksek bir kısmı 200 bas puanlık bir indirim bekliyor yıl
1: Peki.
0: sonuna kadar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mete Yüksel ve Özlem Derici Şengül'e ve ufak ufak tamamlayalım küresel piyasaları. Kapanış rakamlarına, daha doğrusu kapanışa doğru rakamlara bir bakalım. ABD hisse senetli alıcılı seyrine devam ediyor. Dow Jones'da %0,56, S&P 500'de %0,45 ve Nasdaq tarafında da %0,42 kadar prim var. Viyop'ta akşam seansında işlemler negatif bölgeden geçiyor. %0,15'lik bir geri çekilmesi var. Viyop 30'un şu anda 17.056 işlemlerin geçtiği seviye. Yarın Perşembe ne konuşacağız? Bir kere içeride Ağustos ayı enflasyonu karşılayacağız sabah 10'da. Euro bölgesinden Birleşik PMI verisi var. Biz de yine içeride Merkez Bankası'nın rezervlerine, menkul kıymet ve banka istatistiklerine bakacağız. Yine ABD tarafından da Birleşik PMI verisini yarın karşılıyor olacağız. Tradition Dubai küresel makro danışmanı Stephen Mayer Bloomberg International'a bir röportaj yapmış. Konu bu aralar çok gündemde olan, bizim de konuştuğumuz küresel tahvil satışları. Buna yönelik değerlendirmelerini paylaşıyor. Bu röportajda veda edelim. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi geceler.
2: Tradition Dubai küresel makro danışmanı Stephen Mayer. Stephen, hoş geldin.
3: Günaydın.
2: Getirilerin, küresel getirilerin muazzam şekilde yükseldiği bir dönemdeyiz. Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvillerindeki 10 yıllık ve 30 yıllık getirilere bakıyoruz. Bu durum sizi hiç endişelendiriyor mu?
3: Herkes ulaşılan bir sonraki zirveyi tanımlamak için yeni abartılı ifadeler arıyor. Ve sanırım benim için kolay seçenek programa çıkıp herkesle aynı fikirde olmak ve çok fazla arz geliyor, bu yüzden getiriler artıyor demek olurdu. Bu yüzden başka bir şey söyleyerek biraz aykırı biri gibi görüneceğim. O da şu ki getiriler daha yüksek. Çünkü politika faizi beklentileri değişti. Yılın başında Amerika Birleşik Devletleri önündeki yıl için 3 faiz indirimi fiyatlamıştı. Petrol fiyatları düşüyordu. Çok daha sakin bir ortam vardı. Şimdi ise en az bir artış fiyatlanmış durumda. Yani bu 4 puanlık bir değişim demek. 4 tane 25 yani 100 baz puan, bu da getirilerdeki yukarı yönlü kaymayı büyük ölçüde açıklıyor. Küresel olarak muhtemelen hepsinin başında Japonya'nın çektiği yukarı yönlü bir baskı var. Japonya'nın getirileri herkesten daha hızlı hareket etti. Birleşik Krallık, Avustralya, Almanya, Fransa, herkes getirilerin arttığını gördü. Yani tüm bunların suçunu Amerika Birleşik Devletleri'nin mali durumuna atmak bence biraz zayıf bir argüman.
2: Ama Stephen, bu durum, yani faiz beklentileri veya değişen faiz beklentileri, yaklaşık 6 bas puan yükseldiğini gördüğümüz 2 yıllık tahvilleri etkilerdi. Çünkü şu an piyasaların beklediği şeyi Eylül ayında %70'lik bir artış bekliyoruz. Ancak biz 30 yıllık getirilerden ve geri alımlardan bahsediyoruz. Bu gerçekten de onlara yardım etmek için hiçbir şey yapmadı demek çok mu ileri gitmek olur?
3: Evet, Eylül ayında bir şeyler yapacaklarını önceden duyurdular. Yani eylem henüz tam olarak başlamadı ama aslında devede kulak kalıyor. 29-30 trilyon dolarlık serbest dolaşımdaki hazine tahvili piyasasında şurada burada birkaç milyondan bahsetmekten söz ediyoruz. Bu hiçbir işe yaramayacak. Yani bu daha çok niyet ve eylemle ilgili. Ancak tahvil piyasasının gayet iyi çalıştığını düşünüyorum ve yorumum swap spreadlerine odaklanıyor. Çünkü bir sorun olsaydı hazine tahvilleriyle O EIS ve S, o FR oranları arasındaki fark açılırdı. Yani hazine getirisi swaplardan fazla yükselirdi. Ancak bu olmuyor. Tam tersi yaşanıyor. Bu da bana şunu gösteriyor.

0: bir işlev bozukluğu olduğu ve bir tür kredi veya temerrüt riski ya da mali politika riski olduğu fikri pek inandırıcı değil.
1: Tamam, yani kıyamet senaryosu yok.
0: Aynen öyle.
1: Bu sabah getiriler ve petrol yükselirken hisse senetleri değer kaybetti.
0: Evet.
1: Bu durum doların geleceği hakkında herhangi bir endişe yaratıyor mu?
0: Buradaki temel endişe bunun geçici bir arz şoku olduğu ve her şeyin normale döneceği varsayımıdır. Ancak bölgedeki son 24 saatlik gelişmeler ışığında bu varsayım oldukça zayıf görünüyor. Ve bence merkez bankaları hangi artışları planladılarsa onları planlıyorlardı. Örneğin Avrupa Merkez Bankası birkaç ay önce faiz artırımından bahsediyordu. Muhtemelen tekrar artırmaları gerekecek. Eğer arz şoku geçici değilse ve enerji fiyatları uzun süre yüksek kalırsa, o zaman Mayıs ve Haziran aylarında yaptıkları varsayımlar geçerli yitirir. Yani dolarla ilgili soru ilginç bir soru. Jeopolitik durum ve yabancı merkez bankalarının azalan rezervleri gibi etkenlere rağmen dolar belki de birçok kişinin beklediğinden daha iyi dayandı. Yani dolar ayakta kaldı ve bence döngüsel meseleler de yardımcı oldu. Yani Amerikan ekonomisinin gücü ve faiz farkları. Ancak Amerikan ekonomisinin soğumaya başladığını görürseniz ki bunun işaretleri var. Belki enflasyon hariç bazı veriler daha zayıf gelmeye başladı. Yani çoğu zayıf seyrediyor. Eğer bu durum olumsuz olan bazı yapısal ve siyasi sorunlarla birlikte gerçekleşmeye başlarsa, o zaman doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladığını görebilirsiniz.
1: Peki ya Asya tahvilleri, Avustralya ve Japonya'daki benzer satışlar mali bir hikayeye mi işaret ediyor? Yoksa sadece piyasa hareketlerini mi taklit ediyorlar? Tabii jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle.
0: Bir de Çin'den bahsetmediniz. Çin'de bir hareket yok değil mi? Bu arada Çin için arka plan dezenflasyonist bir süreç ve istikrar. Geriye dönüp baktığımızda güvenli liman olarak onlar tercih edildi. Japon getirilerinin yüksekliği Merkez Bankası'nın faiz artıracak olmasından kaynaklanıyor. Artış neredeyse kaçınılmaz. Belki de bu durum verdikleri şahin mesajların gücüyle ilgili. Avustralya'da bence sadece küresel tabloyu takip ediyor. Yani bu yüksek getirilerin küresel bir hikayesi.
1: Steven, bunu cevaplamak zor olabilir ama yine de soracağım. Jeopolitik meselelerde ne yapıyorsunuz? Bu çatışma karşısında ne yapıyorsunuz? Görünürde yakın bir son yok.
0: Bu çok zor bir soru. Yani bu yeni normal. Bu kalıcı endişe ve gerilim duygusuna bir şekilde alışmak zorunda kaldık. Ve bunu asla küçümsemek istemiyorum. Ama olan bu, değil mi? Bizler piyasalarda ve insanlar olarak çevremizdeki koşullara uyum sağlıyoruz. İşte bu yüzden piyasaların bu kadar iyi işleyebildiğini düşünüyorum.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Gece. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

like.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.